Bu çalışmalar sırasında tabii insan bir arayış içine giriyor. Hem dokumadaki formlar değişmeye başladı. Yani ben normal iki boyutlu dokuma yaparken rölyef dokumalar derken heykelsi dokumalar ortaya çıkmaya başladı.

İlk farklı malzemeler kullandığım tekstil heykel çalışmam bu. Bunun üzerinde Caddebostan yosunu diyorlar ama aslında bunlar kırmızı agler dediğimiz yosunlar. Bunları toplayıp kuruttum. Bunlar havuzdan çıkmış, ilk çıktığı zaman zümrüt yeşili olan yosunlardı. Zamanla güneş haslığı olmadığı için renkleri bozulmaya başladı. Bunlar kargaların temizlediği kemik parçaları ve bunları tasarlayıp hazırladığım çizimime uygun olarak dokumada kullandım ve daha sonra heykel üzerine giydirmesini yaptım.

Yine farklı lifleri araştırdığımda beni çok etkileyen ve kumaş tuşesi olarak etkileyici olan mısır püskülü, kabak lifi, çam yapraklarıyla dokuduğum kumaş parçaları. Bunlar palmiyeler, palmiyeli lifleriyle yaptığım ve daha sonra burada küçük küçük gördüğümüz saz lifi, avega gibi bir takım liflerden oluşturduğum lif araştırmalarım var. Bu çalışmalar beni sonuçta kitaba getirdi. Bu kitapta da bu zamana kadar yaptığım bütün çalışmaları ortaya koyup daha sonra da tekniklerini, hangi malzemeyi nasıl kullandığımı hikayelere anlatan bir kitap düşünüyorum.

Ben tabii tekstil sanatçısıyım ama yaşam süreci içerisinde yaşamı izlediğinizde ve yaşama karşı sorumluluk hissetmeye başladığınızda daha saygılı davranıyorsunuz yaşama, doğaya karşı. Çok fazla eşya almayı sevmem. Bu bizim belki çocukluğumuzdan gelen bir şeydir mutlaka. Bizim ailemizde yeni olan bir şey atılmazdı. Sonuna kadar kullanılırdı. Bizim kuşağın şartları böyleydi. İşte eskiler küçüklere dikilirdi. Ayakkabılar hemen atılmazdı, beklenirdi. Şimdi bir bakıyorsunuz insanlar çeşit çeşit ayakkabı alıyorlar. Tabii bu herkesin zevki ama ben böyle yaşamak istemediğime karar verdim. Adaya yerleştikten sonra da bu bende çok daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Çünkü adanın geleneksel bir çalışması var. Eşyalarını çıkartıyorlar. İhtiyacı olan geliyor, o eşyayı alıyor. Kimse de ayıplamıyor bunu. Çünkü bu normal bir şey. Yeni bir eşyayı yaşayacak hale getirmek bence çok önemli. İstanbul'dan geldiğimde doğru düzgün eşyam yoktu. Yani adada sürekli kalabilir miyim diye düşünürken kalmaya karar verdikten sonra bu eşyaları kendim yapmaya başladım. Yemek odam yoktu. İşte

kendime yemek odası yaptım. İki farklı atılmış masaları kullandım. Eski bir büfeyi aldım, tamir ettim, macunladım. Bu arada tabii şeyi de öğreniyorsunuz, bir malzemeyi nasıl kullanabileceğinize, macunu nasıl kullanıyor, yani marangozlukta, demircilikte, hepsini birlikte öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece bu çalışmaları yapmaktan, eşyaları kendim yaptığım için, onlarla birlikte aynı evde olmaktan çok mutlu oldum. Çünkü sürdürülebilir dediğimiz şey aslında o kadar çok konuşuluyor ki, kısa süre içerisinde bir şeyler yapılıyor, sürdürülemez hale gelip o her şey yarım kalıyor. Onun için ben yaşamım boyunca bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyorum. Tüketimi azaltıp kendim dikebildiğim kadar, işte çöplerimi temizlediğim kadar, mobilyalarımı, eşyalarımı kendim yapabildiğim kadar, ürettiğim tasarımlarımda bunu anlatabiliyorsam, ifade edebiliyorsam bence bunlar çok değerli. Sergilerimde yani kişisel ve karma sergileri 90 küsur olmuştur herhalde. Kişisel sergilerde adada bir sergi açtım. O sergi beni çok heyecanlandırdı. Burada sürgün gelen çok insan olmuş. Onun için Prens Adaları demişler Bizans döneminde. Ve bu hikaye beni çok etkilediği için ben Sürgün Kayıkları diye bir sergi hazırladım. Bu sergide bütün adalı destek oldu. Herkes yardımcı oldu. Çünkü eski kayıkları topladık, üzerindeki boyaları çıkardık. Ben yelkenleri dokudum, bazı yelkenleri hazır kumaşlar üzerinde yaptık ve kocaman bir sergi oldu. Adalar Müzesi'nin bahçesinde yapıldı. Onun dışında adada yine açtığım 2-3 tane İKSV ile paralel sergiler oldu. Masallarla ilgili sergi açtım İstanbul'da. Bu son sergilerimi söylüyorum. Ondan önceki sergileri anlatmam çok uzun sürer. Ve yakın zamanda yine sadece yünün önemini ve değerini anlatan bir sergi planlıyorum. Şu anda sadece yazı halinde. Bakalım ne zaman ortaya çıkacak bilmiyorum.

Dokumaya başladığımdan beri hayata karşı olan sabrım, saygım çok değişti. Bana çok şey kattı. Umarım herkes bu duyguyu yaşar. Bana ilham veren en büyük şey doğa. Onu izlemek. Bazen otururum böyle saatlerce bir çiçeğin açışını beklerim. O kadar heyecan vericidir ki bir kuşun sesini duymak, bir ağaca dokunmak, ağacın kabuğunu hissetmek, farklı bir sesi duyabilmek. İşte doğayı incelemek çok önemli ve öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Bir gün sabahleyin kalkın, elinize, telefonunuza alın, size ilk seslenen görseli çekin. Çünkü o sırada işte güneş doğuyor, çiçek açıyor, taşların arasından bir papatya çıkmış oluyor. Bu bana öyle büyük bir heyecan veriyor ki, o heyecan benim yeni şeyler üretmeme neden oluyor. O yüzden doğa çok değerli benim için.

Osmanlıların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir, tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağa cennettir.

ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in Hasan Dağ'ın Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

0: Yahu nerede bu millet? Maça geç kalacaklar. Rüster!
1: Amma acele ediyorsun Eba Hanım. Daha maça bir saat var.
0: Bugün dananın kuyruğu kopacak. Zorlu olacak bu maç. Ha. Ne yazık ki ben gelemeyeceğim. Yukarı mahallede bir hastam var. Ha. Dur. Alın şu bombaları. Hepsi isabet etsin çırçır sporlulara.
2: Buraya bak, buraya. Ha. Maç nizami oynanırsa antrenörümüz Murat'ın vereceği taktikler sayesinde evvel Allah bizim çocuklar alır bu maçı.
3: Selamun aleyküm beyler.
1: Aleyküm selam Faik baba. Tamir etti mi bizim çocukların pabuçlarını?
3: Hepsi çantada, zımba gibi oldu. Yahu bu domatesler ne?
1: Yine bize kafa tutarlarsa, hakkımızı yerlerse bundan iyi silah mı olur Faik baba? Şişko! Getir bizim sepeti!
4: Kamyon acil beyler, maça içi, hangi maça içi?
5: Maçı düşünmekten dün gece gözüme uyku girmedi.
1: Geçen maçta az mı dayak yedik? Ama bu sefer enayi değiliz.
2: Maç domatesle, sopayla kazanılmaz efendim. Bu defa karakoldan zor kurtarırım sizi.
3: Ama Çirçir Mahallesi'nin veletlerini biliyorsun. Şu parmak kadar çocuğun üstüne nasıl çullanmışlardı.
2: Bu parmak kadar çocuk onlardan üçünü hastanelik etti. Ne çabuk unuttunuz.
1: Hadi Şişko, götür sepeti kamyona.
2: Efendim, maça muharebe meydanına gider gibi çıkılmaz. Hem bizim çocuklar onlardan daha iyi oynuyor.
6: Murat iyi bir antrenör, az mı uğraşıyor takımla?
5: Ya Gülşah?
3: Amigo Gülşah ve bu başı Murat sayesinde alacağız bu maçı. Duydun mu kapı?
7: Boyacı spor derler bize. Çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.
8: Haline bak! Korkmuyor musun hiç onlardan?
7: Korkmuyorum! Ben boyacı sporun amigosuyum! Korkar mıyım hiç?
8: Hadi hadi bırak şimdi şu efeliği de gel elini yüzünü yıka hadi!
7: Gelmem canım anneciğim!
8: Neden gelmezmişsin küçük hanım?
7: Çünkü bir tane bez daha yazacağım!
8: Şimdi başlarım ben senin amigoluğuna! Ay ay!
7: Oh. Canım anneciğim ay. Ne oldu?
8: Ay. Beni çok üzüyorsun sen ama!
7: Ben seni üzer miyim tatlım? Sen benim canımın ta içisin!
8: Sen yok musun sen? Bir gün değiştireceğiz seninle takkelerimizi!
7: Ama bir tanem kızma sen! Ne demişti doktor amca? Kızmayacaksın, hiç üzülmeyeceksin! Sonra kardeşimin de canı yanar ya!
9: Oho! Gene neler kaynatıyorsunuz çocuklar! anlatın bakalım!
7: Anneme sancı geldi babacığım!
9: Ben sana demedim mi yavrum? Ayakta durmayacaksın, fazla yorulmayacaksın diye! Gel!
8: Allah aşkınıza ne oluyor size? Bir şeyim yok benim!
7: Ama tatlım, demin sancın tutmadı mı?
8: Murat, şu kızının yüzüne, ellerine bir bak! Kocaman bir bezede yazılar yazmış! Başta ya gene kavga çıkarsa?
9: Hani üzmeyecektin anneni?
7: Hiç üzer miyim annemi? Sen bana takıma moral vereceksin demedin miydi? Bak, sana lazım babacığım.
9: Bu kıymetli hediyenize layık olmaya çalışacağım Gülşah Hanım.
7: Bu maçın kaderi sizin elinizde Murat Bey.
9: Nurten hiç beze yazı yazdık diye kavga çıkar mı canım?
7: Çekiliyor, evde kalsın!
8: Yok küçük hanım, anca beraber, kanca beraber!
7: Amigo önde, siz arkada marş marş! Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa! Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa!
9: Müdafaya çekilmek yok! Hep hücum edeceksiniz! Redvan, şahsi oyuna çalım adalarsan alırım seni oyundan ha. Arkadaşlarına pas vereceksin. Biliyorsun, Çırçır Spor'un en tehlikeli adamı Pele Ömer. Sakın ona nefes aldırma.
0: Olur Murat abi.
9: Hadi çocuklarım, göreyim sizleri. Asılın oyuna. Maçı alırsanız dondurmalar benden. Hadi bakalım yerlerinize.
10: Müsaade olmayacak bu, anlaşıldı.
0: Nereye gidiyorsun?
9: Burada bak ya çocuklar.
10: Rezalet, olur mu böyle şey ya?

0: komiser abi. Şu halime bakın. Maça iki gözle girdik. Şimdi biri işe yaramaz oldu.
1: İki gol attım diye beni dövdüler.
2: Kimden davacısınız?
3: Berber Osman'dan. O vurdu gözüme.
0: Murat'tan.
1: Gülşah'tan.
2: Ne? Seni Gülşah mı dövdü?
1: Yalnız beni mi? Arkadaşlarımı da.
4: Konuşabilir miyim komiser amcacığım?
2: Anlat bakalım, nasıl dövdün?
4: Sizden bir ricam var komiser amcacığım. Karşıma gelsin Ömer. Şimdi de arkadaşları gelsin.
2: Hadi.
4: Bu ikisi Ömer'in omuzlarına çıksın.
2: Omuzlarına mı? Hadi bakalım, yapın dediğini.

0: Ne olacak şimdi?
1: Üçü bir araya gelince, gördün mü komiser amcacığım? Ne kocaman oldular. Nasıl döverim onları?
2: Susun!
0: Haklısın Gülşah. Bu dava düştü. Üçünü de dövmediğini ispatladın.
3: Komiser abi, ya bizim dava ne olacak? Düğünüm hakkı için gözümün üstüne üstüne vurdu Murat.
4: Doğru söylüyor. Ben de şahidim.
3: Ya!
0: Bak, şahidi de var. Ne diyorsun bakalım?
5: Biz namuslu bir maç yapalım dedik. Önce Şevket vurdu bana.
0: Bu işin öncesi sonrası olur mu? Ya patlasaydı adamın gözü? Maç mı yapıyorsunuz, harp mi? Rezalete bakın! Dünyada görülmüş şey midir bu? Komşu mahalledensiniz. Kocaman adamlarsınız. Bir daha tekerrür etmeyeceğine şeref sözü verin, barıştırayım sizi.
3: Hayır, kabul etmem!
4: Davamdan vazgeçmem!
1: Of! Aman! Ay! Ay! Komiser amca! Annemin sancısı tuttu, ona yardım edin! Kardeşimi karakolda mı doğuracak?
0: Ne yapalım? Kimi çağıralım? Ebe mi, hastane mi?
1: En iyisi biz eve gidelim, annemi eve götürelim. Müsaade eder misin komiser amcacığım?
0: Götürün yavrum, hadi durmayın burada, hadi! Hadi! daha ne duruyorsunuz burada? Dava düştü, taraflar barıştı. Herkes evine! Bir daha da karşıma çıkmayın sakın!
1: Bana kalırsa babacığım, Nuri geride oynasın.
5: O zaman kim mani olacak Pele Ömer'e?
1: En iyisi Ömer'i bizim takıma almak.
5: Bunun için de para lazım.
1: Parayı ben toplarım.
5: Sen mi?
1: Önce mahalleden toplarım, sonra da sinemada konser yaparız. Şişko Nuri'nin sünnetinde nasıl çıkmıştım sahneye ya?
5: Tamam, oldu bu iş. Hem Pele'yi bizim takıma alırız, hem de formalarla pabuçları yenileriz. Gülşah, aklınla bin yaşa sen! Bütün gece sen mi şarkı söyleyeceksin sahnede? Başkaları da olmalı programda.
1: Sen de çıkarsın! Eskiden Beşiktaş kulübünde nasıl top koşturduğunu anlatırsın.
5: Daha başkası?
1: Ebe Hanife abla da kanto oynar.
6: Geçti, üzülmeyin, bir şeyim yok.
5: Hani bana seslenecektin, ben getirecektim yemeği.
1: Kardeşim tekme attı! Demek futbolcu olacak! Hadi benim sultanım, tıpış

0: annelerin annesi. Eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin.
1: Afiyet olsun yavrum.
0: Ne güzel anne kokuyorsun. Ne olur bu gece yanında yatayım. Senin yanında yattığım zamanlar en güzel rüyalarımı görüyorum.
2: Olmaz. Görmüyor musun sancıları sıklaştı annenin? Yatağında rahat etmesi lazım.
0: Ama sen hep annemle yatıyorsun. Ne olur bir gececik ben yatsam annemle.
1: Söz veriyorum, yakında hep beraber yatacağız.
0: Ya o nerede yatacak?
2: Kapının önünde.
1: Murat!
2: Anlaşıldı, anlaşıldı. Takıma peli alacağız. Sinemada konser vereceğiz. Annen de seninle yatmaya söz verdi. Hadi bakalım şimdi atla sırtıma, doğru uykuya.
0: Allah rahatlık versin sultanım.
1: Sana da yavrum.
2: Sevişmeniz bitti mi? Hadi yallah. Sevişmeniz bitti mi?

0: Beni seven bir kocam olduğu için, güzel, akıllı bir kızım olduğu için şükrediyorum Tanrı'ya.
1: Nankörlük edecek değilim ama yakında doğumun olacak. Bütçemize bebenin de masrafı binecek.
0: Allah doğacak çocuğu kısmetiyle birlikte getirir dünyaya.
1: Kemal Bey'le mutlaka görüşmeliyim. Bunca zamandır şoförlüğünü yapıyorum. Senin hamile olduğunu da biliyor. Maaşıma zam yapması gerekli.
2: Minnoşcuğum, yatmadan, sana Allah rahatlık versin demeden önce haberin olsun. Yarın mahallede para toplayacağız. Neden biliyor musun? Çır çır spordaki o Arap tele var ya, İşte onu bizim takıma transfer edeceğiz. Ya!
0: Murat! Murat! Yanıma gelsene. Sakın sinirlenme zam isterken Kemal Bey'den. Ne de olsa iyi bir işim var. Geçinip gidiyoruz da. Çok şükür, neyimiz eksik? Öyle değil mi?
1: Hı? Evet, öyle.
2: Muzur Ali, senin vazifen Çırçır Spor'daki Pele Ömer'i bulup kimseye çaktırmadan ona bu teklifimizi yapmak. Tamam mı?
3: Ne diyeceğim ona?
2: Soracaksın, bizim takıma girer mi? Girerse ne ister?
3: Tamam.
2: Şişko Nuri, sen para toplayacağımız bir şey bul.
3: Nasıl bir şey?
2: Şöyle tenekeden bir kutu. Oldu mu?
3: Oldu.
2: Kaymak, sen de bir kartona yazı yazarsın. Yazıyı okuyanlar kulübe para topladığımızı anlarlar.
3: Yazarım.
2: Sonra da sinemada konser veririz.
4: Oldu, veririz.

0: Bu çeki Şermin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
1: Emredersiniz. Sizden bir şey rica edecektim. Maaşıma zam yapmanız mümkün mü?
0: Zam mı?
1: İhtiyacım vardı.
0: 7 yıldır şoförümsün, seni severim. Ama işler pek iyi gitmiyor bu sıra. Hele biraz düşüneyim.
1: Sağ ol.
2: Hadi bakalım, boyacı Zipora sen de bir kibrit çak Ebe Hanife ablacığım. Ne olacak toplanan bu paralar bakalım? Takıma forma alacağız, pabuç alacağız.
3: Daha başka?
2: Kale direklerinin ağlarını yenileyeceğiz.
4: Transferimiz yok mu?
2: Nasıl da duyarsın kokusunu? En büyük numaramız Tele Ömer.
5: Amigo Gülşah'la Avenesine ocaktan bedava 4 çay. Bu da Rüstem abinizden bir kibritlik ateş.
2: Ya ya ya!
6: Şaşaşa! Haydi spor çok yaşa!

0: Kim o?
1: Benim Murat.
0: Hoş geldin. Hayrola?
1: Bunu Kemal Bey gönderdi. Sizi kuyumcuya götüreceğim. Oradan da fabrikaya.
0: Oo, 35 bin lira. Ne anlayışlı, cömerttir şu Kemal. Kahvemi içmez misin?
1: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim. Siz de acele etseniz fena olmaz.

0: Sana bunu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum.
1: Gayet basit. Sana olan sevgimin ve itimadımın kıymetini bilmekle.
0: İnsafsızlık ediyorsun. Ben nankör müyüm?
1: Sen başımın tatlı belasısın.
0: Sen de beni üzmekten zevk alan bir canavar.
2: Aman ne kadar çok kibrit çakmışsınız böyle. Boyacı spor adına hepinizi öperim. Şimdi muhteşem konserimizi önce bir kantoyla açıyoruz. Karşınızda ünlü

0: Hadi gülmeyle götürelim. Kurtuluşun ama da burada olmasını istiyorum.
1: Hadi gayret. Şimdi yetiştir. Kendine. Ha gayret canım. Hadi bakalım Gülşah, dışarıya, babanın yanına.
2: Ne olur Halife ablacığım, ben de kalayım. Anneciğime yardım edeyim.
3: Olmaz, hadi bakayım dışarı.

0: dışarıya attılar.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Bilmem.
1: Ne dedi Ebu Hanife sana?
0: Hiçbir şey demedi.

0: En iyisi ben kahveye gideyim, tamam mı?
1: Tamam. Ben sana haberi getiririm. Zavallı babacığım. Amma da heyecanlı. Gören onu doğum yapıyor sanır. Hay Allah.

0: Sen boşuna üzüyorsun kendini Murat Bey oğlum. Vakti zamanı gelince öğrenir rahatlarsın.
1: Vallahi bizim kaşık düşmanı maşallah manda cibindir. Yedinci çocuğumuzu hani neredeyse ayakta doğuracaktı.
2: Tavşan kanı geldi. Bu çay Murat abimize ocaktan hediyemiz olsun.
3: kolay değil doğacak çocuğu beklemek değil mi arkadaşlar?
4: kadın kısmı bir doğurur. Murat burada 9 doğuruyor.
3: Bana kalırsa evlat sen bu kafayla çay değil içmelisin. Efkarını senin ancak baklar.
5: Çayları bana yaz, oğlumun şerefine içsin arkadaşlar, eyvah! Kolay mı bugüne bugün erkek çocuk?

0: ağzı, gözleri.
1: Peki ne koyacağız adını?
0: Bilmem. Önce Gülşah'ın fikrini alsanız. Hı?
1: Doğru. Onsuz hiçbir şey yapamayız.
0: Nerede Allah aşkına Gülşah?
1: Bana kahveyi haberi getirdi. Hı? Sonra birden yok oldu.
2: Dur kaçma Hüsnü! Vur diyorum sana! Eğer seni bir elime geçirirsem bacaklarından ayıracağım more!
0: Canım!
3: Canım anneciğim! Aman ne güzel kardeşim var! Ay şuna bak! Maşallah!
0: Ne dersin, adını ne koyalım kardeşinin?
3: Hmm, Fenerbahçe'den Arslan Cemil mi? Galatasaray'dan Yasin mi?
1: Kardeşin muhakkak ünlü bir futbolcu mu olmalı?
0: Başka bir at bulamaz mısın?
3: Buldum!
0: Nedir?
3: Kardeşime en güzel adı buldum! Rahmetli dedemin adı Haydar!
1: Aferin! Çok güzel, beğendim!
3: Ne diyorsun bu işe Ethem amca?
2: Madem transfer parası toplandı... ...resmen bunu Pele Ömer'e teklif edeceksiniz çocuklar.
4: Tabii ya!
2: İşi kanunen sağlama bağlayalım. Ne dersiniz?
3: Evet derim ama... ...Ethem amca sana verecek paramız yok.
2: Aldırma sen! Feda olsun mesaimiz boyacı spora!
4: Tabii ya!
2: Şimdi iki tarafı da tatmin edecek bir sözleşme yazalım hemen ha?
4: Hadi bakalım!
0: Bu anlaşmayı imza etmem ben!
3: Arkadaş! Sen bizden 700 lira istemedin mi?
0: Ya.
3: Yeni bir takım elbise, ha. Yeni pabuç istemedin mi? Ya. Vereceğiz işte!
0: Vazgeçtim! Paradan da, elbiseden de, pabuçtan da!
3: Sıcak başına mı vurdun şaşkolos? Daha ne zorun var?
0: Çırçır Spor bana tam 1000 papel veriyor. İki takım yeni elbise, iki papuç, sezon boyu köfteci Ahmet'ten de bedava yemek.
3: Vay canına! Tufaya bak sen!
0: Hadi eyvallah!
5: Ortağım olduğun için senin kumar borcunu ödedim. Tam 900 bin lira. Artık seninle aynı çatı altında çalışamam. 600 bin daha veriyorum. Fabrikadaki hisseni satın alıyorum. Bu çekin. Bunlar da kumar bonoları. Şuraya imzanı at, aramızda her şey bitsin.
6: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
5: İmzala ve defol.

0: Senin zam meseleni konuştum Kemal'le.
1: Ne dedi Kemal Bey?
0: Yarın saat 10'da seni köşkte bekliyor.
1: Sağ olun Hakkı Bey.
2: Bir gün sen de anne olacaksın yavrum. Senin de böyle güzel bir bebeğin olacak. Yaptıklarıma dikkat et de öğren.
3: Sana da bunları annen mi öğretti?
2: Evet.
3: Peki Haydar büyüyünce ona kim öğretecek?
2: Haydar erkek olduğu için bunları öğrenmeyecek.
3: Demek babam kardeşime başka şeyler öğretecek.
2: Öyle değil. Kız çocuğu anneler, erkek çocukları da babalar yetiştirir. Canım. Oh, vallahi gel bakalım şimdi ya da.
3: Canım.
2: Üstümüz yat.
3: Bilelim. Emziriyoruz, altını temizliyoruz, ninni söylüyoruz. İster misin büyüyüp adam olunca bizi beğenmesin? Ya. Biliyor musun babacığım? Pele Ömer su koyuverdi. Anlaşmayı imzalamadı. Ne olacak şimdi?
4: Başlarım şimdi senin Pele Ömer'ine. Sabah boyacı spor, akşam boyacı spor. Yetti be!

0: Aldığım parayla evi döndüremiyorum. Sağa sola borçlandım. Yarın sabah patronla son konuşmamı yapacağım. Çok sinirliyim Nurten.
1: Git de kızının gönlünü al. Bu hayat pahalılığını o çıkarmadı.

0: Artık benim pabucum dama atıldı. Haydar erkek olduğu için benim yerimi aldı.
1: Sen benim canımın, canımın ta içisin. Kimse alamaz yerini.
0: Ama eskiden bana bağırmazdın.
1: Beni bağışla. Ben ettim, sen etme sultanım. Hadi. Bana bir yanak ver de affettiğini anlayayım.
0: Affederim ama şartım var.
1: Neymiş o?
0: Yarın pazar. Beni arabayla gezdirir misin?
1: Tamam. Sabaha patronun evine gideceğim. Oraya kadar birlikte gideriz. Oldu mu?
2: Sabaha son defa konuşacağım Kemal'le. Yola gelmezse, fabrikadaki hissemi geri vermezse, yapacağımı bilirim.
3: Gözüne her şeyi aldın demek.
2: Her şeyi de ayarladım bebeğim. Korkma, başın belaya girmeyecek. Kemal ortadan kalkarsa, fabrika, hanlar, arsalar benim olacak hepsi. Yeter ki sonuna kadar sen benimle ol bu oyunda.
3: Peki, oyunun kurbanı kim olacak?
2: Şoför Murat.
1: Gülşah! Gülşah!
0: Hazırım aslan babacığım.
1: Minnoş'u da mı alıyorsun?
0: Onun da canı yok mu? O da gezmek istemez mi?
1: Ne yapalım? Boynumuz kıldan incedir güzel kızımıza.
0: Hadi bakalım! Minnoş'la bana şöyle bir boğaz havası aldır şoför bey.
1: Buyursunlar.

0: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
1: Pazar günleri evimden çıkmam. Hatta hizmetkarlara bile izin veririm. Başımı dinlerim. Seni ben çağırmadım.
2: Bir yanlışlık olmuş demek. Özür dilerim. Ama madem ki buradayım, müsaadenizle durumumu açmak isterim.
1: Ne varmış durumunda?
2: Karım bir erkek çocuk getirdi dünyaya. Şimdi evde 4 nüfus olduk. Aldığım aylığı denkleştiremiyorum geçimime. Sizden zam istemiştim. Hala bir cevap vermediniz bana.
1: Sana düşüneceğim demiştim.
2: Artık bekleyemem. Lütfen kararınızı verin.
1: Piyasa kırık. Eski işler kalmadı. Maaşına zam yapamam. İşine gelmiyorsa bırak işi.
2: Anlıyorum. Peki muhasebeden borç alabilirim?
1: Hayır.
2: Çok ihtiyacım vardı.
1: Hayır dedik ha.
2: Kendine başka şoför bul.

0: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Ne oldu babacığım? Gene bozuk çalıyorsun.
0: Kapıştık herifle. İşi bıraktım.
1: Ne biçim bir adam bu?
0: Kanı içilecek bir adam. Yarın ada pazarına gideceğim iş aramaya. Bana dua eder misin? Duana ihtiyacım var.
1: Edeyim.

0: Yarın muameleyi resmiyete dökeceğim. Fabrikayla hiçbir ilişkin kalmayacak.
1: Çok ileri gittin Kemal. Bırak da fabrikada ufak bir hissemiz olsun.
0: Yeter artık, fazla konuştuk.

0: Ada pazarına bir bilet istiyorum.
1: Murat Akova mı?
0: Evet, niçin soruyorsunuz?
1: Yolculuk nereye? Cinayet masası.
0: Ada pazarına.
1: Bizimle müdüriyete geleceksin.
0: Niçin?
1: Bunu şefimize sorarsın. Ruhsat da silah fabrikadan sana verilmiş. Üstünde parmak izleri çıktı. Cesedin elindeki bu anahtarlıkta da kızının resmi var. İşte.
2: Kaç defa sordunuz, kaç defa cevap verdim. Hep aynı şeyler.
3: Saat 10'da köşke gittin.
2: Evet.
3: Hizmetkarların olmadığını biliyordun.
2: Bilmiyordum, kendi söyledi.
1: Başka ne dedi?
2: Maaşını arttırmam dedi. Borç istedim, vermedi.
3: Sen de onu öldürdün.
2: Öldürmedim.
1: Sonra kasadan tam 40.000 lira çaldın.
2: Hayır, çalmadım.
4: Ne görmüşsen, ne duymuşsan aynen bize anlatacağına inanıyorum Gülşah. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
4: Pazar sabahı köşke babanla birlikte mi gittin?
5: Evet.
4: Baban köşke girdikten sonra sen onu mu bekledin?
5: Evet. Yanımda Minnoş da vardı.
4: Demek kedileri seviyorsun.
5: Minnoş kedi değil ki kuş.
4: Arabada babanı beklerken ne oldu?
5: Hiçbir şey olmadı.
4: Hiçbir ses de duymadın mı?
5: Hayır, duymadım.
4: Sonra baban geldiğinde ne dedi sana?
5: İşi bırakmış, kızmış da ona. Ben de ne biçim bir adam bu diye sordum babama. Babam da konu içilecek bir adam dedi. Ne sordunuzsa cevap verdim, tamam mı? Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
4: Evet, sizi dinliyoruz.
6: Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Onun evli olduğunu bilmiyordum. Maktul Kemal aile dostumdu. Murat kazancının azlığından yakınırdı hep. Bana sık sık bir gün çok parası olacağını ve beni Avrupa'ya götüreceğini söylerdi. Son günlerde hep sinirleri bozuktu. Kemal'le kapışacağını hissetmiştim para yüzünden. Onu sevmiştim. Ona inanmıştım. Ama cinayet işleyeceğini hiç ummamıştım.
7: Sözlerinin hiçbiri doğru değil. Yalan! Hepsi yalan hakim bey!
1: Deliller ve şahitlerin ifadeleriyle olay ortadadır. Murat Akova cinayeti taammüden işlemiştir.
5: Babacığım!
0: Canım kızım! Yavrum! Hayatımda sadece anneni sevdim. Bunu anlat ona.
5: Üzülme sen aslan babacığım, hepsini anlatırım anneme.
0: İçim rahatladı şimdi işte. Bu gece mahpusta rahat uyuyabilirim.
8: Kadın kısmı ömrünü erkeğine adamalı. Acılarını paylaşmalı. Ben hep bunu yaptım babana. Sen de şahidimizsin. Ama baban aramıza o kadını soktu. Yapmamalıydı bunu. Yapmamalıydı.
5: Babam hep seni sevdi anneciğim. O kadın yalan söyledi.
8: Daha çocuksun. Anlayamazsın çektiğim acıları.
5: Hapishaneye gitsene. Babamla bunları konuşsana. Göreceksin babam yalan söylemez.

0: O kadınla hiçbir ilişkim olmadı. Beni oyuna getirdiler Nurten. Dinim hakkı için gerçeği söylüyorum.
1: Seni seviyormuş. Sen de onu sevmişsin. 1,5 yıldır gizli münasebetiniz olduğunu mahkemede ulu orta söyledi. Niçin onu susturmadın? Niçin?
0: Bana inanman lazım. İnanmazsan, böyle bir günümde yanımda olmazsan sonra nasıl dönerim evimize? Kadınımsın. Kader bizi birbirimize yazmış. Çocuklarımın anasısın. İnan bana, hepsi yalan. Hepsi düzen.

0: Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu.
1: Yemin ederim o kadınla hiçbir ilişkim olmadı.
0: Bana beni sevdiğini söylüyordu.
1: İnanın hepsi yalan, hepsi düzen.
0: Bana beni sevdiğini söylemişti. Sevdiğini söylemişti.

Evet, vazife icabı haberi benim vermem lazım ama yapamam bunu. Parmak kadar çocuğa nasıl söylerim anasının trafik kazası geçirip hastanede ameliyat olduğunu?

0: Anacığım gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni. Bir de sütünü emdiğini mayışıp kalırsın. Ya Haydar Bey kardeşim, hadi kapa gözlerini de uyu bakalım. Daha sofrayı kuracağım oğlum. Dandene dandene dastana, danalar girmiş bostana.
1: Kadıncağız ölümden zor kurtulmuş.
2: Gel de bunu anlat bakalım Gülşah.
3: İnsanın anlatmaya dili varmaz.
2: Ne olacak? Çocuk evde annesini bekler. Biz burada düşünüp dururuz. Kim verecek haberi Gülşah?
4: Bu işi yapsa yapsa Ebu Hanife yapar. Gülşah dünyaya o getirdi. Yari ana sayılır. O becerir bunu.
5: Ne duruyorsunuz? Gidip haber verseniz Hanife kadına.
6: Annem yok mu?
7: Yalnız ben geldim. Sofrayı da hazırlamışsın.
6: Yalnız sofrayı mı? Hı. Haydar Bey'in altını temizledim. Hı. Ona ninni söyledim. Hı. Uyuttum. Ya!
7: Aferin sana.
6: Annem hala gelmedi.
7: Annenden geliyorum ben.
6: Nerede annem?
7: Bir müddet eve gelemeyecek. Buna haber vermeye geldim.
6: Hapishanede babamla birlikte mi kalacak?
7: Annen hapishanede değil yavrucuğum. Hastanede.
6: Hastanede mi?
7: Hayat bu. Zorluklara göğüs germeyi, acılara katlanmayı öğrenmelisin. Sen artık bu evin küçük annesisin.
6: Ne oldu anneme?
7: Kaza geçirmiş. Bir araba kazası. Ama şimdi sıhhati iyi.
6: Onu göremez miyim?
7: Bu gece

0: Seninle birlikte yemek yeriz, yatarız. Sabaha da komiser amcan gelir, seni hastaneye götürür.
1: Ya Haydar?
0: Sen dönünceye kadar ona ben bakarım.
1: Annem ölmeyecek değil mi?
0: Ölmeyecek tabii.

0: Sen doğduğun günde ağlamıştın. Hadi utanma yavrum. Açılırsın, ağla.
1: Annen kurtulacak, iyi olacak. Ama bir müddet burada kalması lazım. Doktor öyle söyledi. Şimdi anneni sadece göreceksin. Konuşmana izin yok. Tamam mı Gülşah?

0: Bayık 250 lira. Tombiş 200 lira. Kamer 120 lira. Osman 150 lira. Rüstem 180 lira. Kazım 200 lira. Abbas 80 lira. Az verdin be Abbas.
1: Eğer başka param varsa teneşir param olsun.
0: Benden de 140 lira. Hepsini topladık etti tas tamamına 1320 lira. Bu paranın faydası olur sanırım Gülşah.
2: Olmasına olur ya, bakalım kabul edecek mi?
0: Öyle. Şşt, geliyor.
2: Vay, amigomuz şeref verdiler. Demli bir çaya ne dersin?
3: İstemem. Bugün hiç keyfim yok, yüreğim yanıyor.
4: Buz gibi limonatam var, yürekleri serinletir.
3: Limonata da istemem Tombiş amca.
0: Gülşah kızım, üst üste acılar seni buldu. Allah büyüktür, sabredenin doğrunun yanındadır. Annen hastaneden, baban da hapishaneden çıkıncaya kadar sen bizim kızımız sayılırsın.
5: Naçizane aramızda uç beş kuruş topladım. Kabul edersen hepimizi sevindirirsin.
3: Hepiniz çok iyisiniz. Sağ olun ama kabul edemem. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Çalışıp anneme babama yardım ederim.
6: Haklısın ama biz hiçbir şey yapmayacak mıyız?
3: Annem için, babam için sadece dua edin. Yeter bu. Kamer baba, he. İki azat kuşu verir misin bana?
7: Al kızım, al.
3: Seni annem için, seni de babam için azat ediyorum. İnşallah yakında anneciğim de babacığım da azat olur.
8: Haydar'a bir iş buldum. Madem çalışmaya karar verdin, hem sana ayak bağı olmaz, hem de kendi masrafını kendi çıkarır.
3: Anlayamadım.
8: Tanıdığım varlıklı bir kadın var, yukarı mahallede. Bebeği öldü. Kadıncağızın göğüsleri süt dolu. Sancılanıyor ikide bir. Haydar onun sütünü emer, hem beslenir, hem de para kazanır ablası.
3: Peki, bunu kabul eder mi o kadın?
8: Etti bile. Dün konuştum. Evlat hasretini gidereceği için çok sevindi. Çantaya Haydar'ın her şeyini aldım. Hemen gitmem lazım.
3: Madem sen böyle istiyorsun Ebe ablacığım. Peki. Hadi bakalım Haydar, doğru iş başına. Alnının teriyle kazan parayı. Seni çok özleyeceğim Haydar Bey kardeşim.

0: Ebe ablam da bana yutturdu sensin. Ben senin çalışamayacağını, bu yaşta para kazanamayacağını sanki bilmiyor muyum? Ama sokaklarda çalışmaya mecburum Haydar. Sana bakamazdım. En iyisini yaptı Hanife abla. Beni affet kardeşim.
1: Başına gelenleri duydum kızım. Artık sen bahçemden çiçek çalmayınca bahçıvanlığımın tadı kalmadı.
0: Çiçek çalacak halim mi kaldı?
1: Duydum ki çalışacak ekmek parası kazanacakmışsın. Sana en güzel çiçeklerimden ayırdım. Hem de bedavadan. Ne dersin? Var mısın çiçek satmaya?
0: He? Varım.
1: Gel bakalım öyleyse.
0: Çiçek var. Güzel çiçeklerim var. Çiçek var. Mis kokulu çiçek var. Çiçeklerim var. Mis kokulu çiçeklerim var.
2: Defol. Bura bizim yerimiz. Gelirsen bacaklarını cart diye ayırırım.
0: Ben de ekmek parama çıktım. Sana mani olan mı var?
3: Bacak kadar boyunla rızkımızla mı oynarsın velet? Defol buradan.
2: Hadi bakayım.
3: Hadi hadi.

0: şöyle oturun Gülşah Hanım. Ne var bugün listelerde? Kuzu fırın, şiş kebap. Kuzu fırın olsun.
1: Baş üstüne.
0: Gülşah Hanım'a kuzu fırın!
2: Bana bir sürü şey getirmişsin. Niçin masraf ettin bir tanem?
0: Annemsin. Canımın canının ta içisin. Ben ne güne çalışıyorum? Senin için, babam için.
2: Hepinizi özledim. Evimiz gözümde tütüyor.
0: Biz de seni özledik anacığım.
2: Yakında hastaneden çıkacağım. O zaman çalıştırmam seni. İki dünya bir araya gelse çalıştırmam. Bu çaresizliğime hoş gör kızım.
0: Ağlama güzelim. Sen anneysen ben de küçük anneyim artık. Alnımıza böyle yazılmış, ne yapalım? Geldi geçti işte. Hadi gül bakayım. Gül de iki yanağında güller açılsın. On teknik abi. Ne var? Var. Sigaralar var. Sigara.
3: Yürü. Yürü bakalım.

0: Aferin sana, kafan çalışıyor.
1: Ne istiyorsun benden? Bırak gideyim.
0: Önce bana cevap ver. Anan baban var mı?
1: Var. Mantar gibi yerden bitmedik ya. Anam da var, babam da.
0: Neredeler?
1: Babam hapishanede, annem hastanede.
0: Güzel. İşte size bir kardeş. Hoş geldin desenize. Yeter!
1: Bırakın beni gideyim! Bırak beni!
0: Ailemize giren ölünceye kadar burada yaşar. Dileneceksin ve bana para getireceksin. Eğer numara yapmaya kalkarsan, kaçmak istersen, seni parça parça doğrarım. Leşini köpeklere atarım.

0: bu sorduğumuz dokuzuncu karakol. Kimse Gülşah'ın nerede olduğunu bilmiyor.
1: Ya, annesine haber versek mi acaba?
2: Deli misin sen?
0: Şuraya bakın, Gülşah değil mi o? Aa, dilencilik yapıyor.
1: Nasıl oldu bu iş?
2: Hey, şu adama bakın!
1: Gülşah bu adamın eline mi düştü acaba?
0: Baksanıza, gözleri hep Gülşah'ta. Hadi Gülşah'ı kurtaralım.
2: Koş!

0: Gülşah!
1: Ne oldu? Ne var kaymak?
0: Gel sana bir şey söyleyeceğiz.
2: Kararımızı verdik. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağız. O gece sinemada olduğu gibi biz çalacağız.
1: Ben Gülşah!

0: babacığım. Nasılsın aslan babacığım?
1: İyiyim kızım. Sana sevineceğin haberlerim var. Polis bazı ipuçları bulmuş. Göreceksin, adalet yerini bulacak.
0: Çok sevindim. Yakında seni bırakırlar aslan babacığım. Annem de hastaneden çıkacak. Artık kötü günlerimiz sona eriyor.
1: Evet, eriyor. Hepinizi çok özledim.
0: Sana temiz çamaşır getirdim, sigara da.
1: Senden iftihar ediyorum küçük anne.

0: Bu babama, bu anneme, bu da bana.
1: Haydar'a yok mu?
0: O kendi masrafını kendisi çıkar diyor oğlum.
1: Merak ettiğim bir şey var Gülşah. İçin kan ağlarken nasıl şarkı söyleyip dans ediyorsun?
0: Biz sanatkarların kaderi böyledir oğlum. İçimiz kan ağlasa da yüzümüz hep...

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ olasın Kazım abi. Bizi evden önce acaba hapishaneye götürebilir misin?
0: Başım üstünde yarınız var. Emrad'ın Fizan'a gideyim.
2: Bizi yeniden sağ salim bir araya getiren Yüce Tanrı'ya şükrederim.
1: Senden boş yere şüphelendiğim için beni affet Murat.
2: Sen de haklıydın Nurten. Mahkemedeki ifadesinde çok iyi rol oynadı namussuz karı. Eminim beni boş yere yakmadı.
1: Gitsem, konuşsam onunla.
2: Boş, bir fayda vermez.
1: Belki onu yola getiririm. Taştan da olsa belki yüreği sızlar, pişman olur. Mahkemede ve poliste ne söylediysem onu biliyorum.
3: Kocamın sizinle ilişkisi olmadığına eminim. Niçin yaptınız bize bu kötülüğü? Yuvamıza kara bulutlar çöktürdünüz. Çocuklarımın babasına katil damgası vurdurdunuz. Niçin?
4: Babam o adamı öldürmedi. Bizim aileden katil çıkmaz.
3: Bize yardım etmeyecek misiniz?
1: Boşuna geldiniz buraya. Hem daha fazla vaktim yok.
5: Deli misin sen? Nasıl kaçırırız bebeği Gülşah?
6: Nerede saklarız?
7: Nasıl bakarız?
4: Siz erkeksiniz ama ben kadınım. Bebeğe nasıl bakılacağını bilirim. Saklayacağınız yeri de buldum. Göreceksiniz, çocuğunun acısı yüreğine oturunca bülbül gibi konuşacak. Konuşunca da babam hapisten kurtulacak. Tamam mı? Var mısınız bu işte?
8: Varız!

0: Sakın polise haber vereyim deme. Sonra başımıza iş açarsın.
1: Ben onsuz yaşayamam. Kim kaçırabilir yavrumu? Yalvarırım, bana yardım et.
0: Elbet yardım edeceğim. Sakın benden habersiz hiçbir şey yapma. Yapma, sonra Arap saçına çevirirsin işleri.
2: Mama yemiyor, altını pisletmiyor. Ne biçim bebek bu yahu? Bizim Haydar Bey'e hiç benzemiyor.
3: Bebek sana çok yakıştı. Yaşın müsait olsaydı seni babandan isterdim.
2: Senin yaşın küçük ama kaymak, kalbin kocaman.
4: Bırakın gırgırı da, şimdi ne yapacağız ona bakalım.
2: Doğru, bunun annesine gideceğiz, hesap soracağız. Tamam mı?
4: Kim gidecek?
2: Benle, Şişko Nuri.
3: Nasıl gireceksiniz içeriye?
2: Öyle bir numaram var ki, sıkıysa bizi içeriye almasınlar. Bana adıyla, sanıyla küçük anne derler.

0: Nereye böyle?
1: Nereye olacak kardeşim? İçeriye.
0: Buraya çocuklar giremez.
2: Sen gözlerine gözlük tak. Biz çocuk muyuz?
0: Ya nesiniz?
1: Cüceyiz.
2: Ben 25 yaşındayım. Hocam Nuri Bey de 30 yaşında.
1: İnanmazsan bizim mahallede herkese sor.
2: Hadi bakalım çekil yolumuzdan.
0: Buyurun.

0: Buyurun beyefendi.
1: Ha? İstiyorum.
2: Ha? Ayılsana garsoncu, kulağın sar mı senin? Kocaman bana da gazoz getir.
0: Baş üstüne hanım.

0: odasına gidiyorum. Sen vaziyeti idare et Nuri Beyciğim.
1: Seninle konuşmaya geldim.
2: Kimseyle konuşacak vaktim yok. Rahatsız etme beni.
1: Aklını başına topla da beni iyice dinle kızım. Çocuğun elimizde. Eğer polise gidip babamın suçsuz olduğunu söylersen çocuğuna kavuşursun.
2: Hayır, yapamam bunu.
1: Sen bilirsin, o zaman da çocuğunun yüzünü göremezsin.
2: Kaç para istiyorsunuz? Ne isterseniz vermeye hazırım.
1: Para değil. Ben babamı istiyorum. Babamın suçsuz olduğunu ispat etmek istiyorum. Aramızda kalsın bu. Yoksa kızın açlıktan ölür. Ne mama yiyor ne uyuyor. Zavallı bebecik. Günahı ne bunun? Bütün suç anasında.
3: Haklısın Gülşah.
1: Anaların suçlarını hiçbir zaman çocukları çekmemeli. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Uyu kızım Hadi bakalım kızım uyu. Uyu da rüyanda anacığını gör. Sabah olsun ilk işimiz seni anana götürmek olacak.
4: Ya ya ya, şen şen şen, Gülşah Gülşah çok yaşa.
2: Yavrum! Yavrum! Yavrum benim!
1: Ben senin gibi kötü kalpli olmadığım için kıyamadım bebeğine. Ama sen kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
2: Affedin hepiniz beni.
1: Affetmek mi? Affetmek Allah'a mahsustur.

0: Ne oldu? Nen var küçük anne?
1: Şimdi hatırladım resimdeki adamı. Evin önünde görmüştüm onu. Daha önce de fabrikada görmüştüm. Babam beni fabrikaya götürmüştü. Babamla konuşurken kapıda gördüm, iki adamı sormuştum ama biri ölen adam, biri de resimdekiydi.
0: Bu işte bir bit yeniği var.
1: Şişko Nuri, yardım eder misin bana?
0: Ne yapacağım?
1: Fabrikaya gideceğiz yarın. Adamı bulduk mu gerisi kolay.
0: Tamam.
2: Çok acı çektin Murat. Sen de ailen de. Ama nihayet yolun sonuna geldik. Sanırım bugün her şey aydınlığa çıkacak. Adını temize çıkarman için bize yardım etmen gerekli.
3: Yardıma hazırım efendim. Yeter ki temize çıkayım, adalet yerini bulsun.
4: Önce Şermin'i ziyaret edelim. Seni kulüpte görünce ne yapacağını merak ediyoruz.
2: Artık bunu alabilirsin.
3: Sağ ol.

0: Efendim?
1: Sana söylemiştim. Mahvolduk işte. Murat burada. Nasıl kurtuldu, nasıl kaçtı? Söyle, ne yapacağım şimdi?
0: Büyütme her şeyi, aklını başına topla. Hemen terk et kulübü. Kimseye görünmeden doğru eve git, beni bekle.
1: Geliyor! Kadının evine gidecek. Şimdi ne yapacağız?
2: Ben onunla gideceğim. Sen de anneme git, komiser amcaya git, anlat durumu. Hadi çabuk!

0: Sana sakin ol ve beni bekle demedim mi?
1: Ben gidiyorum, yokum artık bu işlerde.
0: Kimden kaçıyorsun? Belki benzettin mi Murat'ı?
1: Hayır, benzetmedim, oydu.
0: Delirdin mi sen?
1: Kızımı onlar kaçırdı. Yaptıklarıma pişman oldum. Sana uymamalıydım.
0: Yok canım, son pişmanlık fayda vermez bebeğim.
1: Ölsem de kalmam artık burada. Bırak yakama Hakkı!
0: Bir kere bulaştın bu işe, çaren yok. Benden ayrılamazsın artık.
1: Bana mani olamazsın. Üstüme gelme, her şeyi anlatırım polise.

katil hakkıdır. Ben de suç ortağıyım. Durmayın, yetişin. Şimdi de Gülşah'ı öldürecek. İnşaatlara doğru gittiklerini gördüm.

0: Gülşah, korkma, sıkı tutun. Beni iyice dinle. Baban kurtuldu. Polis katili yakaladı. Artık bütün kötü şeyler bitti yavrum. Evimize dönüyoruz.
1: Evet, evimize dönüyoruz.
2: Anladım babacığım, evimize dönüyoruz.
1: Aferin Gülşah, kızım.
0: Kızım, baban ne derse onu yapacaksın.
2: Yaparım.
1: Hatırlıyor musun, seninle bir gün Belgrad ormanlarında köprü oyunu oynamıştık.
2: Sen köprü olmuştun, ben de üstünde yürümüştüm.
1: Tamam, şimdi burada da aynı oyunu oynayacağız. Dikkat et, sakın heyecanlanma. Tamam mı yavrum?
0: Hadi. Gel kızım. Yavaş, dikkat et. Dikkat et yavrum, gel. Gel bana. Dikkat. Gel kızım,
1: Gülşah.
0: Gel yavrum.
1: Gülşah.
0: Gel. Gülşah. Gülşah.
2: Ya. Anneciğim.
0: Yavrum.
2: Annem.
0: Bir tane.
1: Yavrum. Yavrum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla tekrar karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleği yapmayı, bir mesleği öğrenmeyi ve sizlerin bir günlüğüne de yerinize geçmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Peki ben bugün ne yapacağım sevgili seyirciler? Koşu yolunda, ara sokakta çok güzel bir kahveci var. Hem kahve üretimi yapıyorlar hem de çok şık kahve sunumları var ve müşterilerini bu sunumlarını tattırıyorlar ve gerçekten nefis. Kahve kokularına boğulacağız biz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim mi? Hadi buyurun başlayalım. Merhaba Berkay Bey.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş
1: Merhaba.
0: Buldum. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güler yüzlü bir beyefendi. Beni çok güzel karşıladı. Umarım devam eder bu şekilde. Ne diyorsunuz?
1: İnşallah. Öyle umuyorum ben de. Bugün burada size ya bir aksilik olmazsa hem kahve üretimi hem evet. baristalık yapılan bir yerde kahve nasıl yapılır onları öğreteceğiz.
0: Baristalığı bir anlatabilir miyiz sevgili seyircilerimize?
1: Tabii ya baristalık şöyle daha çok kahve barmeni yani kahve kavrulup öğütüldükten sonra kahveyi müşteriye satış haline getiren kişi. Yani evet. kahveyi hazırlayan kişi. Evet.
0: O zaman?
1: O zaman geçelim.
0: O zaman buyurun gidelim. Şimdi biz Berkay Bey ile birlikte kahve barına geldik. Çünkü bana ne olacaktım ben?
1: Barista.
0: Ha barista. Evet. Kahve barmeni olacağım. Sözde olmaya çalışacağım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk başta ne yapacağım?
1: Şöyle önce size ben ekipmanları tanıtacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle bu espresso makinesi. Yani kahveyi aldığımız, içime hazırladığımız makine.
0: Tamam.
1: Bu da kahve değirmenimiz. Kavurduğumuz kahveleri kahve değirmenlerini alıp İçtiğimiz kahvenin şekline göre burada öğütüyoruz. Espresso inceliğinde öğütüyoruz. Espresso değirmeni bu. Önce öğütme işlemi, sonra da makinede demleme işlemi yapıyoruz. İçerilerle getiriyoruz. Evet. Başlayalım isterseniz.
0: Evet, başlayalım.
1: Şimdi şöyle, bunlar portra filtre, kaşık da denebiliyor. Espresso
0: portra
1: makinesi.
0: Filtre.
1: Evet, portra filtre.
0: O bayağı yani, ağırmış.
1: Evet, kahveyi içine öğüttüğümüz kaşık. Kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
0: Kaşık. Evet, kaşık.
1: Evet. Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız. Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde kaşığımıza dökülüyor.
0: Ne
1: Şu
0: güzel.
1: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun. Düzeltiyorsunuz tempir aletiyle. Evet. 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu. Evet. Bu çok işlemi detaylar. Mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
0: Detaylar önemli.
1: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: Kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akıtmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Espressomuz içime hazır. Tadına da bakabilirsiniz.
1: Espresso sert bir kahve değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Hemen tadına bakayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum, böyle tadılmak işleri. Evet,
0: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
1: Evet, bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım. Kahvemi öğüteceğim
0: evet.
1: Burada.
0: Evet.
1: Ha, bu miktarını da kendi belirliyor.
0: Evet, otomatik bir değeri

0: Mambo.
1: Evet, şimdi sevgili seyirciler geldik.
2: Önce flaşlıyoruz.
1: Ha, yani, pardon.
2: Evet, içerideki
1: özür dilerim,
2: suyu
1: pardon.
2: Alıyoruz. Evet.
1: Pardon, unutuyorum. Allah'ım tek seferde
2: biraz
1: bir şeyler
2: daha,
1: yapabildim.
2: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
1: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum çünkü.
2: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
1: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Gayet güzel olmuş.
1: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
2: Ya şöyle arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir, öyle söyleyeyim.
1: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
2: Ya şöyle tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdım öyle söyleyeyim. <hayır. gülüyor> Amerikano da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor. Double espresso.
1: Bir tık,
2: evet.
1: Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor mu?
2: Evet, daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
1: Aa, o zaman o bana göre herhalde.
2: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
1: Nasıl?
2: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
1: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
2: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
1: çift
2: fincan basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
1: Bu americano mu?
2: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
1: Güzel. Jilet gibi.
2: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
1: Ha.
2: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
1: Tamam.
2: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
1: Buraya mı alacağız?
2: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
1: Elimde kalmasın makineniz.
2: Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
1: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey, bazı böyle zararlar verdim. Yani ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta. Tavuk çiftliğinde yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
2: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
1: Evet.
2: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
1: Ha, ben kendim müdahale
2: evet,
1: edeceğim.
2: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız, evet.
1: Bu oldu herhalde.
2: Evet, oldu. Şimdi tadına bakabilirsiniz.
1: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil, kahveyi göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
2: evet,
1: kahve.
2: Daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
1: Tamam, ben o zaman içeyim. Siz devam edin çalışmaya. ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Tamam, evet. Ne yapıyorduk?
2: Evet, şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani, evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor o konular. Yani süte, o lattenin üzerine yapılan artlar, içilen kıvamlar, kremalar.
1: Oo.
2: Evet, onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
1: O zaman başlayalım mı?
2: Evet, başlayabiliriz.
1: Evet, ikimiz aynı anda. Evet.
2: Evet, şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
1: Tamam.
2: Latte'nin anlamı tek shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
1: Espresso yani buna
2: Evet, ama derin... bardak porsiyonumuz büyük tabii
1: evet,
2: ki de.
1: Evet, yani bunu tek şat gibi göstereyim. Bunun evet. üzerine süt olacak.
2: Ama tamam. nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
1: Ay ne çok şey biliyorum. Evet.
2: Evet. Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor tamam. latte için. Şöyle tek şat espressomuzu alalım önce.
1: Öğrendim artık. Evet. Tek şat.
2: Evet, güzel.
1: Bak,
2: bravo.
1: Detayları evet. kaçırmayın arkadaşlar. Evet. tamam.
2: Evet. Templeme işlemini yapalım.
1: Yeterli mi?
2: Yeterli. Hı. Düz olduğuna emin olun.
1: Eminim.
2: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü 200 milim süt alıyoruz. Süt botlarımız, picture'da deniyor. Yani camia içerisinde. İsmi picture ama süt botu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar, bizim bardaklarımız 200 milim, 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Hı hı. Kullanacağımız kadar. Şimdi takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım, evet. Şimdi kahvemiz, tek şat kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Hı hı. Makinemizin buhar çubuğu, yani hı hı. sütü ısıttığımız aleti makinenin. Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krema olmaya başlar. Ve yakmamamız gerekiyor.
1: Ne
2: evet,
1: güzel.
2: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
1: Of.
2: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün. Sonunda siz yapın.
1: Krema oldu süt
2: evet, yani. Onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin, sadece hmm. süt de gelmesin, kremalı bir süt gelsin. Evet.
1: Şimdi
2: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş, bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş, dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Hmm. Yani eğer ki sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı, bu krema olmayacaktı, dağılacaktı, kötü bir içim olacaktı.
1: Evet. Şimdi anladım bu nasıl köpük oluyor evet. içerken böyle püf diye.
2: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
1: Bu kahve bana göre.
2: Evet, bu hafif bir, ya en hafif içimli kahvelerden
1: evet,
2: bir tanesi.
1: Daha yumuşak. Evet. Hani Amerikano da, neydi? Amerikano da, Amerikano.
2: Amerikano, evet.
1: Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş? Amerikano. Bu da latte.
2: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
1: Bir de benden
2: gidin. Evet, evet.
1: Bir de beni tek çek. Şey, bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan, o aklıma geldi.
2: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
1: tamam,
2: ısıtıyoruz.
1: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
2: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet. Öyle. Önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel. Evet, açabilirsiniz biraz daha. Evet.
1: Aa, yandı.
0: Evet, tamam. Gayet güzel.
1: Bak, bunu Berkay yaptı. Bunu ben yaptım.
0: Evet, duyuyorum. Evet, duyuyorum.
1: İkisi de çok güzel oldu bence.

0: Fena değil. Yani ilk güne göre gayet başarılı buldum. Ya tabii biraz daha emek gerektiren iş olduğu için kahve işi. Ama ilk güne göre gayet iyi. Ya eğer ki heves edip devam ederse tabii ki de becerebilir. Yani kimsenin beceremeyeceği bir şey değil, öyle söyleyeyim. Sevdikten sonra gayet başarılı olabilirler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de
1: kendinize
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi bakın.
0: Memnun oldum. Sağ olun.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Misal'ın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor diye öğrenip yola çıkmaya devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Efendim bu şekilde model bebekler yapıyorlar. Tabii ki bu bebeği yeni baştan yapmayacağım.
1: Zaten yapman imkansız Tuğba.
0: Saç makyaj olayına gireceğim bugün. Ne diyorsun?
1: Kuaförlük yapacaksın.
0: Kuaförlük demeyelim de hani ne diyeceğiz bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Efendim bunlara saç makyaj yapacağım bugün. Belki başka bir gün gelip yeni baştan böyle bir bebek yapabilirim herhalde, öyle değil mi?
1: Eminim.
0: Kesin canım, o iş bende yani hiç. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun başlayalım.
1: Tuğba buraya bir daha gelmekten bahsediyor ama eminim tembelliğini görünce bizi bir daha kabul etmezler.
0: Evet, Behrin hocamın yanına geldim şimdi. O uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Hem makyaj hem saç, değil mi? Bir sürü şey yapıyoruz.
2: Evet, her şeyi yapıyoruz vallahi.
0: Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba, sağ olasın.
0: Peki bu bebekler niçin yapılıyor, bu model bebekler?
2: Bunlar Üsküdar Belediyesi'nin talebiyle beraber yürüttüğümüz bir proje, Üsküdar Belediyesi ile koleksiyon bebekler. Bunların makyajlarını ben yapıyorum. Makyajdan sorumluyum.
0: Ay çok değişik bir şey değil mi ya? Direkt hani makyajdan sorumlu bir kişi var bunun için.
2: Çok eğlenceli.
0: Evet, eğlencelidir ki. Evet.
2: Yalnız şöyle söyleyeyim mi? Yani çok iyi yapacağından eminim. Yani sen zaten çok güzel makyaj yapmışsın.
0: Evet, kendi makyajımı da kendim yapıyorum. Bu bebeklere nasıl yapacağım hiç bilmiyorum.
2: Çok rahat yaparsın. Ben sana yardımcı olacağım. Şimdi ince bir fırça alıyoruz.
0: Tamam.
2: Bak şimdi.
0: Ya bunlar oturmuyor değil mi? Ben oyuncak bebek
2: koleksiyon.
0: Bir saydım şunu, şöyle eğmeye çalışıyorum, evet. Kıracağım.
2: Koleksiyon bebekler hanım sultanlar yapılıyor. Aa. Ben şu anda mesela Mihrimah Sultan'ı çalışıyorum.
0: Evet. Tuğba Sultan olsun. Tuğba Sultan Han Hazretleri geliyor.
2: Evet. Şimdi bakalım kendinize yaptığınız gibi mi makyaj? Buyurun ben size göstereyim. Bir tanesini mesela ben göstereyim size. Öbür tarafını da siz yapın. Beyaz. Gözümüzün içinde beyaz var. Bunu her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bir de oluşturuyoruz.
0: Güzel. Yani
2: siz hazır yüze yapıyorsunuz. Ben göz içindeki beyazı bile düşünmek zorundayım.
0: Ne diyorsun da siz? Kolay mı?
1: İş biraz karmaşık ama kolay.
2: Kolay. Gel ya.
1: Bedrin ablamızdan davet aldım.
2: Şimdi sana aynı şeyi bekliyorum.
0: Şey, korku filmi gibi oldu. Boya lazım mı?
2: Tabii ki.
0: Hayır, fırçada var ya boya.
1: Tuğba ince işçiliğe başladı.
0: Ay bir dakika.
2: Olsun, hiç sorun değil.
0: Şey sileyim.
2: Alalım.
0: Panik oldum ben.
2: Bakayım.
0: Şey dışına taşıyayım.
2: Yok, şöyle yapıyoruz. Yani bazı yerlerde malzemeyi bekleyene kadar şu elimizi de alabiliriz.
0: Ama dış ses
2: pratik
0: beni...
2: olmak gerekiyor.
0: Dış ses beni şey yapıyor, çok oyalıyor ya. Bir anda böyle panik oluyorum.
2: Şimdi bu büyüteci kendine göre ayarladın mı? Buna bakınca iyi görüyor musun?
0: Görüyorum.
2: Tam sanki dışından bakıyormuşsun gibi geldi.
0: Nereye baktım belli değil ya.
1: Berin hocamız da durumu fark etti.
0: Berin hocam, şimdi gözünün beyazını boyadık.
2: Evet. Şimdi biraz bunun göz bebeğinde yapacağız ya. Yok şu anda göz bebekleri.
0: Bakayım.
2: Evet. Yani yapılmışı var ama şöyle, yani sizin yapmanız gerekiyor bunu. Öyle kolay olmaz.
0: Bu böyle kirpikleri, mirpikleri hepsini yapacak mıyım?
2: Tabii ki. Bebek hiçbir şey yok mu suratında?
0: Çok zor iş bu ya.
2: Yiyorsun, gayet güzel gidiyorsun.
0: Kolay
2: şimdi, ne yapalım? biz bunu mesela şimdi öbürünü beklerken, hani göz bebeğini yapacağız ya. Hı-hı. Ne yapıyorum? Gözünün üzerindeki şeyi boyuyorum. Hani far gibi. Mesela ama sizin çok güzel şu anda. Şöyle.
0: Ben sürekli bunu kameraya oynama olayım var benim ya.
2: Şimdi şuraya hafif, şöyle. Bir ten rengi gibi sürüyorum.
0: Doğal bir makyaj çünkü sultan makyajı
2: evet,
0: yapıyoruz.
2: Evet, çok ağır olmamalı.
0: Koca makyajı evet. Değil bu, hani evet. Smoky eyes falan. Bayağı benimkisi gibi günlüğe çok yakın bir...
2: Buraya biraz bakmanız gerekiyor Tuba.
0: Ha, tamam.
2: Gerçekten kolay sandım ama sen. Yani bak, bakın şimdi şöyle.
1: Berin ablamızdan da duymak beni mutlu etti Tuğba. Kolay mı sandın?
2: Hayır.
0: Ha şuraya gitmeyelim pardon. Pardon. Allah Allah sanki gül kurusu gibi geldi bana. Renk de siz bakırken görmemiş.
2: Kuruduğu zaman hemen koyulaşıyor. Evet.
0: Allah Allah direkt görmüyor mu büyüteçten bakıyorum. Çok
2: bir dakika bir çeçeği ayarladın mı?
0: Şimdi ben büyüteçin nasıl iyi olup olmadığını da anlayamadım.
1: Ha gayret Tuğba.
2: Aa çok güzel oluyor. Gerçekten ha.
0: Hocam yani şimdi kameralar var diye demiyorum.
2: Yok valla yok.
1: Berin hocamız sabırla anlatmaya devam ediyor.
2: Şimdi yani tabii ki birazcık. Şimdi ne yapıyoruz? Göz bebeğine geçiyoruz.
0: Ay evet
2: yani ya. Şimdi bunlar birazcık daha zor detaylar.
0: Oo, evet. Bence burada duralım.
2: Yaparsın.
0: Yapamayacağım. Daha fazla ilerlemeyelim, rezil olmayayım çünkü ben.
2: Yok, bence çok güzel gidiyor. Gerçekten.
0: Ya eliniz yatkın. Ben hiç övülmeye alışık değilim. Bir yerden yere vuruyor insanlar.
2: Yok yok, eliniz yatkın.
0: Gerçekten
2: evet,
0: mi?
2: Evet.
0: Ben Berin hocamı çok sevdim.
2: Gerçekten.
1: Tuğba yine bildik Tuğba. Hangi hocamız, hangi ustamız ona kızmazsa onu çok seviyor.
2: Çok güzel yapacaksınız merak etmeyin.
0: Net yani kesin. Evet. Dış ses.
1: Benim hiç umudum yok Tuğba.
2: Hayır yapıyorum.
0: Hayır, yapacağım da nasıl yapıldığını görmeye çalışıyorum yani.
2: Evet.
0: İşimiz bu ya.
1: Bakmadın ki hocamıza Tuğba.
0: Ay ne münasebet istiyorum ya. Düşünüyorum o sırada ben yapabilecek miyim acaba diye. Şimdi hocam şundan aldınız değil mi?
2: Evet, şundan birazcık alın. Ya zaten ben birazcık ben mesela kahverengi de zaten müdahale edeceğim ona. Yani çok sıvı kullanmayayım.
0: Tamam, bir dakika şurada biraz fazlalığını alayım.
1: Sizin müdahaleniz, usta dokunuşlarınız olmadan zaten olmaz ki Berin hocam.
0: Oldu mu hocam?
2: Yok, gayet güzel gidiyor. Sadece birazcık eşitleyip biraz da kahverengi yapmamız
0: lazım. Bir gözü büyük, bir gözü küçük oldu sanki.
2: Olsun, yapılabilir.
0: Şimdi başarabilirsin.
1: Hepimiz heyecanla ortaya çıkacak sonucu bekliyoruz Tuğba.
2: Bir de dikkat edersen çok böyle ince detay ya. Hı-hı. Yaparken konuşulmuyor fazla. Ya ben çok konuşmam böyle çalışırken.
0: İşte ben hem konuşmayacağım hem çalışmayacağım.
2: Biraz hassas bir iş ama.
0: Evet.
1: Hocam Tuğba da hiç susmaz.
2: No, bence gayet iyi. Çünkü neden? Yani gerçekten
0: çok
2: bu
0: zor ya.
2: Evet kullanma. Bir alabilir miyim?
1: Tuğba'ya her zaman söylüyorum. Şu konuşma merakını işine yansıtsan başaramayacağın iş yok.
0: Ya gerçek, çok gerçekçi makyajlar ya.
2: Şimdi vallahi gidiyorsun.
0: Evet.
2: Yani.
0: Ha evet. Bana diyorsun.
2: Şöyle, şimdi ne yap biliyor musun? Göz bebeğini, içinin şu siyah var ya, onu yapıyorsun. Yine çok ince, hassas bir şekilde.
0: Nefesler tutuldu.
2: Kolay mı sandın? Programı.
1: Hocam oldu gibi mi?
2: Ama bir şey diyeyim mi? Ben bu kadar beklemiyordum biliyor musun?
0: Gerçekten mi? Ne güzel ya.
2: Gayet güzel gidiyor.
1: Oldu da hocam kaç saat geçti?
2: Olur mu canım ya? Çalışıyor.
0: Hocam ne iki kere aldı. Kameraman arkadaşım.
2: Hayır.
0: Ne yazmış telefonla ve bana ne yazıyor? Hızdan biraz yazmış. Tamam. Hızlanıyorum.
2: Yalnız bu iş öyle hızlanacak bir iş değil. O kadar kolay
0: ya,
2: değil.
0: Ya üşenmemiş. Telefona yazmış büyük bir fonta. Biraz hızlanır mısın diyor. Yavaş mı gidiyorum? Hı? Böyle yapıyor.
2: Hızlı bile gidiyor. Ben daha
0: ya ben bugün böyle havalardayım. Uçuyorum ya.
2: Şimdi. Ne yapıyorum? Getiriyorum. Bak birazcık makyaj kısmına giriyoruz aslında.
0: Tamam.
2: Şöyle, şimdi gözün eskiden böyle sürmeler vardı ya.
0: Evet.
2: Onları hafif bir şekilde mesela ne yapıyorum?

0: korku filmi gibi oldu.
1: Bakayım. Yani birazcık böyle şey, seninki stilize etmiş gibi oldu. Biraz daha şöyle. Yani bak bunu. Sen daha şöyle yaptın.
0: Böyle olsun hocam kirpiği.
1: Ben Tuğba hakikaten kolay mı sandın diyeceğim artık yani. Baştan biliyordum. Artık demenin zamanı geldi galiba. Şimdi ben size kaşı göstereyim, tamam mı? Seni nasıl kaş yapacağını çok merak ediyorum.
0: Emin misin?
1: Tabii.
0: Gerçekten bunu merak ediyor musun?
1: Çok merak ediyorum. Çünkü kaş kısmı yani önemli, biliyorsun şimdi.
0: Evet ya.
1: Kaşları.
0: Cidden önemli.
1: Bak şimdi.
2: Hocam Tuğba bunu yapamaz ki. Hiç ümidim yok.
1: Evet Tuğba'cığım, ben sana gösterdim. Şey sen yapıyorsun. Kaş önemli. Hadi bakalım.
0: Ay.
2: Ve yine yanılmadım, yapamadı.
1: Yani Tuğba inanamıyorum. Yani şu an ne kadar ışık kaşlar, bakar mısın?
0: Şöyle bir göstereyim ben kameraman arkadaşıma.
1: Çok fazla ışıktım.
0: O kadar çok eşit ki yani... Neyse, olacak ya zamanla.
1: İnşallah. Devam et.
2: Olmuyor yine.
1: Ya başta daha mutluydum.
0: Evet, bir modunuz düştü.
1: Her şey kaçtan sonra.
0: Kaçtan sonra her şey değişti. Evet.
2: Şimdi modunu düşürdüm diye bana kabahat bulursun Tuğba.
1: Şimdi ne yapıyoruz? Rujunu sürelim.
0: Aa, en evet. Güzel yeri. Artık bunu ben kendi başıma yaparım herhalde.
1: İnşallah.
0: Şu fırçayla...
1: Olabilir.
2: Bari ruj sürmeyi başar Tuğba lütfen.
3: Hocam oluyor mu ya?
1: Bakın.
3: Yoruldum.
1: Yo oluyor. Vallahi oluyor.
3: Yani
1: aa, buna şaşırdım.
0: Gerçekten mi? İlk defa şaşırdım.
1: Yok bu güzel.
0: Şaşırtmayın seni. Güzel. Bana benzedim.
2: Aynı sen derler Tuğba.
0: Aynı ben, evet.
1: Şimdi allıkları bu boyalarla güzel dağıtamıyorum. Ne yaptın? Gerçek
0: allık mı süreceğiz?
1: Evet.
0: Evet. Ama biraz da ben kendime süreyim mi?
1: Ya seni çok güzel buldum. Hı?
0: Biraz pembelik gelsin. Yoruldum.
1: Aynaya bakmadan makyaj.
2: Tam aklımdan geçiyordu. Tuğba önce kendine sürecek diye.
0: Ben kendi makyajımı da kendim yapıyorum.
1: Gerçekten ben zaten yani
0: fark çok kolay. Mi?
1: Yani çok güzel gideceğini biliyordum Tuğba'nın. Çünkü makyaj güzel.
2: Makyajı sever Tuğba.
1: Yani Tuğba Allah'ın seversen ya.
0: Olmadı mı şimdi?
1: Yani oldu mu şimdi?
0: Sevgili seyirciler, olmadı mı?
2: Olmadı elbette Tuğba.
0: Bence oldu. Neyse.
1: Ayrıca o ruj bitmemişti, dikkatini.
0: Ruj
1: bitti mi?
0: Bitmedi mi?
1: Sence?
0: Hocam artık oldu galiba. Peki. Sevdiğim de bir ton böyle gül kurusu gibi.
1: Ya güzel. Şimdi yani
0: yine,
1: daha iyi.
0: Hocam bir bakar mısınız kameraman arkadaşım? Ya cep telefonunun ekranına yazmış. Makyaj programına döndük yazmış. Münasebet.
1: Burada ince iş yapıyoruz
0: burada
1: lütfen.
0: Burada işçilik var evet. Ama.
1: Tamam, şimdi geçelim.
0: Saça mı geçtik? Evet. Bu nasıl bir saçtır ya? Ay, boyayı da getiriyor.
1: Olsun.
0: Şöyle.
1: Onu
0: kârkül yaptırsam mı hocam ben kendime böyle?
1: Aa güzel, bu nasıl çıktı? Ama yok, kendi rengin daha güzel.
2: Tuğba, canım saçı da boyaya düşürdün.
1: Şöyle.
2: Dikkatle izlemeye devam et Tuğba.
1: Tamam, ben bundan sonrasını sana bırakacağım. Çünkü artık şekil vermek sana, tamam mı? Şöyle yapıştıracaksın, böyle getireceksin. Topuzunu yapacaksın, sen yapmış olacaksın.
2: Sen yapamamış olacaksın demek istediniz sanırım Berin hocam.
1: Tamam, istediğiniz gibi. Oraya da mesela azıcık şey yapalım, silikon yapıştıralım değil mi? Ama o ipler görünmesin Tuğba, sen de hepten...
0: Şey diyor, vur deyince öldürüyorum ben,
1: yani
0: tamam.
1: Tam diyorum ki Allah ne kadar güzel oluyor. Ondan sonra
0: tek bir hareketimle berbat ediyorum.
1: Yok. Şimdi silikon sıcak.
0: Almış saçından daha fazla demiş kameraman arkadaşım Ayberk.
2: Aferin kameraman arkadaşım Ayberk, iyi fark ettin.
1: Ama Tuğba ya, biraz çok çektin arkaya. Ya Allah'ın seversen, bakar mısın
0: ben
1: ya?
0: Ben de diyorum ki...
1: Bir baksana.
0: Bir dakika.
1: Yani biraz şimdi. Daha dikkat
0: bir
1: etmen gerekiyordu.
0: Şimdi karşılaştırmaya geçiyorum. Bunu hocamız yaptı, bunu da ben yaptım. Aradaki 7 farkı bulunuz sevgili seyirciler. Şimdi topuzlara dönüyorum. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten ama... Yine de bir şeyler yapabildim.

0: ben bugün ya. Ve çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten
0: bence
1: çok
0: de bana göstermiş olduğunuz çok sabra karşı, sevgiye karşı, ilgiye karşı tekrardan
1: ben
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Ederim. Çok sağ olun. Bugün Tuğba geldi. Performansı gerçekten çok iyiydi. Yani bu enerjiyle her işi başaracağından eminim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. İnşallah yine bir gün gelip beraber yine bir program yaparız. Çok isterim onun buraya gelmesini.
0: Efendim bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeydik. Ve ben bu işlere giriştim. Mini mini bebeklere böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı olabildim mi hiç bilmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.

0: Burada şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzenbaz karı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Merhaba Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil.
0: Hoş geldin. Bu gece geliyorsun değil mi?
1: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince bunlarım buradan.
0: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım?
1: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
0: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
1: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
1: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya! Gel seni edipsiz karı! Açılamazsam adam değilim. Acırsın var. Saçımı bırak!

0: Başlayacağım şimdi. Başlayacağım şimdi. Edepsiz.
1: Kendiliğin ortasına düştük.
2: Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
3: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
1: Hadi siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim. (Gülüyor)

0: Affedersiniz. İstemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı.
2: Eyvah, nereden geliyor?
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
1: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
1: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
1: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağıracağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al. Demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
5: Hı? Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan!
1: Yeni yılın kutlu olsun.
3: Senin de.
1: Kusura bakma. Herif sana asılınca kendimi tutamadım.

0: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
1: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
0: Çok mu beğendin burayı?
1: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
0: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu. Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
2: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
0: Alacağı olsun Orhan'ın. Bak, arkadaşların gidiyor.
1: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
0: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
1: Senden ayrılmak istemiyorum.
0: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir. Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem. Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
3: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! Meral'i istiyoruz! Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye!
4: Evet, Meral'i istiyoruz!
5: Hadi arkadaşlar, radyo açıyorum sana! Meral!
4: Susun be! Her birisi takının! İnsanda bir damla utanma olur!

Sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh

0: dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
1: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdi, hepsi o kadar.
0: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
1: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
0: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
1: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
0: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
1: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın?
0: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
1: Ne? 5 mi? Mahvoldum, hemen gitmem lazım.

0: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
1: Zarar yok, ben de yeni gelmiştim.
0: Gidelim istersen buradan.
1: Sen bilirsin.

0: Sana aşığım, seni seviyorum İcran.
1: Ben de sana aşığım, ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

hiç gülmedi yeşil gözlüm. Kader beni sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti aşkın hicran doldu.

0: senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
2: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum.
2: Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
0: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
2: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi. Müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim fakat sen beni dinlemedin.
1: Abicim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
2: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
0: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
2: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
3: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
0: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Hadi yürü.
4: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
5: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
3: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
6: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
5: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
3: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
5: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
10: Botanik, abacus!
9: Kasa! Marul! Kumbara!
8: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Büyük bir aile gibiyiz.
2: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
3: Elimden geleni yaparım.
4: Kız mıdır?
1: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
2: Zeynep Arda!
1: Milli basketçilerimizden Murat.
4: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
1: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
3: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
5: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
1: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
5: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
6: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
7: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
8: Yalnız geldik. Ne olacak?
7: Hadi basın gidin buradan.
9: Ulan amma da dayım üstüne. Gitmiyoruz işte. Ne yapacaksın?
7: Götür arkadaşını.

Olay neden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

Yalan söyledin! Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın! Hem boyunca nefret edeceğim senden! Abimin ölümüne de sen sebep oldun! Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır! Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım! Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana!

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevilme, sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: inanç, gençlik, gülden kes solar. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
2: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
1: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
2: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
1: Hala onu seviyorsun değil mi?
2: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
1: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
2: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
3: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi...

0: Şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
1: Gazino'ya buyurun. Orada dinlersiniz beni.
0: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
1: Paranız cebinizde kalsın. Daha iyi, sizi ısıtır.
0: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
1: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı. Çok naziksin. Beni nerede dinledin? Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok. Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz? Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicran'a da sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Ecran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma!

Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız.

0: bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem.
0: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: O vestiyacı kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
0: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
1: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
0: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrün boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
1: Hayır. Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. O adi, pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
3: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
0: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
3: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır. Böyle konuşma. Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle, sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
3: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
0: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim.
1: Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim.
0: Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
2: İcran! İcran! İcran!
3: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu.

0: önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış. Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
1: Çok aşağılık bir karıymışsın.
0: Beni yalnız bırakın.

davetliler, şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup

0: değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval, Menekşeli Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. İcrana çocuğun olacağını söyledin değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin değil mi?
2: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
2: Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın.
1: Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın. Yazıklar olsun sana!
2: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık.
0: Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine.
1: Oraya gitmek de nereden aklına geldi?
0: Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık.
1: Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın.
0: Şu gazeteleri versene bakayım.

0: benim vefakar kızım. Buraya gelmekle ihya ettin beni.
1: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
0: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
1: Tabii söylerim.
0: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada, şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Dey diyor. Ay, dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
6: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Benimle evlenir misin?
3: Evet, 1000 defa evet.
4: Kimmiş bakayım benim müstakbel?
2: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacağız. Bize.
5: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
3: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
2: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
5: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
6: Ebru! Acı Hayat bugün 13.45'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: ve turumuz da 5. gün. Günün sonundaki hedefimiz İnkaların başkenti Cusco. Cusco yolu üzerindeyiz. Yol üzerinde alpagaları ve lamaları görünce dayanamıyor duruyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco yolundayız ve Cusco yolunda durduk durma sebebimiz arkamızda görmüş olduğunuz Güney Amerika'nın simgesi olan alpagaları görüntülemek. İşte alpagaları görüntülüyoruz. Bunlar alpagalar ve alpagaları gezdiriyorlar bu çayırlarda. Alpagaların tüyü çok çok değerli ve alpaga tüyünden yapılmış özellikle kazaklar, şapkalar çok fazla paralara satılıyor elbette. İşte böylesine güzel yükseklerdeyiz, şu anda 4000 metre civarındayız. Ve arkamızda görmüş olduğunuz alpagaları sizler için görüntülüyoruz.

0: Şimdi de bölgenin en yüksek noktasındayız. 4300 metrenin üzerinde bir yükseklikteyiz.
1: Cusco yolunda şu anda bir mola verdik. Bu molayı verme sebebimiz şu anda bulunduğumuz geçidin turumuz boyunca yaşayacağımız en yüksek nokta olması. 4300 metrelerdeyiz ve gerçekten çok çok yüksek bir nokta burası. Arkamızda görmüş olduğunuz dağ karlarla kaplı ve o yüksekliğinde 5500 metre civarında olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Burada neler var derseniz gelin şöyle bir göz atalım. Burada yerli halkın sattığı ürünler var. Bu ürünler neler? Atkılar, bereler, çoraplar ve bunların çoğu alpaga türünden. Alpaga az önce de görmüştük yolda, buranın yerel hayvanlarından biri, yani Güney Amerika'ya özgü bir hayvan, tüyleriyle meşhur. Ve tabii ki bu yüksekliklerde inanılmaz soğuk derecelere ulaşıyor hava, eksilere ulaşıyor. Ve tabii ki alpaga derisi çok çok işe yarıyor. Burada kalpaklar, eldivenler, halılar, birçok detay var. İşte görüyorsunuz arkamda bu eşyaları turistler için hazırlamışlar. Bu noktada önemli bir geçit olduğundan dolayı buraya tezgahlarını sermiş yerlisi buranın diyoruz. Evet, gezmeye devam ediyoruz.

0: Bölgenin en şirin hayvanlarından biri alpaga. Hele de yavrusu ayrı güzel. Pancetto'ymuş ismi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz yükseklik 6335 metre ve burada gerçekten çok çok güzel turistler için hazırlanmış detaylar var. Onlardan bir tanesi de işte bu minik alpaga yavrusu. Alpaga yavrusunu böyle bir sevelim istiyoruz. Buranın yerli, buranın özel hayvanı alpaga yavrusu. Nombre?
2: Nombre Pancetto.
1: Pancetto'ymuş adı. Adı da Pancetto bunun. Ve gerçekten çok şirin diyoruz. Ve burada turumuzun en yüksek noktasında alpaga yavrusunu da sizler için görüntülüyoruz değerli izleyenler. Hadi sevelim onu.
0: Alpaga yavrusunu seviyor, yola devam ediyoruz.

0: molası verdik ve yemek molası verdiğimiz yerin bahçesinde görmüş olduğunuz gibi lamalar var. Bu sefer de lamalarla tanışıyoruz ve tabii ki Güney Amerika'nın bu güzel hayvanlarıyla merhabalaşacağız. Gel bakalım diyelim. Gel. Gel. Evet, evet geliyor. Geliyor görüyorsunuz. Çok şeker. Lama Güney Amerika'nın en popüler ve en bilindik hayvanlarından bir tanesi. Onlara doğru şöyle bir gidelim. Gel. Lama lama lama gel. Evet tabii ki tükürmeleriyle de biliniyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şöyle yanaşıyoruz yavaş yavaş. Merhaba. Merhaba.
1: Gel bakalım sen gel. Gel bakalım gel gel gel.
0: Lamalara hoşça kal deyip yola devam ediyoruz.

Cusco'ya merhaba diyoruz. Uzun bir yolculuğun ardından Puno'dan Cusco'ya geldik otobüsle. Aralarda yol molaları verdik ve Cusco'yu keşfe başlıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İnkalara başkentlik yapmış çok önemli bir şehir Cusco. Zaten burada Peru ruhundan çok İnka ruhu var ve işte o İnka ruhunu bizler burada keşfetmeye geldik. Bakalım Cusco'nun atmosferi nasıl? Sokaklarında kaybolacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Cusco turu başlıyor.

0: İlk durağımız Altın Tapınak. Altın Tapınak'ta geziyoruz. Altın Tapınak İnkalar için çok önemli. İspanyollar bu tapınağa geldiğinde her yer som altınmış. Altınları eriten İspanyollar bu tapınağın üzerine kiliselerini inşa etmiş. İşte Altın Tapınak'tan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puno'dan çıktık yola. Yaklaşık olarak 6,5-7 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Cusco'ya merhaba dedik. Cusco bir İnka başkenti. 300 yıl boyunca İnkalara başkentlik yapmış eşsiz bir şehir. İspanyollar geldikten sonra tabii ki kendi hakimiyetlerini almışlar şehri ve etkilerini göstermişler. Arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak aslında bir İnka tapınağıymış ve Altın Tapınak olarak biliniyormuş. Yani niye? Çünkü hemen her şey altınmış efendim bu tapınakta. Fakat İspanyollar buraya gelince altınları almışlar, çalmışlar, eritmişler, Avrupa'ya yollamışlar. Peki bu tapınağın yerine ne koymuşlar? Katedral koymuşlar ve kiliseyi oluşturmuşlar. İşte şimdi Santo Domingo Kilisesi Katedrali olarak bilinen Cusco'daki bu antik eserle başlayacağız gezimize ve daha sonra Cusco'yu keşfetmeyi sürdüreceğiz diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız şimdi Cusco'da.

değerli izleyenlerimiz, tapınağı gezmeyi sürdürüyoruz. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi İnkalar'ın duvar inşa etme yeteneği ve teknolojileri. Tekerlek yok, çimento yok, herhangi bir harç yok ama İnkalar o yıllara göre çok üstün bir teknoloji kullanarak ne yapmışlar? Büyük tapınaklar inşa etmişler, büyük duvarlar inşa etmişler. İşte o duvarlardan bir tanesi burada. Görüyorsunuz kilit sistemiyle yaptıkları bu duvarlarda hiçbir çimento yok. Kredi kartı bile girmiyor. Herhangi bir kart, herhangi bir şey giremiyor. Bunu nasıl yapmışlar? Öncelikle bu taşları çok ince şekilde, detaylı şekilde işçilikle kareler haline getirmişler. Ve bu karelerin yanlarına, altlarına kilitler koymuşlar. Boşluklar kırarak boşluklar oluşturmuşlar. Ve kilit anahtar ilişkisi içinde taşları birbirlerine kitlemişler. Ve bu kitleme sonucunda da görmüş olduğunuz gibi bu duvar kesinlikle hem çok sağlam zinlardır hem de çimento olmadan ayakta durabilen ilginç bir yapı. İşte bu teknolojiye sahipmiş İnkalar diyoruz.

Altın Tapınak'taki yolculuğumuz devam ediyor. Elbette çok görkemli bir eser, yüzyıllardır ayakta duruyor. Cusco şehrinin de önemli eserlerinden bir tanesi. Bu arada İnkalar için Puma çok kutsal bir hayvan ve İnkalar öğrendik ki Cusco şehrini yapı itibariyle bir Puma'ya benzetmişler. Astrolojideki ve mimarideki maharetlerini de Cusco şehrinin hemen hemen tamamında uygulamışlar. Cusco'yu gezdikçe bunu daha fazla anlıyoruz ve o yıllarda tekerleği bile bulmayan, tekerleği bile bilmeyen o toplumun nasıl bir teknolojiyle bu şehirleri kurduğuna hayretler içinde kalıyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco'da altın tapınağın içindeyiz. Altından eser yok tabii ki. İspanyollar buraya geldiklerinde bütün altınları almışlar, eritmişler ve Avrupa'ya yollamışlar. Ve yerine de İnka tapınağını yıkmışlar. Ne yapmışlar? Santo Domingo Katedrali'ni inşa etmişler. Ve bu katedral içinde elbette İspanyol yapıları da İnka yapıları da gözlemlenebiliyor. Güney Amerika'da İnkalar döneminde bu tapınak çok çok kutsalmış. Şimdi gelin bu kutsal yapıyı, enerjisi yüksek bu yapıyı birlikte gezelim. İspanyollar neler yapmış, İnkalardan neler kalmış.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Tepebaşı'ndan başlayacak ve Galatasaray'da son bulacak. Yolculuğumuz boyunca iki ikonik yapı bizlere eşlik edecek. Bunların ilki Pera Palace Oteli, ardından da Mısır Apartmanı'na gideceğiz. Ve her ikisini de hikayeler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

1888 yılında Paris-İstanbul arasında Orient Express seferlerine başlar. 80 saat süren bu yolculuğun sonunda nihai nokta olan İstanbul'da işte bu trende yolculuk edenlerin standardını karşılayacak bir otel yoktur. Çünkü bizim deyimimizle Shark Express'inin yolcuları daha üst gelir grubundan oluşan yazarlar, bürokratlar ve iş dünyasından insanlardır. İşte onların bu ihtiyacını karşılayabilmek için 1895 yılında Wagon Lits adlı bir firmanın, tren yolları, demir yolları ve bunları işleten bir firmanın buradaki ortaklarından biri, Belçikalı bir iş adamı otelin inşasına başlar. Ve 1895 yılında otel açılır. Ve tanıtımında tamamen yalıtılmış olduğu ve onun üst düzey bir otel olduğu da vurgulanır. Ve böylece Pera Palas İstanbul'un hayatındaki günlerine başlar. İşte olanlar bundan sonra olur. Çünkü otelde pek çok sıra dışı hikaye yaşanmıştır. Ancak otelin yapım hikayesinin yanında onu yapan mimar da çok önemlidir. Bu kişi Levanten mimar Alexander Valery'dir.

Opera Palace Oteli yapıldığı dönemin bütün özelliklerini bünyesinde toplar. Tabii bu söylediğim mimari ve dekorasyon anlamındadır. Özellikle 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır mimari anlamda. Çünkü geçmişte ne varsa ya da o günlerde ne yaşanıyorsa mimari anlamda hepsi binalarda karışık olarak karşılığını bulur. Buna da eklektik mimari yani seçmeci mimari adı verilir. İşte Opera Palace Oteli de bundan azade değildir. Burada da dönemdeki kullanılan oryantalist, arnavu, neoklasik bütün detaylar burada da kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz merkez yapı olarak kabul edebileceğimiz kubbeli salonda işte böylesi bir yerdir. Ancak bu salonda sıra dışı bir takım özellikler vardır. Onlara geçmeden önce dilerseniz biraz da bu binayı yapan Alexander Valeur'den bahsedeyim. Kendisi 1850 yılında İstanbul'da doğar. Babası Fransız elçisiyle birlikte İstanbul'a gelen bir pastacıdır ve burada pastacılık yapar. İşte 1850 yılında İstanbul'da doğan bir Levanten ailenin üyesi olan Alexander Valeur'i Paris'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde okur ve mimar olur. Ve geldiğinde de İkbal Kapıları önünde Osman Hamdi Bey sayesinde açılır. Çünkü arkeoloji müzesini o yapmıştır. Onun haricinde pek çok bina İstanbul'da yine onun eseridir ve bu nedenle şehri mimar olarak anılır. Yani şehrin mimarı. İşte burayı yapan da Alexander Valeur'dir. Onun bütün o mimari tarzını burada görmek mümkündür. Dilerseniz kubbeli salonu

Kubbeli Salon, Perapalas Oteli'nin tam merkezinde, tam ortasında ve bu anlamıyla zaten bize ben binanın kalbiyim diyor. Ve gerçekten de öyle. Burası bir toplanma salonu. Otelde kalanların bir şekilde oturup belki kahve içtiği bir yer, bir buluşma noktası. İlk yapıldığı dönemlerde daha çok erkekler burada boy gösteriyor. Eşleri ise üst kattaki kafeslerin arkasından buraya bakıyorlar ve eğer eşleri aşağıdaysa onlara katılıyorlar. Bunun haricinde Kubbeli Salon'da çok ilginç bazı detaylar var. Onlardan bir tanesi kubbe olarak betimlenen tavandaki o küçük kubbeler. Ama bunların bir özelliği var. Üstündeki mercekler ışığın daha çok içeriye girmesini sağlıyor. Ayrıca açılır kapanır özelliği var. Aynı zamanda yaz aylarında bir havalandırma sistemi olarak da kullanılıyor. Ama Kubbeli Salon'un en göze çarpıcı detayı avizelerinde. Avizelerdeki metallere ise Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 güzel adı nakşedilmiş. Bu özelliğiyle zaten burayı özel kılan işte bu avizeler. Burada pek çok kişi konaklamış. Bunlardan kimler yok ki? Şah Rıza Pehlevi'den tutun da Joseph Broz Tito'ya kadar pek çok devlet adamı burada kalmış. Ama kalanlar arasında özellikle iki kişi öne çıkıyor. Bunların tabii ki başında Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ama burada yine polisiye romanların unutulmaz yazarı Agatha Christie de kalanlar arasında. Dilerseniz onun bu otelle ilgili çok ilginç hikayesine yakından bir bakalım.

1926 yılı Londra'sındayız. Agatha Christie, ünlü polisiye roman yazarı ve eserleri pek çok dile çevrilmiş. İşte bu yazar 11 gün boyunca ortadan kaybolur. Kendisinden haber alınamaz ve aracı bir göl kenarında terk edilmiş vaziyette bulunur. Kendisinden umut kesilmek üzeredir ancak o sırada Agatha ortaya çıkar. Ve bu 11 günden hiç kimseye bahsetmez. Aradan yıllar geçer. Onun hakkında bir film yapmak için bir film, Amerikan film şirketi devreye girer. Ve işte o 11 günü araştırmak için bir kâhinle anlaşır. O kâhin bakın neler anlatır. Film şirketinin görevlendirdiği medyum ya da kâhin, ne derseniz deyin, Tamara Rant adlı biridir. Ve bir ruh çağırma seansından sonra ortaya şöyle bir şey çıkarır. Der ki, o kayıp 11 günün sırrı Pera Palace Oteli'ndeki 411 no'lu odada saklı olan bir anahtardadır. Bu anahtar bir zamanlar otelin sahibi olan Misbah Muayyeş'in Yeniköy'deki yalısındaki bir odayı açmaktadır. İşte o odada olan bir defter 11 günün kayıtlı olduğu defterdir. Medyumun söyledikleri bunlardır. Şirket devreye girer ve işte bu anahtara ulaşmaya çalışır. Ve bundan sonrası biraz karanlıkta kalır. Anahtar bulundu mu, bulunduysa alınabildi mi, çok da ortaya çıkmış bir şey değildir. Ama her ne olursa olsun Agatha Christie'nin Pera Palace'la olan ilişkisi birkaç kez buraya gelip kalmakla sınırlı olmamıştır. Çünkü burada ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Onu da o yazmıştır ve burada yazmıştır. İşte bu anlamda da Pera Palace Oteli edebiyat için çok önemli bir mekandır ve pek çok edebiyat eserinde de yerini bulmuştur. Ve otelin önemli özelliklerinden biri de az önce söylediğim gibi devlet adamlarının yanında Alfred Hitchcock'tan Greta Garbo'ya kadar sanat dünyasından da pek çok kişiyi ağırlamış olmasıdır. Aynı zamanda Pera Palace Oteli İstanbul'da pek çok ilke imza atmıştır. O ilklerden biri de buradaki asansördür. Ona yakından bakalım dilerseniz.

Pera Palace Oteli'nin en önemli özelliklerinden biri İstanbul'da pek çok ilke imza atmış olması. Örneğin ilk asansör burada kullanılmış 1892 yılı. Eyfel Kulesi'nden 3 yıl sonra. Ve bunun yanında yine ilk sıcak su, akar sıcak su bu otelde kullanılmış. Ayrıca ilk yılbaşı

Pera Palas Oteli'nde bulunan pek çok tablo içinde biri var ki üstünde çok fazla spekülasyon yapılmış. Hemen arkamda gördüğünüz bu devasa tablo. Kime ait olduğu üstünde zaten tartışmalar sürüyor. Rubens'e mi ait değil mi bilinmiyor. Kaç yılında yapıldığı bilinmiyor. Ve uzun süre ne anlattığı da yine bilinmeyenler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda burada bir dizi film çekildi. Ve bu dizi sırasında bu diziyi çeken şirket bir araştırma yaptı. Ve ne anlattığını ortaya çıkardı. Burada anlatılan hikaye aslında Tevrat'ta geçen bir hikayeydi. Tabii ki bu onların söylediği bir şey değil. Onların söylediği bu hikayede iki kadın var, bir bebek var ve bir yargıcın karşısına çıkıyorlar. Belki de bir kralın. Her ikisi de bebeğin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve buna karar veremeyen yargıç ya da kral şöyle bir yola başvuruyor. Bebeği ortadan ikiye böleceğim, yarısını birine, yarısını da diğer kadına vereceğim. İşte bu sırada kadınlardan biri hayır hayır ben vazgeçtim, bebeği kesmeyin diyor. Ve oradan anlıyor ki kral, bebeğin gerçek sahibi işte bu fedakarlık eden kadındır. Ve bebeğin gerçek annesi odur diyerek bebeği ona veriyor. Demin de söyledim, az önce de bahsettim. Aslında bu hikaye Tevrat'ta geçmektedir. Ve işin ilginç yanı modern zamanlarda yapılan bu resimden çok çok çok önce Anadolu'da bir konakta bu resim karşımıza çıkar. Orası da Yozgat'ta Nizamoğlu Konağı'dır. Bugün müze olarak kullanılan bu konak keşişin evi olarak bilinir ve içinde pek çok Tevrat'tan sahne vardır. Onlardan biri de Kral Salomon'un bebeği seçme sahnesidir. İşte yüzyıllar sonra belki de bu resim karşımıza Pera Palas Oteli'nde çıkıyor. Şimdi dilerseniz Atatürk'ün odasına bir yakından bakalım.

Pera Palace Oteli'nin kuşkusuz en önemli misafirlerinin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. 1917 tarihinden itibaren pek çok kez otelde konaklıyor. Ama bu konaklamaları farklı odalarda yapıyor. Ancak son dönemde özellikle işgal günlerinde daha kolay kaçıp kurtulabilmesi için birinci katı tercih ediyor ve işte içinde bulunduğum 101 no'lu oda onunla özdeşleşiyor. 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılında burası bir müze olarak düzenleniyor ve ona ait pek çok eşya burada toplanıyor ve sergileniyor. Bugün de burayı ziyaret etme şansınız var. Birinci katı tercih etmesinin bir başka sebebi ise o dönemde sıcak suyun verilebildiği ilk kat olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki bütün bunların dışında Atatürk'ün burayla ilişkisi bu odayla sınırlı değil. Burada ayrıca İngilizlerle işgal günlerinde yaşadığı bir olay vardır. Dilerseniz onu anlatayım size. İstanbul işgal altındadır. İşgal yıllarını yaşamaktadır. İşte o yıllarda Pera Palace Oteli'ne bir ziyaret için gelir Mustafa Kemal Atatürk. Ve burada İngilizlerle karşılaşır. Onlar da bir başka masada oturmaktadır. Ve İngiliz komutanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü masalarına davet ederler. İşte bu davet karşısında Mustafa Kemal Atatürk o unutulmaz cümleyi kurmuştur. Ve onlara cevabı şöyle olmuştur. Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle kendileri burada misafirdir. Bizde de misafirler ağırlanır. Eğer arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler, der Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu olayın geçtiği otel Pera Palace'tir. Ancak onun 101 no'lu odasında öyle bir hediye var ki Atatürk'e hediye edilen, işte o sizi çok şaşırtacak. Çünkü üstündeki detaylar bize bir hikaye anlatıyor.

1929 yılında bir Hindistan miracesi çok sevdiği Atatürk'ü ziyaret etmeye karar verir. Bunun için de kâhininden bir şey rica eder. Atatürk'e hediye edeceği halının

üstündeki motiflerin nasıl olması gerektiğini kendisine söylemesini ister. Kain gerekli işleri yaptıktan sonra üstünde neler olması gerektiğini Mihrace'ye söyler ve buna göre de iki tane halı dokutur Mihrace. İşte onları yanında getirir ve Atatürk'e hediye eder. İşte ne olursa bundan sonra olur. İşte bu iki halı belki de Pera Palas Oteli'nin ve belki de 101 No'lu Oda'nın en ilginç parçası olarak karşımızda durur. Çünkü üstündeki detaylar birer semboldür ve her biri bize bir hikaye anlatır. İşin ilginç yanı anlattığı hikaye gerçeğe çok yakındır. Örneğin bir halının üstünde bir saat vardır. Saat 9'u 7 geçmektedir. Her ne kadar Atatürk 9'u 5 geçe vefat etmiş olsa da tıpta beyin ölümünün 2 dakika sonra gerçekleştiği gibi bir söylence vardır. Ve saat 9'u 07 geçmektedir. Bunun haricinde üstünde bolca kasımpatı çiçeğinin motifleri işlenmiştir. Kasımpatı Kasım ayında açar ve cenaze çiçeği olarak bilinir. Ölüm çiçeği olarak bilinir. Yine üstünde pek çok motiften biri de kanatları kapalı kuşlar ve hortumları eğilmiş, kapanmış fillerdir. Her biri suskunluğu, ölümü anlatan sembollerdir. Ama bunun yanında bir de 10 tane sönmüş mum olan bir şamdan vardır. 10 mumun olduğu bu şamdan belki de Kasım ayının 10'lu kasımpatılarda Kasım ayını anlatmaktadır. Ama bütün bunların yanında bir başka halı daha vardır ki o bize daha çok umut vermektedir. O halıda ise bu mumlar yanmaktadır. Yine kuşlar vardır ama bu sefer o kuşlar kanat çırpmaktadır. Her ne kadar Atatürk vefat etmiş olsa da bu halıya baktığımızda onun hala yaşadığını, en azından içimizde, zihnimizde yaşadığını bu halı sayesinde anlıyoruz. ...101 No'lu Oda'da sergilenen eşyaların en ilginçlerinden biri de Atatürk'ün giydiği kıyafetler. Atatürk Orman Çiftliği'nde giymek için rahat kıyafetler diktirmek ister. Bunun içinde bir terzi kız bulunur. Ve ona işte burada sergilenen kıyafetler diktirilir. O kadar beğenir ki Atatürk, daha sonra ordumun giyim kuşamını da sana yaptıracağım der. İşte o terzi kız Coco Chanel'dir.

Perapalas Oteli'ni burada sonlandırdık. Buradan sonra artık Mısır Apartmanı'na geçiyoruz. Mısır Apartmanı tıpkı burası gibi bize yine bolca hikaye anlatacak.

Perapalas Oteli'nden ayrıldık. Şimdiki durağımız Mısır Apartmanı. Orası da tıpkı Perapalas gibi hikayesi bol bir mekan. Tarih, efsane, söylence, insana dair ne varsa hepsi yapılarla, binalarla yakından ilişkilidir. İşte Mısır Apartmanı da onlardan biri. Şimdi onun için ona doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Şu anda Mısır Apartmanı'nın önündeyim. 1905 yılında inşaatı başlar ve 5 yıl sürer. Yaptıran ise Mısır Edibi Abbas Halim Paşa'dır. Ermeni bir mimara burayı inşa ettirir. Ve o günden bugüne 100 yıl boyunca pek çok ünlü misafiri olur. İşte onlardan biri de 1930 yılında 10 yıl kaldığı Mısır'dan dönüp burada bir daireye yerleşen ve burada hayatı gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy'dur.

Mısır Apartmanı'nın en ünlü konuklarının başında Mehmet Akif Ersoy'un geldiğini söylemiştim. Ama ondan önce biri daha vardır. O da Mithat Cemal Kuntay'dır. Kendisi şair, hukukçu ve yazardır. Özellikle bir romanı vardır. Üç İstanbul. Son dönem İstanbul'u üç ayrı yönetim üzerinden anlatır. Ama önemli eserlerinin başında da biyografiler, monografiler gelir ki bunlardan 3-4 tanesi Mehmet Akif Ersoy içindir. Kendisini çok sever, yakın dostlardır. İşte bu binada Mehmet Akif Ersoy yerleşmeden çok önce bir yemek daveti verir. O yemek davetinin fotoğrafını biraz sonra göstereceğim. Mithat Cemal Kuntay'ı şu dizelerden tanıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Daha çok vatanseverlik şiirleri, hamaset şiirleriyle tanınan Mithat Cemal Kuntay özellikle bir şiiriyle dikkatleri üzerine çeker. O şiir 30 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde Atatürk tarafından son iki mısrası okunan Yurt Hisleri, Yurt Duyguları adlı şiirdir. Ve o şiirde bakın o iki mısra neler söylüyor. Ölmez bu vatan, varsayalım ölse bile çekmez dünyanın bedeni bu kocaman tabutu. İşte bu şiirle daha da tanınır hale gelmiştir. Ve buraya yerleştikten sonra 1924 yılında bir yemek daveti verir. O da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Safahat'ın 6. bölümü, Asım'ın adına verilen bir yemek davetidir. Ve o yemek davetinde kimler yoktur ki? Gelin o yemek davetinin fotoğrafına yakından bakalım ve hikayesini onun üzerinden anlatayım size.

İşte o sözünü ettiğim yemekten kalan yegane hatıra. 1924 yılında Safahat'ın 6. kitabı Asım için verilen yemek daveti. Yemek davetini veren burada yaşayan Mithat Cemal Kuntay'dır. Ancak bu resimde dönemin çok önemli edebiyatçıları vardır. Cenap Şahabettin masanın en başında oturmaktadır. Hemen onun yanında Abdülhak Hamit Tarhan, namı diğer Şair-i Azam. Öbür tarafa geçtiğimizde ise baş köşede Mehmet Akif Ersoy'u görürüz. İşte bu yemek davetinden kalan bu resim aslında bize pek çok hikaye anlatmaktadır. Ama önce adına yemek daveti verilen, yemek verilen Asım'dan bahsetmek istiyorum. Asım, Fatih'te bir evde geçen dört kişi arasındaki konuşmaları anlatır. Ama bu konuşmalar bize Doğu-Batı sentezini ve biraz da ara bir dönemi anlatması bakımından ve verdiği önermeler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Önemli bir bölümdür. Safahat'ın önemli bölümlerinden biridir. Bu dört kişi Köse İmam, Hocazade ve Asım'dır başrolde olanlar. Asım çocuklarından biridir ve işte Asım'a Berlin'de bilim okumasını önerir. Ve öneri zaten bize çok şey anlatır. Anlattığı şey bilimi öğrenelim, İslam'a dayanalım ve İslam'la birlikte yaşayalım. İşte Mehmet Akif Ersoy'un da yapmak istediği tam da buydu. Doğu Batı arasında bir yerde duruyordu. Ve bunu yaşamından da anlıyoruz. Bir tarafta Neyzen Tevfik gibi bir adamla arkadaştı. Yine bir tarafta Abdülhak Hamit Tarhan gibi bir monşer sayılabilecek Batı dünyasını temsil eden bir kişiyle yine yakın dostu. Ama öbür taraftan da yine bir takım tarikat ehliyle de yakın arkadaşlıkları vardı. İstiklal Marşı'nı yazarken bakın başına neler geldi. Artık bu ülkenin bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı vardır. Bunun için meclis tarafından bir yarışma açılır. Öncesinde edipler yani şairler Çanakkale şehitliğine ziyaret ettirilir ve ardından şiirler tek tek gelmeye başlar. Ancak içlerinde dişe dokunur bir şey yoktur. Abdullah Supi Bey bu şairin aslında Mehmet Akif Ersoy olmasını çok önceden dilemiştir, istemiştir. Ancak gelen şiirler arasında maalesef onun imzası olan bir şiir yoktur. Bir gün Balıkesir mevzusu Hasan Basri Bey ile karşılaşırlar, Abdullah Supi Bey.

0: Hasan Basri, Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostudur. Ve ona durumu anlatır. Der ki Hasan Basri, yarışmadan rahatsızlık duymaktadır Mehmet Akif. Sebebi de verilen para ödülüdür. Böyle milli bir vazife için para ödülünün verilmesi ona ters gelmiştir. Bu nedenle bir şiir yazıp göndermemiştir. Daha sonra Abdullah Supi Bey devreye girer ve bu işin halledilebilecek bir mesele olduğunu söyler. Mehmet Akif'le iletişime geçerler ve beklenen şiir gelir. İşte o şiir İstiklal Marşı'dır. Ve ardından meclis kürsüsünde şiir okunur ve kabul edilir. Alınan 500 liralık ödül Mehmet Akif Ersoy tarafından bugünün Kızılay'ı olarak bildiğimiz o gün adı İlahi Amer olan cemiyete bağışlanır. Bu binanın sahibinin Abbas Halim Paşa olduğunu söylemiştim. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelmektedir. Ve Mısır'da inanılmaz bir mal varlığı vardır. Aynı şekilde İstanbul'da da pek çok yerde mülklere sahiptir. Kısacası çok zengin bir kişidir. Mehmet Akif Ersoy ise fakir bir şairdir aslında. Ama ikisi yakın dostlardır. Ve o kadar yakınlardır ki Mehmet Akif Ersoy kızlarına edebiyat dersi vermektedir paşanın. Ayrıca Hoca Halil Rıza da kızlarına resim dersi vermektedir. Kızlarını edebiyatla, sanatla iç içe yetiştirmek niyetindedir. Bu kadar yakınlıklarından sonra 1920'lerin ikinci yarısında Mehmet Akif Ersoy İstanbul'daki bir takım olaylardan rahatsızlık duyar ve Mısır'a gider. Onun davetlisi olarak. Ve Mısır'da daha önce de birkaç kere gitmiştir ama bu sefer 10 yıl kalır. Ve 1936 yılına geldiğinde Mısır'da uzun süre yaşayan yabancılarda görünen siroz hastalığına yakalanır. Bu hastalığın sebebi belki de çöl kumlarıdır, bilmiyoruz. Ama Mehmet Akif Ersoy bu hastalıktan sonra 1936 yılında, Haziran ayında İstanbul'a döner. Ve Abbas Halim Paşa onu bu daireye yerleştirir. Ve Aralık ayına kadar burada yaşar. Aralık ayı geldiğinde ise artık bu dünyaya veda etme zamanı gelmiştir Mehmet Akif Ersoy için. Ve nitekim burada hayata gözlerini yumar. Ardından onun daha tabutu buradan çıkarılmadan Mithat Cemal Kuntay apar topar gelir. Yerde tabut durmaktadır ve başında insanlar ağlamaktadır. Bakın o sahneyi Mithat Cemal Kuntay nasıl anlatıyor. Akif, benim doğduğum aynı ayın aynı gününde bir zamanlar oturduğum Mısır apartmanında benim yatak odamda, benim yattığım yerde ölüyordu. Sadece bunlarla değil, ardından bir de şiir yazar. O da Vefatına Tarih ismini taşımaktadır. Bakın o şiirde bu ölümü nasıl anlatmış. Toprak, onu sen kol kanat ol, öyle kucakla. Bilmezsin o gökten de adından da temizdir. Ey yeryüzü, mabet kesilip Tanrı'ya yüksel. Koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi. Mısır apartmanındaki Mehmet Akif Ersoy ana evinden ayrılmadan önce 1924'teki o yemek masasında bulunan iki kişi arasında geçen biraz da gülümseten bir hikayeyle buradan ayrılalım dilerseniz. Yemek masasındaki diğer iki kişiden biri Makber şiirinin yazarı Şair-i Azam Abdülhamit Tahran'dır. Diğeri ise Sami Paşazade Sezai'dir. İşte her ikisinin arasında geçen bir hikaye belki de bir söylence bugüne kadar gelmiştir. Abdülhamit Tarhan eşini kaybettikten sonra Paris'e gider. Ve onu ziyaret için başka bir şehirde görev yapan Sami Paşazade yanına gider ve gördüğü manzara onu şaşırtır. Çünkü gördüğü kişi karısını, eşini yeni kaybetmiş gibi biri değildir. Her zaman gibi çok şıktır ve kolunda da siyahi bir hatun vardır. Onun bu halini görünce yanaşır ve sorar bu hal nedir diye. Abdülhamit Tarhan'ın verdiği cevap çok ilginçtir. Biliyorsun Sezai'cim, eşimi yeni kaybettim ve yastayım. Bu yas durumunu gösterebilmek için yanıma siyahi bir hatun aldım der.
1: Benimle evlenir misin?
2: Evet. Evet.
3: Kimmiş bakayım benim müstakbel
1: oğlu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
4: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Sen

0: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
1: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
2: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
3: Emru!
4: Acı Hayat bugün 13.45'te TV4'te.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyor.

0: sunuyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor?
3: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Perapalas Oteli'nden başlayan yolculuğumuz Mısır Apartmanı'na kadar sürdü. Yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka gezide tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Defne Şenç. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek. Ben bilirimi ailece takip ediyoruz. Ve ben bir yarışmaya katılmak gerçekten çok istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Zeynep İraç. 4. sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum bu yarışmaya. Ailemle çok severek izlediğimiz bir program olduğu için ben de katılmaya karar verdim. Bisiklet sürmeyi, paten sürmeyi, yemek yapmayı, bir de yüzmeyi çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
3: Merhaba, ben 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Şimdiden diğer takım arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Eren Altman. 9,5 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim resim, tekvando ve tiyatro yapmak. Dedemle birlikte Ben Bilirim'i çok seviyor ve izliyoruz. Takım arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ege, ikinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Eren ve dördüncü masamızda Zeynep var. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan gitti mi biraz?
5: Yani
0: az önce güzel danslar ettik beraber. Böyle evet. Bir ısındık hem stüdyoya. Değil mi? Nasılız? Hadi Ege ile başlayalım. Ege'cim, seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Ege Kır, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Diğer ekip arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum.
0: Peki, ne olmak istiyorsun Ege'ciğim?
6: Bilim adamı olamazsam da basketbolcu.
0: Basketbolcu olmak istiyorsun.
6: Evet.
0: Peki nasıl bilim adamı olmaya karar verdin?
6: Bilmiyorum, küçükten, küçüklükten beri bilim adamı olmayı istiyorum.
0: Yapar mısın evde böyle deneyler ufak ufak?
6: Yok yani, de yapmıyorum ama bilsem de neydi, kimya sınıfındaydık.
0: Şahane.
6: Dık.
0: Dık, öyle güzel. Aynen, ama orada işte. Yapmışsınızdır muhtemelen, değil mi deneyler?
6: Aynen,
0: şahanesin, hayallerin gerçek olsun umuyorum ki.
6: İnşallah.
0: O zaman güzel bir program diliyorum sana. Evet. Haydi bakalım Defne'ye geçelim.
7: Defne'cim, merhaba, ben geldin. Defne Şahaniyüz. 4. sınıfa geçtim, 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak ve müzik dinlemek. Büyüyünce iç mimar ya da moda tasarımcısı olmak istiyorum. Resim
0: nasıl
7: kursuna gidiyorum,
0: verdin,
7: hikayeler yazıyorum.
0: Aa, çok güzel, nasıl evet. Hikayeler yazıyorsun Defne'ciğim?
7: Böyle bir tane köpeğin yaşadıkları maceralarla alakalı.
0: Biraz bahseder misin bize birazcık?
7: Bizim kapının önünde Lucky diye bir şey var, köpek var. Onun hikayesini yazmaya karar vermiştim, hala da devam ettiriyorum.
0: Lucky ile o zaman ilişkin çok iyi.
7: Evet.
0: Birazcık böyle azıcık bize anlatsan, mesela nasıl bir hikaye, nasıl bir beraber yaşadığınız anıyı yazdın?
7: Ya anı değil. Kendi hayalimden onu yaşadıkları.
0: Çok güzel. Ve aynı zamanda da moda tasarımcısı ya da iç mimar olmak
7: evet.
0: İstiyorsun. Giyinmeyi seviyor musun?
7: Efendim?
0: Giyinmeyi seviyor musun?
7: Evet, çok severim.
0: Kıyafetlerle çok vakit harcar mısın seçmek için, düşünür müsün?
7: Düşünürüm.
0: Değil mi biz hanımlar? Hep böyleyiz. Sana da güzel bir program diliyorum Defne'cim. İyi ki geldiniz. Eren'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
8: Ben Eren Altınay, 9 yaşındayım. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte kazanacağız ve güzel bir an olsun inşallah.
0: İnşallah. Peki sen tiyatrocu olmaya nasıl karar verdin Eren'cim?
8: Tiyatrocu olmaya aslında ben MSM'de yani Müjdat Ezen Sanat Merkezi'nde tiyatro yapıyordum.
0: Ne zaman başladın?
8: Sonra,
0: kaç yaşında?
8: Yani 2 sene önce başladım.
0: İki yıldır yapıyorsun. Çok evet. Güzel. Ve var mı oynadığın oyunlar? Biraz belki bize bahsedersin.
8: 2 tane oyun oynamıştım Müjdat Ezen'de yıl sonu.
0: Çocuk gösterdi. Oyunları değil mi? Çok güzel. Hangi oyunlardı?
8: Bir tanesinin adı Barış Gezegeni. Bir tanesinin adı da neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Geri dönüştürülmüş dünya mıydı neydi?
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum seni Eren'cim. İyi ki geldin sen de ve Zeynep'e geçiyoruz. Zeynep'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
9: Merhaba, ben Zeynep İraz, 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim.
7: Yarışmaya Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, yemek yapmak, paten sürmek ve yüzmek var.
0: Yemek yapmak?
7: Evet, yemek.
0: Neler yaparsın Zeynep'ciğim?
7: Genellikle kurabiye, salata, kek, çorba, pilav, öyle atıştırmalık ve karın doyurucu bazı şeyler.
0: Zor yemekler de yapabiliyor musun?
7: Çok değil ama yaprak sarmayı biraz deniyorum.
0: Ama yaprak sarma zaten çok zor bir yemek. Bravo, seni kutluyorum.
7: Teşekkür ederim.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun Zeynep'ciğim?
7: Ben aslında böyle bebeklikten beri, 3-4 yaşlarından beri mimarlık istiyordum. Sonradan oyunculuk başladı. Sonradan da beyin cerrahı başladı.
0: İki oyuncu yan yana diyecektim ama sen galiba şu an beyin cerrahı olmaya
7: şu
0: daha yakınsın.
7: Şu an beyin cerrahı ve oyunculuk eşit aslında.
0: Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. Ben de sizlerle gurur duyarım. O zaman hazırsak başlayalım mı?
7: Başlayalım.
0: Ama çok az duyamıyorum.
7: Başlayalım.
0: Eren'den çok fazla bir ses geldi. Tamam, o zaman başlıyoruz. Ege için geliyor harf tablomuz.
6: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 50 puan değerinde ve spordan geliyor ilk sorumuz. Birbirine metal sapla bağlı iki ağırlığın elle kaldırıldığı spordur. Süremiz başladı.
6: Hanter.
0: Acaba ilk 50 puanımızı Ege kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Ege, süpersin. Ve Defne için geliyor harf tablomuz derken şu anda halteri de görüyoruz arkadaşlar. Bayağı zor değil mi? Çok ağır oluyor onu, evet. Kaldırmak çok,
7: evet.
0: Zor.
7: Evet.
0: Sporcularımıza da evet buradan başarılar diliyoruz. Ne dedin Eren'cim?
8: Kas kütlelerini iyi eğitmek lazım.
0: Doğrudur. Defne ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Defne için.
7: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çabuk gücenen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ege'cim.
6: Utangaç.
0: Acaba doğru cevabımız utangaç mı görelim? Olmadı. Açalım mı bir harf? Hadi bir harf açalım. Böyle çabuk gücü, sen de ne kadar derler. Sen de ne kadar şöylesin derler hani.
7: Ya dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda. Hadi bir kutu daha açalım.
7: Ay.
0: Ege'cim.
6: Alıngan.
0: Acaba Defne ve Ege'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Bravo. Son anda böyle ikiniz de bir butonlara eliniz gitti arkadaşlar. Ortak cevap kabul ediyorum çünkü bu bir ne? Ekip çalışması. Eren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.

0: Trabzon'un T'si.
1: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Kış mevsiminde oynanan bir oyundur. Süremiz başladı.
0: Kar topu.
1: Hızlı bir cevap. Acaba Eren'in bu hızlı cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Bravo Eren! Süpersin. Süpersiniz arkadaşlar. Harf tablomuz Zeynep için geliyor.
2: Babam Servet'in sesi.
1: Servet Bey'in sesi 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mektup, gazete, paket gibi gönderileri yerlerine ulaştıran kişidir. Süremiz başladı.
2: Postacı.
1: Postacı cevabımızla Zeynep kumbaramıza 60 puan atar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Arkadaşlar harika gidiyoruz. Kumbaramızda acaba ne kadar puan birikti, ben çok merak ediyorum. Bir tahminler alalım mı Ege'cim?
3: Tam 210 saydım.
1: Tam 210 saydın Defne'cim.
4: 200.
1: 200 Eren'cim.
0: Ben Ege'ye güveniyorum, ben de 210 diyorum.
1: Çok güzel, Ege'ye güveniyorsun, 210 diyorsun Zeynep'cim.
4: 220.
1: 220 dedi Zeynep de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 210 puan, kutluyorum sizi arkadaşlar. Saydın mı? Ne ara saydın? Ben sayamadım. Sen orada hem cevap verdin hem soruları saydın. Bravo Ege ve sana da güvenin için teşekkür ediyorum Eren'cim. O zaman Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
3: Arkadaşım Uras'ın U'su.
1: Uras'ın U'su 60 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Kıpırdamadan dimdik durmayı ifade eden benzetmedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu. Kıpırdamadan böyle dimdik dururlar. Ne derler? Nasıl? Hadi bir kutu açacağım. Tamam. İlki çünkü yanan bir şey arkadaşlar. Yanan bir şey. Ne yanar? Evlerde böyle hani çok güzel bir ışık da verir. Nedir o?
0: Mum gibi.
1: Doğru cevabımız mum gibi mi görelim? Bravo Eren. Arkadaşlar harika gidiyorsunuz. Defne için geliyor harf tablomuz.
4: Teyzem Zekiye'nin Z'si.
1: Zekiye Hanım'ın Z'si. Bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir sapı var, 100 topu var. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Bir sapı var, 100 topu var. Bir meyve. Hadi bakalım. Doğru cevabımız. Doğruysa Defne kumbaramıza tam 30 puan atacak. Görelim bakalım. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Eren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
0: Esin'in E'si.
1: Esin'in E'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Kafatasının içinde duyu ve bilinç merkezinin bulunduğu organdır. Süremiz başladı.
0: Beyin.
1: Bu hızlı cevaplarla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha atar mıyız görelim? Bravo, süpersiniz. Ve 8. sorumuz Zeynep için geliyor.
2: Kocaeli'nin K'si diyorum.
1: Kocaeli'nin K'si 30 puan değerinde ve giyimden geliyor. Soğuğa karşı genellikle vücudun boyun kısmına dolanan örtüdür. Süremiz başladı.
2: Atkı.
1: Bu cevapla Zeynep kumbaramıza 30 puan atıyor mu görelim? Bravo, süpersiniz. Şimdi sıra Ege'de. Ege için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Mehtap'ın...

0: Mehse.
1: Mehtap Hanım'ın Mehse 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Türk halk müziği eserleriyle özdeşleşen uzun saplı ve telli enstrümandır. Süremiz başladı.
0: Bağlama.
1: Çok hızlı bir cevap. Çalar mısın sen de enstrüman?
0: Yok.
1: Ama dinlersin değil mi?
0: Aynen. Anneannemler de dinliyordu.
1: Bakalım cevabımız bağlama mı? Bravo Ege, süpersin. Ve görselimiz de geldi arkadaşlar. Nerede dinliyorduk dedin Ege'ciğim?
0: Anneannemler de neydi? Sen Türk'ün söylemine öyle bir yarışma var. Orada dinliyorduk.
1: Ha, siz anneannemlerde otururken bir yarışmadan dinliyordunuz. Harikasın. O zaman Defne için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Defne'ciğim?
2: Lina'nın L'si.
1: Limon'un L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Denizlerde sürüler halinde veya yalnız yaşayan 300'den fazla türü olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
0: Palamut.
1: Palamut. Doğru cevabımız palamut mu görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız bunu. Eren.
3: Kalamar.
1: Acaba bu cevapla kumbaramıza 60 puan atar mı Eren ve Ege görelim. Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Arkadaşlar hemen bir bilgi vermek istiyorum. Görselimiz de burada. Bakın burada büyük bir göz var gördüğünüz gibi. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündeymiş. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyükmüş. Şaşırdık değil mi? Bir voleybol topu büyüklüğünde.
0: Çok şaşırdım.
1: Evet, çok, ben de çok şaşırdım gerçekten bu bilgiyi ilk okuduğumda. Hemen sizinle de paylaşmak istedim ve Eren'le devam edelim. Hangisi?
3: Üzümün üsü.
1: Üzümün üsü. 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. İçecek koymaya yarayan cam, plastik gibi malzemelerden yapılmış kaptır. Süremiz başladı.
3: Sürahi.
1: Hızlı bir cevap geldi Eren'den. Eren'in bu cevabıyla acaba kumbaramıza 50 puan atar mıyız görelim. Bravo, süpersiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Şanlıurfa'nın şehsi.
1: Şanlıurfa'nın şehsi 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Sen de seviyordun zaten yemek yapmayı. Bakalım sorumuz neymiş? Sirkeli ve tuzlu suda bekletilen sebze ve meyvelerle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Turşu.
1: Zeynep'ten gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar harika bir ısınma turu geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ege ile başlayalım.
0: Ben de çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Hepimiz eğlendik.
1: Eğlenceliydi değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Defne'cim?
2: Ya bazı sorular zor, bazı sorular kolaydı ama gerçekten çok eğlenceliydi.
1: Eren'cim?
3: Çok eğlenceliydi. İnşallah böyle eğlenmeye devam ederiz.
1: Hadi bakalım inşallah, ben inanıyorum. Zeynep'cim?
4: Bence de çok eğlenceliydi. Yani fırsatı olan herkes gelsin.
1: İkinci tura gidelim mi hızlıca? Nasılsa artık heyecanımız da kalmadı değil mi?
4: Yok,
1: kalmadı. Ama öncesinde bir puanlarımıza bakalım mı? Kumbaramızda kaç puan
4: bakalım,
1: birikmiş?
4: Bakalım.
1: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 570 puan birikmiş arkadaşlar.
4: Güzel.
1: Evet, Ege, Defne, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla 570 puanı biriktirdik arkadaşlar ve hedefimize kaç puan kalmış? 1930. Kutluyorum sizi. O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: Harikasınız. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman Ege için gelsin Marif tablomuz. Hangisini seçiyorsun Ege'cim?
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Sen atasözlerini seviyordun değil mi Ege'cim?
1: Evet.
0: Ve en yüksek puanımız. Görelim sorumuzu. Bazı belirtilerin önemli olaylara işaret edebileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta duman çıkmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bunu ekip Eren.
2: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
0: Bu doğru cevapla Eren ve Ege'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 150 puan atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar, çok güzel gidiyor. Defne için geliyor harf tablomuz.
3: D'yi söyleyemedim, o yüzden öğretmenim Dilek Dağıncı'nın iyisi.
0: Dilek Hanım'ın iyisi 80 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Anadolu'da ilk madeni parayı kullanan uygarlıktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ege'cim.
1: Lidyalılar.
0: Doğru cevabımız Lidyalılar mı görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablomuz.
1: Ablam nehirin nesi?
0: Nehirin nesi? 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Edindiği bir şeyi kendi için yeterli bularak daha çoğunu istememektir. Süremiz başladı. Eren'cim sen deyimleri sevmiyordun değil mi? Kısmet. Hadi ekip yapar bunu. Hadi ekip. Açalım mı bir kutu?
2: Olur. Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Var mı cevap?
2: Ne? Yok. Ben ikinci kelimeyi buldum.
0: Buldun mu? Hadi bir kutu daha açalım. Biraz zor sanki. Eren? Tam zor derken Eren'den bir cevap geliyor mu acaba?
1: Kanaat etmek.
0: Doğru cevabımız. Kanaat etmek mi görelim? Bravo. Eren'cim korkuyordun ama hep böyle oluyor biliyor musun? Arkadaşlarımız korkuyor ama korktukları soruları da hep bir şekilde biliyorlar. Kutluyorum seni de. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Fatma'nın F'si.
0: Fatma Hanım'ın F'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetlerden olan bir baklagil yemeğidir. Süremiz başladı.
3: Kuru fasulye.
0: Acaba doğru cevabımız ne Zeynep? Sen söyle bakalım bir daha.
3: Kuru fasulye.
0: Açalım. Doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Bakın yine çok hızlı geçti. 4 soruyu geride bıraktık. Ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim mi kumbaramızda kaç puan biriktiğini? Tahmin peki Ege tahmin etmek istiyorsa öyle Ege'cim.
2: 1040.
0: 1040 yine mi topladın
2: Ege? Ben de hala sayıyorum.
0: Ege inanmıyorum sana. Doğruysa gerçekten şu anda ben çok şaşıracağım. Defne?
2: Ben de 1040 diyorum.
0: Ege katılıyor muyuz?
2: Katılıyorum.
0: Eren?
1: 1100.
0: 1100. Bu sefer katılmadın Ege'ye. Zeynep?
3: Benimki aynı olmasın. 1041.
0: Tabii aynı olmasın diyor. 1041. Görelim bakalım. Kaç puan toplamışız kumbarada? Anlık puanımız 950 ve hedefimize kalan puanımız 1550. Olsun ama bence çok iyi. Sizi kutluyorum. Ve Ege için geliyor harf tablomuz.
4: Osman'ın O'su.
0: Osman'ın O'su 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz.

0: Havanın sıcaklığını ölçmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
1: Termometre.
2: Yine çok hızlı bir cevap Ege'den. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması oluyor. Acaba Ege'nin cevabı doğru mu görelim? Bravo! Süpersiniz. Defne ile devam ediyoruz ama önce termometreyi de görüyoruz arkadaşlar. Duvarlarda vardır hep değil mi? Asarız böyle hava evet. Kaç derece diye evet, bakarız. Var mı odalarınızda asar mısınız siz de?
1: Benim yok.
3: Evet.
2: Defne yok, de var galiba.
3: Dedem de var.
2: Dede
1: mi
2: var?
1: Asıyoruz.
2: Dedemize de selamlarımızı gönderelim. Buzdolabında mı evet. Var? Peki senle devam ediyoruz Defne'cim. Gelsin mi Arif ablamız senin?
1: Gelsin.
2: Hadi bakalım.
1: Yağmurun Y'si.
2: Yağmurun Y'si. 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle eczacı dolaplarında bulunan, acil durumlarda kullanılan sıvıdır. Süremiz başladı. Böyle yara olunca bir şeyin üstüne basarız. Hadi ekip çalışması. Sayıyor Zeynep. Olmadı mı? Tutturamadık. Hadi bence buluruz arkadaşlar. Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
2: Peki açalım bir kutu. Bir kutu daha. Hani böyle koyu renklidir arkadaşlar. Ya, biraz kahverengi gibi.
1: Böyle biliyorum sıvı. Ama ismini bilmiyorum.
2: Biliyorsunuz değil mi ne olduğunu anladınız. Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Aslında şu anda arkadaşlarımızın hepsinde cevap var. Gözlerinin önüne görüntü geldi ama isim gelmiyor anladım. Bir kutu daha açalım. Var mı cevap? Bir tahmin edelim arkadaşlar. Acaba bir şeyler bulabilir miyiz buradan? Böyle sonu şey. Hadi size sonunu tahmin ettireyim. Nasıl anlatayım size? Koyunlar mesela ne yerler? Ne ot. Yaparlar?
1: Hı. Ot.
2: Hı. Ne yapalım? Bir ben Ege.
1: Tentriyot.
2: Tentriyot mu doğru cevabımız? Abi. Yaklaştık ama galiba. Eren.
3: Tentriyot.
2: Bir
3: tentriyot.
2: Daha. Tentriyot mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yaklaştık, çok yaklaştık arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Var mı cevap Ege?
1: Tentriyot.
2: Doğru cevabımız tender diyot mu görelim? Bravo! Nasıldı soru? Biraz söylemesi
1: evet,
2: zordu.
1: Evet. Ben bunu biliyorum ama işime geliyor ama ya işim yok.
2: Ben fark ettim ben de onu hepini. Bir de böyle şeyleri, boşlukları, kutuları doldurmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor değil mi Zeynep'ciğim? Sen orada bir yaptın. Sen dedin ki görüntü gözümde tahmin ettim arkadaşlar. Ama gerçekten söylemesi de çok zordu. Sizi kutluyorum bu cevabınız için. Harika bir ekipsiniz. Eren'cim seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
3: Öğretmenim Seda'nın sesi.
2: Seda Hanım'ın sesi 80 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. İki tekerlekli kaskla kullanılan ulaşım aracıdır. Süremiz başladı.
3: Bisiklet.
2: Bisiklet cevabıyla kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz görelim? Olmadı. Ama yaklaştık sanki. Hadi bakalım.
1: Motosiklet.
2: Acaba Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Olmadı. Zeynep.
1: Motosiklet.
2: Zeynep, Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Ve Zeynep için geliyor harf tablomuz.
1: Buse'nin B'si.
2: Buse'nin B'si 140 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Do bir külah dondurma sözleriyle başlayan çocuk şarkısının sözlerinin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Re mas mavi bir dere.
2: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 140

0: anlatıyoruz. Görelim bakalım. Evet, çok emindin. Zeynep'ciğim hemen elin alkışa gitti. Cevabından emindin değil mi? O zaman bizim için de söyleyebilir misin? Biliyor musun bunu?
1: Evet, biliyorum.
0: Söyler misin? Hadi bakalım.

0: Şahanesiniz arkadaşlar. Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
1: Ümraniye'nin üssü.
0: Ümraniye'nin üssü 90 puan değerinde ve spor kategorisinden geliyor sorumuz. İki kişinin dirseklerini koyup ellerini masaya doğru bastırdığı spordur. Süremiz başladı.
1: Bilek güreşi.
0: Çok hızlı bir cevap geldi. Emin miyiz Ege?
1: Eminiz. Eminiz. Yapıyoruz biz de arkadaşlar.
0: Yapıyor musunuz?
1: Bazen.
0: Sınıfta evet. Değil mi böyle şey? Benim de arkadaşlarım hep yapardı o sıraların üstünde. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Ege. Puanlara bakacağım ben. Çok merak ettim
2: bence
0: arkadaşlar.
2: Bence de bakalım.
0: Bence de bakalım diyor bence Defne. Bakalım. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 1040.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 1370 ve hedefimize kalan puanımızsa 1130. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Şahanesiniz. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Kamp yaparken gece içinde konaklamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Kamp yaparken böyle üstümüze. Hadi ekip çalışması derken de.
1: Uyku. Uyku.
0: Hadi beraber aynı cevap mı Ege?
1: Uyku tulumu.
0: Herkeste var mı?
2: Var.
3: Var.
0: Bakalım cevabımız uyku tulumu mu görelim? Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması. Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla yine biz doğru cevabı bulduk. Ve sırada Eren var. Harf tablomuzu alalım.
4: Ağrının yumuşak G'si.
0: Ağrının yumuşak G'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Evlenenlerin bu özel gün için kiraladığı ve misafirleriyle eğlendiği yerdir. Süremiz başladı.
4: Düğün salonu.
0: Çok gittin mi düğün salonuna? Çok oynadın mı?
4: Bir kere düğüne gittim, o da köydeydi.
0: Halay çektin mi? Şahanesin. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmektir. Süremiz başladı.
2: Hatırlatmak.
0: Hatırlatmak. Doğru cevabımız hatırlatmak mı görelim? Bir kutuları sayalım.
1: Hatırlamak.
0: Acaba Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza bu 80 puanı da atar mıyız görelim? Bravo! Harikasınız. Arkadaşlar çok hızlı geçti değil mi?
1: Evet.
0: Peki kumbaramızda evet. Kaç puan birikti merak ediyor muyum?
1: Çok. Evet.
0: Alalım mı bir tahminleri Ege?
1: 1800 civarı.
0: Toplamadım bu sefer
1: yok.
0: Galiba. Defne?
2: 1600.
0: 1600. Eren?
4: 1650.
0: 1650. Zeynep?
2: 1950.
0: 1950. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1620 puan. Kim 1650 demişti arkadaşlar? Eren yaklaştın ve kalan puansa 880. Kutluyorum sizi. Yani finalde ne demek oluyor? 5 soru daha bilirsek değil mi? Ege hemen onu da hesapladım.
1: 5-6 demiştim zaten.
0: 5-6 soru diye tahmin ettim. 5 soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Evet. Hadi bakalım finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları finale hazır mıyız?
5: Hazır. Evet.
0: Biraz daha yüksek.
5: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ege için geliyor.

0: kategorilerimiz ve hemen kategorilerimizi size saymak istiyorum arkadaşlar. Meslekler var, renkler var, anlam bilgisi ve canlılar. Gelsin kategorilerimiz.
1: Canlılar Edirne'nin E'si.
0: Canlılar Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bazı canlıların vücudunda yaşayan, kolay yakalanmamasıyla bilinen bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Kene.
0: Kene dedin. Doğru cevabımız kene mi acaba görelim? Olmadı. Böyle kolay yakalanmıyor arkadaşlar. Eren?
2: Güve.
0: Güve. Doğru cevabımız güve mi görelim? Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Zeynep?
3: Pire.
0: Ege, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla acaba finalde 200 puanımızı kazanıyor muyuz? İlk 200 puan kumbaraya atılıyor mu görelim? Bravo, harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun Defne'ciğim?
3: Ama renklerle.
0: Renklerle. Sorumuzu görelim. Sarı ve mavi rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
3: Yeşil.
0: Defne'nin bu hızlı cevabıyla kumbaramızda 200 puan daha geliyor mu görelim? Bravo! Süpersiniz. Şimdi ben merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan birikti? Hadi bir görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş?
3: 2000 yok.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2020 puanımız birikmiş ve hedefimizde 480 puan. Yani bu da ne demek oluyor? Geriye kaldı 6 soru. 3'ünü bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Kutluyorum. Eren için gelsin kategorilerimiz.
2: Meslekler Karaman'ın K'si.
0: Meslekler Karaman'ın K'si. Sorularımızı görelim.
4: Büyük bir aile gibiyiz.
5: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
6: Elimden geleni yaparım.
5: Kız midir?
7: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
7: Milli basketçilerimizden Murat.
5: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
7: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
5: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
7: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
5: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
9: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan açın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Benimle evlenir misin?
6: Evet. Bin defa evet.
7: Kimmiş bakayım benim üstad belki?
5: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacağız. Bize.
8: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
6: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
7: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
5: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
8: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
9: Acı Hayat bugün 13.45'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bilimci olan, davranışları inceleyerek olumsuzluklar için çözüm üretmeye çalışan kişidir. Süremiz başladı.
3: Psikolog. Psikolog. P-S-İ-kolog.
2: Süpersin Eren. Bakalım cevabımız doğru mu? 200 puan daha kazanıyor muyuz görelim? Harikasınız. Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
4: Renkler ve.
2: Renkler ve. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı. Koyu bir renk. Acaba ne?
4: Kahverengi.
2: Acaba doğru cevabımız kahverengi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kaç soru kaldı?
5: 2.
4: 5.
2: Finale kaç soru kaldı? Ödülümüze.
5: 0.
4: 4.
2: 0 kalmadı.
4: 4.
2: Kaç soru kaldı? 2 mi 1 mi?
4: 2.
2: Bir bakalım kumbaramıza.
5: Bakalım.
4: 1 puan.
2: Ya bir kaldı değil mi? Bir soru. Arkadaşlar kumbaramızda 2420 puan toplamışız. Şahanesiniz. Ege için geliyor kategorilerimiz.
5: Canlılar, canlılar peri bacalarının P'si.
2: Canlılar peri bacalarının P'si. Görelim sorumuzu. Eşeğin yavrusuna verilen addır. Süremiz başladı.
4: Supa.
2: Çok tatlı olmazlar mı?
4: Evet.
2: Peki emin miyiz ekip?
5: Eminim.
2: Emin miyiz? Eminim. Bu ekip ödüle ulaşıyor mu görelim? Bravo, süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar.

0: numaranın bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege, süpersin. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne, süpersin. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren, süpersin. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep, süpersin. Arkadaşlar harikaydı.
1: Evet.
0: Benim için öyleydi. Biliyorum ki
1: bence
0: hepiniz
1: de
0: böyle güler yüzlerinizle,
1: evet,
0: mutlusunuz.
1: Iyiydi,
0: çok iyiydi değil mi? Nasıldı Ege'cim, senden alalım.
1: Çok güzeldi. İlk defa bir yarışmaya katılma deneyimim oldu. Çok eğlendik.
0: Harika.
1: Evet, öyle işte.
0: Defne'ciğim.
2: Ben de çok eğlendim. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok güzeldi. Buradan benim selam göndermek istediğim kişiler var. Gönderebilir miyim?
0: Tabii ki gönderebilirsin.
2: Buradan ilk önce değerli öğretmenim Dilek Doğan Danacı'ya. Sonra bütün eski 3C ama artık 4C olan sınıf

0: yapma. Sonra da arkadaşım Cemre, Zeynep Mimarlar, Ada, bir de Elif Fikra'ya selam gönderelim.
1: Biz de buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Ege'cim senin de göndermek istediğin kimse var mıydı?
2: Buradan sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve akrabalarıma selam gönderiyorum.
1: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Eren'cim, nasıldı senin için?
3: Ben de öğretmenim Seda'ya, sınıf arkadaşlarıma ve aileme selam göndermek
1: çok istiyorum. Çok vefalısınız arkadaşlar. Biz de selamımızı gönderelim. Ayrıca ailelerimiz de burada bizimleler. Bugün çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim.
0: Ben de çok güzeldi. Ben de buradan öğretmenime, sınıf arkadaşlarıma ve akrabalarıma selam gönderdim.
1: İyi ki geldiniz, bugün buradaydınız. Neşe kattınız stüdyomuza arkadaşlar. Artık ödüle gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Ödül ne tarafta? Ben hep unutuyorum yerini. Nerede? Şu tarafta mı? Gidiyorum bakalım. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Elinde tabletleriyle.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengizdir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas anıtının karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çiğ börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da milattan önce 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir.

Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteş oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının

yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

7 yaşında ticarete başladım. Hayatım hep ticaret yapmakla geçti. 8-9 yaşındayken yemek yapmasını öğrendim. Mücadeleci bir insanım. Biraz hırslı bir insanım. Hiç yılmadım. Ben yaptığım işe her zaman inanan bir insanım. Hep söylüyorum. Ben hedefimi hiçbir zaman küçük koymadım. Yaptığım işte dağların ötesini gören bir insanım. Türk damak tadını çok iyi biliyorum. Hamuru çok iyi biliyorum. Bizim kültürümüzde hamur var. Hangi hamurun hangi yapıya hangi sosa uyacağını biliyorum. Bir markette ya da herhangi bir yerde dolaştığımda aklıma hamur, o rayondaki ürünler gelir. Acaba hangi ürünü neyle meç edip karıştırıp tatlandırabilirim? Gece yatarken bile makarnayı düşünüyorum. Elazığ'da, Diyarbakır'da olmaz dediler ve oldu. Hem de çok güzel oldu. Çok sevildik. Şimdi sırada Antep, Mersin, Malatya, Van, her yere gideceğiz. Lezzetimizi bütün ülkemizle paylaşacağız. Ben makarnayla dans eden adamım. Biz makarna değil, sanat yapıyoruz.

0: Babamla beraber ben daha 7 yaşındayken birçok ticaret konumuna atıldık. Baba gurbetteydi. Gurbete gidip geldikten sonra 8-9 sene bir ayrılığımız oldu. O süreç içerisinde Ankara'ya geldi. Ankara'da bizim bir bakkalımız vardı. O bakkalda ben 7-8 yaşında babamla beraber esnaflığı, ticareti öğrendim. Bizim bakkalımızdaki personellere babam hadi yemek yapacaksın dediğinde yemek yapıyordum. Bina görevlilerinin sütlerini, ekmeklerini dağıtmasına yardım ediyordum. Siparişler götürüyordum, getiriyordum. Böyle başladı benim ticaret hayatım. Kolay olmadı aslında, alaylıydım. Tabii bir taraftan da okulum da vardı, işim de vardı. Ama dediğim gibi bunu en baştan yapmak, en baştan hayata tutunmak benim için çok farklı bir deneyimdi. İşimi hep severek gittim. Her ne iş yaparsam yapayım, hep severek yaptım. Hiç kendim için işte şu olsaydı, böyle olsaydı, tabii ki pişmanlıklarım oldu ama çok herhalde biraz mücadeleci bir insanım. İnsanlar bir yapıyor, iki yapıyor, üçüncü de bu olmaz diyor. Ben hiç yılmadım. Hep işimi severek yaptım. Yapmış olduğum seyahatlerdeki deneyimlerim, okuduğum kitaplar, gördüğüm ya da yaptığım izlenimler, bunlar benim için çok değerliydi. İtalya'daki, Almanya'daki, Hong Kong'daki, Tayland'daki, oradaki yediğim yemekler, lezzetler, bunlar neden bizim ülkemizde olmasın diye düşündüm. Ben taze makarnanın mucidi değilim. Ama ben şunun mucidiyim, onu çok iyi biliyorum. Hamurun neyle eşleşebileceğini biliyorum. Damak tatlarını çok iyi sezinleyebiliyorum. Hangi hamurun hangi yapıya, hangi sosa uyacağını biliyorum. Nasıl bugünkü patateslerimiz, güzel mi?
1: Çok iyi Fikret.
0: İyi değil mi? Sıkıntı yaşamıyoruz.
1: Sıkıntımız yok.
0: Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. Şu an 1250-1300 çeşit makarna reçetemiz var. Mezopotamya civarını ve kendi durum buğdayımızı kullanıyorum. Çünkü dünyadaki en iyi durum buğdayı Kanada ve Türkiye'de üretiliyor. Coğrafi işaretli peynirler, helal etler, hepsi bizim imalathanemizde elden geçerek, özenle, her gün sevgiyle açılarak

0: lezzetle kapanarak üretiliyor. Bir şeyleri başarmak, bir şeyleri götürmek benim açımdan hiç kolay olmadı. Sadece doğru insan arıyordum. Hayatıma doğru insan girsin. Evet, Allah'ım bana bunu kattın, ben bunu başardım. Ama artık insan bulamıyordum. Yani çalışabileceğim, güvenebileceğim. O geliyor çıkıyor, bu gidiyor çıkıyor. Benim o süreç içerisinde Bilkent'te karşımda çok tatlı bir insan vardı. Bir taraftan işimi yaparken gözlerimle takip ediyordum. Şu an benim için çok değerli, çok büyük bir yetenek. Onu şu an bünyemize kattım. Gökhan şefimizi. 6 yıldır beraberiz. Bizim mutfak koordinatörümüz. Beraber kararlar alıyoruz. Beraber reçeteler yapıyoruz. Beraber koşturuyoruz. Ne mutlu ki işte en zorlandığım kısımda doğru bir insanla birlikte bir araya gelmek. Huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum.
1: Biz bir AVM'de çalışırken makarna yanımıza açtı. Dedim ki bundan ne satacak patrona? Makarna. Dedim biz de satıyoruz. Hani işi yok. Yani bu adam sadece makarnayla kazanamaz. 3 ay sonra kapatır dedim. Ve 3 ay sonra biz kapattık. Sonra 6-7 yıldır ben Ufuk Bey'le abimdir, patronumdur, büyüğümdür. Ben de kendimi çok şanslı ediyorum bu firmada çalışarak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ortaya çok güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz Ufuk Bey'le birlikte.

Şimdi mutfağımızdayız. Durum buğdayıyla taze doğal makarnayı nasıl yapıyoruz? Onu göreceğiz hep beraber. Öncelikle bunun için Mezopotamya bölgesinden getirdiğimiz yerli durum buğdayını kullanıyoruz. Her durum buğdayından makarna yapılmıyor. Öncelikle bilmenizi istiyorum. Makarnamızı renklendirebiliyoruz ıspanak ve pancar suyuyla. Ama şimdi ben sade bir makarna yapımı nasıl, evde nasıl yapabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Her undan makarna olmuyor. Özellikle durum buğdayının 0 numarası olması gerekiyor. Ve bol yumurtalı olması gerekiyor. Bunun gramaj ve ölçüleri var. Bizim burada hazırladığımız ölçeklere göre de 2 tane yumurta kullanacağız ve tuz. Onun dışında hiçbir şey kullanmıyoruz. İsteğe göre bazen zeytinyağı da atabiliriz. Hamurun daha elastikiyetini kazanmak için. Bunun için gördüğünüz gibi durum buğdayı aslında irmiktir bu. İrmiğin 3 şekli var. 3 numarasından irmik helvası, 2 numarasından helva, 1 numarasından makarna, 1 ve 0 numarasından makarna yapılır. O yüzden her irmikten de aslında durum buğdayı dediğimiz şey irmiktir. Öncelikle onu bilmenizi istiyorum. Yumurta şöyle söyleyeyim, pastörize değil de doğal yumurta olursa, gezen tavuk yumurtası olursa makarnalarımıza daha uygun ve elastikiyeti ve lezzeti daha farklı oluyor. Gördüğünüz üzere ben şimdi şurada yumurtamızı katarak, tabii sadece isterseniz bunu tamamen yumurtayla ya da biraz su ilave ederek, biraz yağ ilave ederek hamurumuzu toparlıyoruz. Beyaz un kana karışıp şekere dönüşüyor. Yani erişteleri genelde annelerimiz hep beyaz undan yaparlar. İşte market makarnaları keza öyledir. Ama durum buğdayı gerçek anlamda yaptığınızda hem lezzet hem rujein oranı yüksek, hem kana karışıp şekere dönüşmediği için hem de daha lezzetli olduğu için makarna yapımında tercih edilir. Onu bilmenizi istiyorum. Biraz da tuzumuzdan atacağız.

Gördüğünüz gibi evde makarna yapmak aslında çok kolay. Herkes evinde deneyebilir, yapabilir. Zorluğu yok. Hamurumuz kıvamına geldi şu an. Aslında bunu bir müddet daha streç içinde dolapta bekletirseniz bu beze şekline getirdiğimiz hamuru daha kıvamlı bir hale getirirsiniz. Şimdi biz bunu merdane yardımıyla açacağız.

Açarken biraz gene durum buğdayı kullanıyoruz. Bu beyaz un gibi değildir. Biraz daha serttir. Bilmenizi istiyorum. Beyaz un daha elastiktir. Ama bu açılması da biraz daha zor bir hamur olduğu için zaten adı da buradan geliyor. Bunu merdane yardımıyla bu şekilde ilk önce el yordamıyla biraz şey yapıp sonra merdane yordamıyla açıyoruz. Şey önemli değil. Yani şekli önemli değil. Çünkü makineden geçireceksiniz. Makinenin ağzına girebilecek şekilde o inceliği verdikten sonra zaten makinede de açma yeri olduğu için çok daha kolay yapabileceksiniz. Makineye girebilmesi için, evde kullanabileceğiniz makineye girebilmesi için uç kısmını yuvarlak değil de sivri tutarsanız makineye daha kolay gireceğini göreceksiniz. Makinamız da zaten bunu inceltiyor. Şimdi makineye vereceğiz hamurumuzu. Evet, şu an son kıvamını veriyoruz. Şimdi makineye geçecek hamurumuz. Evet, bu makinelere her taraftan ulaşabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada inceltme işlemini yapıyoruz. İnternetten, hatta bizim sayfamızdan dahi alabilirsiniz. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi güzel bir hale geldi. Şimdi yer değiştirip İster fettuccine, ister linguine olarak makarnamızı kesebiliriz. Evet, şimdi güzel bir fettuccine yapıyoruz hep. Gördüğünüz gibi makarnalarımız böyle. Hem evde çocuklarımıza makarnanın en doğal halini yedirebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Devamını yapıyoruz. Aslında çok basit evde bunu yapmanız. Yani sadece yumurta. Sadece durum buğdayını, o da yerli durum buğdayını bulmanız gerekiyor. Şu ara ülkemizde yurt dışından gelen bir sürü imrik unu var. Ama biz kendi ülkemizin durum buğdayını kullanıyoruz. Mezopotamya bölgesinden geliyor, Antep'ten, Konya'dan. Bunlar daha keyifli ve daha güzel oluyor makarna için. Gördüğünüz gibi, şimdi bunu evde çocuklarımıza ya da keyifli akşam sofralarında ya da istediğiniz sosta dilerek yapabilirsiniz. Şimdi bu makarnayla size çok güzel kremalı, tavuklu, mantarlı bir fettuccine yapacağız hep beraber.

Şimdi mantarlı, tavuklu makarnayı nasıl yapacağız? Önce haşlama tekniklerinden bahsetmek istiyorum size. Hep tartışılıyor maalesef ama şöyle söyleyeyim size. Makarna haşlanırken içerisine sadece tuz atılır. Marketten ya da başka bir yerden aldığınız bir paket makarna bile yaklaşık 3 ila 4 litre suda pişer. Yani çünkü onun açılması, onun o suyla birleşmesi gerekiyor. Şu an bizim suyumuz kaynıyor. Bunun içerisine eğer ki hamurda kullanacağınız tuz özellikle size söyleyeyim kaya tuzu olması gerekiyor. Hamur kaya tuzunu sever. Öncelikle bilmenizi istiyorum. Tuzladıktan sonra yapmış olduğumuz makarnamızı kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Şimdi kaynayan suyun içerisinde bunu yaklaşık bir yarım dakika tuttuktan sonra bu kendine geliyor ve yüzeye çıkmaya başladığında buna kaşık yordamıyla ya da kevgir yordamıyla yardımcı olup kanatlarının açılmasını sağlıyoruz. Kesinlikle yağ atmıyoruz çünkü yağ attığımızda makarnanın yüzeyi yağlanıyor ve sosu tutmuyor. Bu yanlış bilinen ama en büyük gerçek. Sosu yüzeyinde düşünün ya da ne bileyim bir deniz kenarında kendinizi güneş kremiyle yağladığınızı düşünün onun gibi. Elinizi vurduğunuzda kayar. Makarnanın yüzeyini de öyle düşünebilirsiniz. Her sos her makarnada yapılmaz. Onu da bilmenizi istiyorum. Şu an bakın yüzeye çıktı. Taze makarna olduğu için 3 ila 4 dakika haşlamanız kafi. Yaklaşık 1 dakika sonra ben bunu alacağım kenara. Sonra makarna haşlama suyundan bir miktar alıp bu bizim için çok önemli. Makarnanın kendi proteini yaptığımız sosun içine ilave edebilmek için de çok önemli. Bilmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi. O kadar basit ki aslında evde makarna yapmanız. 3 dakikada hamurunuzu açıp kendi taze makarnanızı yapabiliyorsunuz. Malzemelerinizi hazır edin. Sadece temin etmeniz gereken küçük bir makine. O makineyle beraber malzemeler, malzemelerle beraber de yapacağınız çok keyifli hale dönüşüyor. Bilmenizi istiyorum. Dediğim gibi durum buğdayı, beyaz unla makarna yapılmıyor. Durum buğdayı, semolina. Neden? Mesela Marco Polo. İtalya evet makarnada bir numara diyorlar ama Marco Polo Çin'e gidiyor. Çin'e gittikten sonra o yolculuk içerisinde işte 3 ay sürüyor bu yolculuklar. Çin'de o makarnayı görüyor. O makarnanın uzun süreli tekrar İtalya'ya nasıl getireceğini görüyor. Akıllı olduğu için o gemide tek gelebilecek gıda 3 ay 4 ay ila süreç içerisinde makarna olduğu için o seyahat süresinde makarnayı taşıyor. Makarnayı İtalya'ya taşıdıktan sonra da orada geliştiriyor ismen, içerik olarak. Diğer bir içerik olarak. Tabii ki ben bir Marco Polo değilim. Ama ben de kendi Türk damak tatlarımızla, lezzetlerimizle makarnayı birleştirdim. Ben makarna ilk yaptım demiyorum. Ama ilk taze makarnayı bizim damak tadımıza göre birleştirdiğimi düşünüyorum. Ben bu yönde kendimle de gurur duyuyorum. Bence makarna bir sanattır. Ben de bunu, bu hamuru, bu durum buğdayını, kendi ülkemizin durum buğdayını bu kadar güzel değerlerle, içeriklerle birleştirdiğim için çok mutluyum. Şu an haşlanma süresi yaklaşık şöyle söyleyeyim bitmek üzere. Bir yarım dakikası daha var. Yüzeye çıktıktan sonra dediğim gibi makarnamızı tabağımıza alacağım. Hatta bu kevgirle değil maşayla alırsam çok daha güzel olacak. Şimdi taze makarna yaptığınızda sadece tereyağı ve peynirle daha yeseniz, inanın bana diğer makarnalardan çok daha keyifli olduğunu göreceksiniz. Sos da kendi beceriniz, kendi istekleriniz doğrultusunda olduğu sürece zevkinize göre çok daha keyifli bir hale dönüşüyor. Şimdi makarnamızı aldık buraya. Bunu kesinlikle yağlamıyoruz. Şimdi sos kısmına geçiyoruz.

Evet, şimdi tavuk mantarlı fettuccine kremalı beraber içeriğini yapıyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi makarnamızı haşladık. Asla yağlamadık. Bizim ocağımız sizin evdekilerden biraz değişik. Induction sistem dediğimiz indüksiyonlu bir ocak. Biraz hızlı hareket ediyor. Ben şu an ocağımızı açayım. Öncelikle makarnamızda tereyağı kullanmak çok önemli. Tereyağının hem bir bağlayıcı özelliği var. Tek başına kullandığımızda da çabuk yanabilme özelliği var. Bunu tavamıza atıp zeytinyağımızla beraber biraz birleştiriyoruz. Lezzet ve tat vermesi açısından. Sonra tavuk bonfilemiz, mantarımız. Mantarımızı kültür mantarı, istiridye mantarı ya da herhangi bir mantar ya da İtalyan porcini mantarı gibi düşünebilirsiniz. Bizim makarnadaki en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi Hindistan cevizi derler bunu aslında. Sert bir baharattır. İsmi muskat diye geçer. Özellikle peynirli ve kremalı makarnalara çok yakışır. Mozzarella'mız, karabiberimiz, tuzumuz, sarımsağımız. Şimdi makarnamızı ben al dente haşladım. Al dente dişe dokunur demek biliyorsunuz. Ama çoğu insan da maalesef bilmiyor. Restoranlarımızda en çok çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi bu. Şu an bunun içerisine sarımsağımızı atıyorum. Sarımsak aslında bol olması gereken ve makarnanın olmazsa olmazıdır. Tavayı çekiyorum çünkü indüksiyonun olduğu için çok çok pişebiliyor. Evde sizin çekmenize gerek yok. Mantarımızı atıyorum. Mantarımızla beraber tavuğumuzu atıyorum. Biraz altını kısıyorum. Sonra bunları sarımsakla beraber soteliyoruz. Sonra biraz haşlama suyundan ilave yapıyorum ben. Çünkü proteini gerçekten önemli. Aslında makarnayı çektirerek de yapabilirsiniz evde. Benim için çok daha değerli. Kendi nişastasını içinde tutacak. Bulgur pilavı yapıyormuşsunuz gibi evde. Tabii bu taze makarnayla çok daha kolay. Market makarnayla değil. Bu sosu yaptıktan sonra diyelim ki evde bir menemen yaptınız. İçerisine taze makarnayı koyun. Kısık ateşte kendi çekerek kendi nişastasında piştiğinde tadından yenmez. Bunu da söylemek istiyorum. Şunu da bilmenizi istiyorum. Aslında Alfredo sos İtalya'da Alfredo'nun sevgilisine yaptığı bir makarna. Asla içinde tavuk ve mantar yok. Sadece çok güzel bir krema ve gerçek grano padano ya da parmesanla yapılan bir makarna tereyağıyla. Çünkü onların ikisinin buluşması çok daha keyifli. İşte yörelere göre, lezzetlere göre değişiyor. Bizim ülkemize geliyor mantar, tavuk giriyor. İşte ne bileyim Orta Doğu'ya gidiyor, bolognese oluyor, et seviyorlar. Yani damak tadıyla birleşen bence tek yemek, tek kültür, dünyanın üçte ikisinin peşinden koştuğu lezzet makarna. Öncelikle onu bilmenizi istiyorum. Şu an tekrar açıyorum ben bunu. Tavuklarımız ve mantarlarımız olduktan sonra biraz şöyle söyleyeyim. Kremamızı katıyoruz. Kremamız tamamen bitkisel. Hayvansal da kullanabilirsiniz. O sizin arzunuza, isteğinize kalmış bir şey. Kremamızı koyduktan sonra bunu iyice çektiriyoruz. Hatta kremayı koyduktan sonra biraz daha tereyağı atalım ki çok daha keyifli bir hale dönüşsün. Şimdi muskat baharatını herkes bilmez. Çok fazla da atmamak gerekiyor. Ama inanılmaz bir lezzet veriyor muskat. Onu da ayrıca bilmenizi istiyorum. Şimdi kremalı makarnalarda aslında beyaz karabiber kullanırsanız krema beyaz olduğu için içinde gözükmez. Siyah karabiber kullanırsanız kremanın içerisinde siyah olarak gözükür. Aslında makarna bir deneyim. İçine aşkınızı, sevginizi neyi katıyorsanız o size geri dönüş olarak geri geliyor. Onu bilmenizi istiyorum. Aslında bir ekmek gibi düşünebilirsiniz. Ekmeğin arasına neyi koyuyorsanız makarnanın içerisine de onu koyuyorsunuz. İnsanlar kültürleriyle, lezzetleriyle, istekleriyle birleştirebiliyor. Şu an hafif kıvama geldi. Birazcık karabiber atıyorum. Şimdi birazcık tuz atıyorum. Çünkü şu an krema kendi bağlama noktasına geldi. Çok keyifli bir hale dönüştü. Şimdi de makarnamızı katacağız. Makarnamızı kattık. Makarnamızı kattıktan sonra bunu tabii ocak kırılmasın diye ben tam sallayamıyorum. Tüplü bir ocakta. Makarnamız sosuyla bütünleşiyor.
İyi bir makarna tabağa konduğunda altta, tabağın altında sosunun kalmaması lazım. Yani yüzeyinin sosu tuttuğunu görüyorsunuz. Eğer ki sosu tutmuyorsa sos tabağın dibinde kalmış demektir. Şimdi çok güzel bir şekilde isteğe göre tekrar buna tereyağı koyabiliriz. Parmesan, mozzarella, şu an ben mozzarella koyuyorum. Çok daha keyifli bir hale dönüşüyor. Toz parmesan da katabilirsiniz. Ya bunu evde yaparken krema yerine labne peyniri, krem peyniri, biraz da süt, tam yağlı sütle yaparsanız farklı. Ben sütle de makarna işliyorum. Sütle de makarna yapıyorum. Sütle çektirerek de yapıyorum. Evde bebeklerinize, çocuklarınıza süt içinde haşlayarak bunu çok daha keyifli bir hale dönüştürebilirsiniz. Evet, şimdi makarnamız hazır. Şu an servise gidiyor. Afiyet olsun. Bunun üzerine de isterseniz kıyılmış maydanoz, toz parmesan, dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Şimdi diğer makarnamıza geçiyoruz. Evet, şimdi kıymalı pufi tarifiyle karşınızdayım. Kendi yaptığımız makarnalar. Kalıplarımız çok farklı, reçetelerimiz çok farklı. Bunları evde bulamayabilirsiniz belki ama ben size burada yine de olsun, biraz olsa bahsedeceğim. Bunun için normal mantı içi yapar gibi bir iç kullanabiliyoruz. Ben burada biraz küçük, gramaj olarak küçük kullanacağım. Dana kıyma, orta yağlı, soğan, soğanımızı atıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. İsteğe bağlı, herkes maydanoz yemiyor mesela. Dediğim gibi hep kaya tuzu olmasına dikkat ediyorum. Biraz karabiber, kimisi kümyon da atıyor, kimisi kekik de atıyor ama biz sadece karabiber, soğan. Aslında biz maydanoz da atmıyoruz ama çünkü seçici oluyorlar. Bu şekilde daha sade oluyor restoranlarımızda. Ben şimdi maydanoz da atacağım bunun içerisine. Maydanozumuzu da attıktan sonra bunu bir güzel iyice yoğuruyoruz.

Aslında bulamayacağınız, hiçbir yerde bulamayacağınız bir makarna şekli. Bunu bu şekilde dolduruyoruz. Doldurduktan sonra böyle tepsiye diziyoruz. Yapmanız gereken bundan sonra sosu var. Onu da ayrıca tarif edeceğim. Bunu fırınlıyoruz. Çok keyifli bir makarna. İçerisi bol etli. Evde yerken hepinizin keyif alabileceği bir ürün. Bu şekilde hem kolay, hem hızlı, hem pratik. Aslında yalancı mantı diyorlar ama bizim gördüğünüz gibi dolma biri şeklinde. Değişik bir kalıp. Bunu bu şekilde kolayca doldurabiliyorsunuz. Ve sonrasında tepsiye diziyoruz. Sosunu da anlatacağım. Çok hızlı, çok pratik. Evet, şimdi dolgulu fufimizin sosunu yapıyoruz hep beraber. Bunun için gerekli malzemeler yoğurdumuz, zeytinyağımız, tereyağımız, karabiber. Tekrar üstüne basarak söylüyorum, benim için çok önemli kaya tuzu, sarımsak. Sarımsak olmazsa olmazımız. Sarımsaksız hiçbir makarnanın lezzetli olacağını düşünmüyorum. En çok zorlandığımız konulardan bir tanesi. Biz müşterimize sormadan sarımsak koyuyoruz. Bunun içinde neden sarımsak var deniyor ama bunu bir İtalya'da soramazsınız. Neden sarımsak konuluyor diye. Çünkü bizim ülkemizde var, niye sarımsak var diye. Makarna sarımsaksız olmaz. Makarna fesleğensiz olmaz. Makarna, onların pomodoro domatesi varsa bizim ayaş domatesimiz var. Domatessiz olmaz. Salça, evet salça kullanıyoruz, domates salçası. Domates salçasının yanında ben biber salçası da kullanmak istiyorum. Bizim kendimize özgü biber salçasını. Ama maalesef bu lezzeti yeni nesil Z kuşağı anlamıyor. Anlamayınca da domates salçasını da en doğal haliyle kullanmaya çalışıyoruz. Ben şimdi yapmış olduğumuz kıymalı fufinin sosunu yapacağım. Aslında çok basit bir sos. Ocağımızı açarak işleme başlayayım. Dediğim gibi tereyağımızı atıyoruz. Tereyağımız yanmasın diye zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Bu arada bizim çelik tavaların yaklaşık yarım kilo olduğunu bilmenizi isterim. Evdeki teflon tavalara benzemiyor. Çelik kullanıyoruz. Sağlık açısından çok daha önemli bizim için. Makarnayı haşlarken tuzu attığınızda tahta kaşığı içine bırakırsanız makarna taşma da yapmaz. Aslında süt taşına benzer. Öncelikle şimdi kaşığı değiştiriyorum. Evet. Sarımsağımızı atıyorum. Sosumuz için. Sarımsağımızı biraz soteliyorum. Peşinden domates salçamızdan alıyoruz. İyice kıvama getirmemiz lazım. Bunu iyice kavurmamız gerekiyor. Domates salçamız da bize hazırlanan, Hatay'dan gelen, özenle hazırlanan doğal. Hepsi doğaldır. Bilmenizi istiyorum. Salçamızı iyice kavuruyoruz. Kavurduktan sonra her zamanki gibi makarna haşlama suyumuzdan bir miktar koyuyoruz. Bu her zaman dediğim gibi protein, lezzet. Evet, sonrasında domates rendemizi atıyoruz. Tekrardan iyice bir 5 ile 6 dakika kavuruyoruz, soteliyoruz. Sonra makarnamızın üzerine döküp fırına vereceğiz.

Evet, sosumuz oldu şimdi. Çok keyifli bir sos yaptık. Çok doğal, en doğalından. Şimdi bunu doldurduğumuz fufi makarnayla, yeni menümüze çıkacak makarnayla buruşturuyoruz ve sonrasında fırına gidecek. Fırından çıktıktan sonra da buna çok güzel yoğurtlu bir sos yapacağız. İsterseniz sarımsaklı, isterseniz sarımsaksızlık. Şöyle sosunu biraz bol tutuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu haliyle şimdi fırına gidecek.

lezzetli. Zerdeçallı gnocchi, pancarlı gnocchi ve kavrulmuş susamlı gnocchi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu tamamen doğal pancarın suyuyla elde ettiğimiz. Bunun içerisinde bol yumurta ve kavrulmuş susam. Bu da zerdeçal. Zerdeçal'la beraber yaptığımız. Hepsi bizim reçetelerimizde farklı farklı sunuma sahip oluyor. Bunlar da yeni menümüzde çıkacak. Bu gnocchileri yaparken %70'i patates, %30'u durum buğdayı ve yumurtadan oluşan, bunları böyle misket şeklinde içerisine parmesanımızı koyuyoruz. Parmesanımızla beraber bunu bağlıyoruz. Bayağı zahmetli bir iş. Her patatesten de gnocchi yani gnocchi olmaz, onu da bilmenizi istiyorum. Çünkü patatesin su almaması, sıvı almaması bizim için çok önemli. Patates bulurken çok zorlanıyoruz. Çok emek verdiğimiz bir makarnamız. Bahsettiğim üzere zerdeçallı gnocchi, pancarlı gnocchi, kavrulmuş susamlı gnocchi içeriklerimize birleştireceğiz. Bunun için kavrulmuş ceviz, krema, kendi yaptığımız doğal, fesleğenlerimiz Antalya'dan geliyor. Onunla beraber parmesanımızla beraber içeriği ve sosumuzu hazırlayacağız. Kaya tuzunu ilave ederek yağ atmıyoruz her zamanki gibi. Hamurun en sevdiği şey kaya tuzudur. Onu bilmenizi istiyorum. Pancarlı gnocchimizi kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Bir daha söyleyeyim, bizim makarnalarımız 4 ila 5 dakika. Hatta bu patatesli olduğu için taze yaparsanız 3 dakika. Bizimki gibi. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Bu içinde kaynayacak. Sonra da her zaman olduğu gibi haşlama suyundan bir kısım alıp size kendi yaptığımız Cenova usulü pesto sosumuz, parmesan peynirimiz, kremamız ve cevizli bir pancarlı gnocchi yapacağım.

Şimdi haşlanmış pancarlı gnocchi'mizi alıyoruz. Haşlandıktan sonra doğal olduğu için biraz renk kaybı yaşayabilir. Çünkü hiçbir şekilde herhangi bir gıda boyası ya da herhangi bir şey kullanmıyoruz. Onu bilmenizi isterim. Bizde her renk makarnalar var. Özellikle çocuklar, bebekler. Hepsi vitamin deposu. Rusein. Bizim makarnamız kilo da aldırmıyor. Akdeniz diyetinde kullanıyor. Bilmenizi isterim. Bugün dünyada aktörler ve sanatçılar turneye gittiklerinde yanlarında tek götürdükleri kişi makarna şefleridir. Çünkü eti ve diğer yemekleri bulabiliyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Çünkü makarna aslında yapılması zor bir yemek. Yani biz de burada bir sanat yapıyoruz. Biz marketteki aldığınız bir makarna ya da bir başkası değiliz. Burada emek var. Burada haşlanma süresi var. Burada al dente süresi var. Burada sosla birleşme süresi var. Bunların hepsi bizim için çok önemli değerler. Yani o yüzden dediğimiz gibi The Art of Macaroni, biz sanat yapıyoruz.

Evet, şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Zeytinyağımız, sarımsağımız. Sarımsak ben çok seviyorum, her yemeğe yakışıyor. Şimdi zeytinyağımızla sarımsağımızı kavuruyoruz. Kendi yaptığımız, Antalya'dan getirdiğimiz, kendi ürettiğimiz pesto sosumuzu bu makarnada kullanacağız. Ve bunun için bitkisel krema kullanıyoruz. Evet, sarımsağımızı biraz soteliyoruz. Peşinden pesto sosumuzu yani makarnanın bence olmazsa olmazı pesto, sarımsak, krema, kremanın iyi olması. Bunlar çok büyük özellikler. Makarnanın haşlanma süresi, makarna hangi kıvrımıyla, hangi sosa yakışıyor? Bunların hepsi çok önemli şeyler arkadaşlar. Ben şimdi kremayı da koyuyorum. Kremayı da koyduktan sonra pesto sosla birleştiriyorum. Yani inanılmaz bir lezzete dönüşüyor. Ya bildiğiniz yani acayip güzel bir fesleğen kokusu var. Bunun içerisine parmesanımızı da atıyoruz. Parmesanımızı attıktan sonra

0: çok keyifli bir hale dönüşüyor. Sonra gnocchilerimizi atıyoruz. Aslında hazırlanırken zahmetli. Eğer tabii pesto sosu yapmak da kolay bir şey değil. Yani her sosta, fesleğenin de kendi içerisinde şeyleri var. Her sosta da olmuyor. Şimdi bunu böyle güzelce biraz daha çektiriyoruz. Evet, şimdi çok keyifli bir hale dönüşen pancarlı gnocchimizi servise sunum haline getiriyoruz. Üzerine tekrar parmesan. Peşinden ince kıyım cevizimiz. Afiyet olsun.
1: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
2: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
1: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
3: Ama acı çekiyorsun.
1: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
2: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
4: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
3: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
5: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
6: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
5: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
2: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
5: Hayır.
7: Hicran birazdan TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
4: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
5: Kemal'e kim söyledi? Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
3: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
6: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
7: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
8: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
3: Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.
9: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
6: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
10: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
11: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
10: Ben bir dost Bay Kemal.
6: Kemal!
12: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
13: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
14: Hedef bugün 18'de TV4'te.
15: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
5: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Benimle evlenir misin?
4: Evet. Bin defa evet.
5: Kimmiş bakayım benim müstakbel?
3: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
6: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
4: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
5: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
3: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
6: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
7: Ebru! Acı Hayat bugün 13.45'te TV4'te.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı. Kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması. Her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin.
0: Gel vatandaş gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sadece durunladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durunla.

Benim için makarna sadece hamurdan yapılmış bir yemek değildir. Makarna benim için bir aşktır, bir sanattır. Tabakta renk renk çiçek açan bir tabloyu andıran, özel soslarla harmanladığım, hayalini kurduğum, imkansız denilen, gerçekleşen düşümdür. Bugün hazırladığım her tabak, ilk tabağım gibi özenli ve ilk tabağım gibi beni heyecanlandırmaya devam etmektedir.

0: Karıda şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzenbaz karı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Merhaba Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil.
0: Hoş geldin.
1: Bu gece geliyorsun değil mi?
0: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince bunlarım buradan.
1: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım?
0: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
1: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
0: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
0: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya! Gel seni edipsiz karı! Açılamazsam adam değilim. Aç özürsün bak! Saçımı bırak! Bana tokat ha! Parçalarım seni! Yedim seni! Saçlarımı! Saçlarımı bırak! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım şimdi!
3: Kendiliğin ortasına düştük. Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
4: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
3: Hadi, siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim. (Gülüyor)

0: Affedersiniz. İstemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı.
2: Eyvah, Nazan geliyor.
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
1: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
1: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
1: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağırtacağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al, demin bizle buraya gelen...

0: kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
1: Hı? Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan!
0: Yeni yılın kutlu olsun!
1: Senin de!
0: Kusura bakma! Herif sana asılınca kendimi tutamadım.
1: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
0: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
1: Çok mu beğendin burayı?
0: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
1: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu. Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
2: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
1: Alacağı olsun Orhan'ın. Bak, arkadaşların gidiyor.
0: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
1: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
0: Senden ayrılmak istemiyorum.
1: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir. Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem. Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
3: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! Meral'i istiyoruz! Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye!
4: Evet, Meral'i istiyoruz!
5: Hadi arkadaşlar, hadi geçiyoruz sana! Meral! Susun be! Terbiyenizi takının! İnsanda bir damla utanma olur!

bir tat alamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh aynı bey, bir tat

0: mı efendim?
1: Orhan nerede? Yoksa uyuyor mu?
0: Uyuyor efendim.
1: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekilde rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
2: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdi, hepsi o kadar.
1: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
2: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
1: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
2: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
1: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
2: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın.
1: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
2: Ne? 5 mi? Mahvoldum, hemen gitmem lazım.

0: Sana aşığım, seni seviyorum İcra.
1: Ben de sana aşığım, ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

hiç gülmedi yeşil gözlüm. Kader beni sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti aşkın hicran doldu bitti.

0: senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
0: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
2: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
0: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi, müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim fakat sen beni dinlemedin.
1: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
0: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
2: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
0: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
3: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
2: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Hadi yürü.
4: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
5: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
3: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
6: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
5: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
3: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
5: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
3: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
4: Yalnız geldik. Ne olacak?
3: Hadi basın gidin buradan.
5: Ulan amma da dayım üstüne! Gitmiyoruz işte, ne yapacaksın?
3: Götür arkadaşını!

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

Yalan söyledin! Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın! Hem boyunca nefret edeceğim senden! Abimin ölümüne de sen sebep oldun! Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır! Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım! Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana!

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: inan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: Benimle evlenir misin?
2: Evet, bin defa evet.
3: Kimmiş bakayım benim Üstad Bey?
1: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacağız. Bize.
4: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
3: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
1: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
4: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
5: Acı Hayat bugün 13.45'te TV4'te.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun artık.

0: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kral Şakir,
5: armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Paramparampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Büyük bir aile gibiyiz.
11: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
12: Elimden geleni yaparım.
13: Kız midir?
10: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
14: Zeynep Arda!
10: Milli basketçiler mi sen Murat?
14: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
10: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
12: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
14: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
14: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
15: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
16: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
5: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
4: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
5: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
4: Hala onu seviyorsun değil mi?
5: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
4: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
5: Bak Osman, sen şimdi...

0: Benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
1: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
2: Estağfurullah, buyurun.
1: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni.
1: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
0: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
1: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
0: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz, sizin hayranınızı. Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
3: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
0: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
3: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da, sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Ecran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.

0: affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
1: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
0: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
1: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: Bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem.
0: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: O vestiyacı kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
0: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
1: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
0: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrüm boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
1: Hayır. Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. O adi, pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
3: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
0: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
3: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var.

0: Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
1: Hayır. Böyle konuşma. Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle. Sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
0: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
1: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan.

0: Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim. Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
1: Ejan! Ejan! Ejan!
0: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış. Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
1: Çok aşağılık bir karıymışsın.
0: Beni yalnız bırakın.

0: önemli davetliler. Şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşeli Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. İcrana çocuğun olacağını söyledin değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin değil mi?
2: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
2: Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın.
1: Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın. Yazıklar olsun sana!
2: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık.
0: Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine.
1: Oraya gitmek de nereden aklına geldi?
0: Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık.
1: Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın.
0: Şu gazeteleri versene bakayım.

0: vefakar kızım. Buraya gelmekle ihya ettin beni.
1: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
0: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
1: Tabii söylerim.
0: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada, şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

0: tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
1: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
2: Kemal'e kim söyledi?
3: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
0: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
5: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
6: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
7: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
3: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
2: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
3: Ben bir dost Bay Kemal.
4: Kemal!
8: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
9: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
10: Hedef bugün 18'de TV4'te.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Active Closet Block 99 lira 50 kuruş.
12: Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.

0: atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde.

0: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.

0: etmenize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Ben Türev Uludağ. Şimdi size Fransızların çok güzel bir omleti var. Kuşkonmazlı, keçi peynirli bir omlet. İnanılmaz güzel. Hemen başlayalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle kuşkonmazlarımızı böyle sıcak suda böyle 30 saniye falan bekleteceğiz. 30 saniye bekleteceğiz çünkü çok fazla pişmelerini istemiyoruz. Ama şimdi kuşkonmazlara baktığımız zaman çok sertler. O sertliklerini de alsınlar istiyoruz. Hemen bunları bir tencereye koyalım. Burada benim kaynar suyum var. Kaynar suyu üzerine ekliyoruz. Şu kuşkonmaz birazcık büyük. Tamam, ekledik. Yaklaşık böyle 25-30 saniye boyunca bunu kaynar suda bekleteceğiz ki kuşkonmazlar birazcık yumuşasın. Yumuşadıktan sonra bunların kabuklarını soyacağız ve omlet yapma işlemlerine devam ediyor olacağız. Ben zamanın geçtiğini düşünüyorum yavaş yavaş. Bakalım birazcık daha yumuşasınlar. Çok az daha yumuşadıktan sonra hemen alacağız. İçerisinde Fransız usulü bir omlet yapacağız. Yani böyle ters çevirip iki tarafını da pişirmeyeceğiz. Sadece alt tarafını pişireceğiz ve üstünü kapatıyor olacağız. Arasına keçi peyniri, kuşkonmaz, tereyağlı, böyle sütlü, mükemmel, çok güzel bir omlet yapacağız. Şu ikisini alayım. Hemen diğer kuşkonmazımızı da birazcık bekletiyorum. Evet, diğer kuşkonmazı da aldım. Önce hafif bir kurulayalım. İsterseniz soğuk suyla da yıkayabilirsiniz. Eliniz yanacağını düşünüyorsanız. Ama şöyle peçeteyle bir kurularsanız o sıcaklığı genel olarak gidecektir. Hemen bu şekilde soyacağız. Kabuklarını alacağız. Kabuklarını aldıktan sonra kuşkonmazları küçük küçük, yani orta büyüklükte, çok ince değil, çok küçük değil, parçalara ayırıyor olacağız. Ben daha önceden kuşkonmazların sap kısımlarını kesmiştim. O yüzden burada sap kısımlarını tekrar kesmedim. Kuşkonmaz çok yararlı, çok faydalı. Tüketilmesi gerçekten çok önemli. Keçi peynirli bir omlet yapacağız burada. Şimdi Fransızların aslında çok kullanmış olduğu bir sürü peynir var. Ama kahvaltılarına bunu yansıtmıyorlar. Kahvaltılarında daha az peynir çeşidi kullanıyorlar. Genelde akşam yemeklerinde, öğle yemeklerinde öyle peynir tabaklarını çok sık kullanıyorlar. Ve aslında çok lezzetli ve çok güzel peynirleri var. Kuşkonmazları toparlıyoruz. Orta büyüklükte kuşkonmazları ayırdık. Farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. İsterseniz ezine peynirini de kullanabilirsiniz. Biz bugün keçi peyniri kullanmayı tercih ettik. Daha sağlıklı ve daha lezzetli olsun diye. Çünkü bazı insanların süt toleransı olabiliyor. Yani inek sütüne karşı bir toleransı olabiliyor. Hemen yumurtalarımızı alacağız. 3 yumurtadan yapacağım.

Şimdi iyi bir omlet yapmanın asıl sırrı aslında yumurtanın iyice çırpılması. Eğer yumurtaları iyice çırparsanız böyle o köpük köpük güzel bir şekilde olursa bu iyi bir omlet olacaktır. Yani iyi bir omletten kastım aslında daha lezzetli bir omlet. İyice yumurtaları çırpıyorum. Birazcık süt ekleyeceğim. İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sadece sütle de bunu yapabilirsiniz. Eğer elinizde yorulursanız bunu blenderla da yapabilirsiniz. El blenderıyla, çırpma şeyiyle. İyice köpürdü. Hemen ocağımızın altını açacağız. Tereyağımızı eriteceğiz. Fransızlar tereyağını çok fazla kullanıyorlar. Tereyağımızı eridikten sonra bu arada peynirleri de içine koyalım. Kuşkonmazları da içine koyalım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Bütün hepsini karıştırdık. Şimdi peynirinizin tuz oranına göre ve hani sizin vücudunuzun tuz miktarına göre, tuz sevmenize göre tuzu kendinize göre ayarlayın. Ben böyle iki çimdik denilecek şekilde tuz koydum. Bu sefer pul biber koymayacağım. Yumurtanın ve kuşkonmazın tadını almak istiyorum çünkü. Peynirle birleştiği zaman muazzam ve mükemmel bir tadı oluyor. İyice karıştırdık. Tereyağı eridikten sonra bütün karışımımızı tavamıza koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Tereyağın ayrılığını almadık. O yüzden böyle gördüğünüz gibi köpük köpük böyle partiküller oluşabiliyor. İsterseniz ayranı alınmış tereyağdan da bunu yapabilirsiniz, bu omleti. Çok lezzetli ve çok güzel. Of, tereyağı kokusu çok güzel. Mis gibi tereyağı kokuyor. Kokulara karşı var olan hassasiyeti biliyorsunuz. Evet, tereyağı eridi. Hemen hazırlamış olduğumuz karışımı iyice karıştıra karıştıra döküyoruz. Peynirler de eridi. Şimdi bütün malzemelerin kenarları daha doğru, yani bir yerde toplanmamasını istiyoruz. Her yerde dağınık bir şekilde durmasını istiyorum. Şuradan bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde pişireceğiz. Dediğim gibi çift tarafını pişirmeyeceğiz. Fransız omleti yapılırken bu çift tarafı pişirilmiyor. İç tarafında birazcık daha suluk alacak. O ona daha böyle lezzetli ve güzel bir hale getirecek. Ama siz hani çok pişmiş bir yumurta istiyorsanız iki tarafını da çevirip pişirebilirsiniz. Ama orijinal tarifi bu şekilde. Şöyle kenarlarından alarak pişirme işlemine devam ediyorum. Şimdi omletin altının pişip pişmediğini şu şekilde sallayarak anlayabilirsiniz. Eğer bir bütün halinde hepsi hareket ediyorsa bu omletin alt tabanı pişmiştir. Şimdi bizim omletimize bir bakalım. Şöyle kenarından biraz ayıralım. Şimdi bir bütün halinde hareket etmiyor. Bakın şurada hala böyle parçacıklar ayrılmış durumda. O yüzden birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir dakika içerisinde omletimizin alt tabanı pişmiş olacak. Hemen dediğim gibi sağdan ve soldan katlayacağız ve kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır hale gelecek. Tereyağın mis gibi kokusu keçi peyniriyle birleşince, yumurtayla birleşince gerçekten muazzam bir koku ortaya çıkıyor. Teflon tava kullanmaya dikkat edin bu omleti yaparken. Çünkü yapışmaması için daha kolay bir şekilde omleti istemiş olduğunuz kıvamda alabileceksiniz. Omletimizin alt tarafı pişti. Hemen şöyle içe doğru katlıyoruz. İki taraftan

kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle ben bir ortalığı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz somonlu yumurta. Bu size enteresan ve garip gelebilir ama bu İsveç'te biz nasıl sucuklu yumurtayı, pastırma yumurtayı tüketiyorsak İsveç'tekiler de somonlu yumurta tüketiyorlar. Hemen tarifimize başlayalım. Çok kolay bir tarif. Önce yumurtaları kıracağız. Yumurtaların içerisine birazcık krema koyacağız. Tereyağında pişireceğiz. Tereyağında pişirdikten sonra böyle tost ekmeklerin üzerine, tost ekmeklerimizi de tereyağında tekrar bir kızartacağız. O yağın içerisinde çekmesini istiyoruz. Tost ekmeklerin üzerine yumurtayı koyacağız, somonları koyacağız. Üzerine de frenk soğanları koyuyor olacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Hemen başlayalım. Üç tane yumurta kırıyorum. Birazcık krem aldım. İyice çırpacağız. Aslına bakarsanız böyle bir omlet yapar gibi pişiriyor olacağız. Ama yumurtaları tost ekmeklerin üzerine, tereyağlı tost ekmeklerin üzerine koyacağız. Üzerine de somonları yerleştiriyor olacağız. Somonu pişirmeyeceğiz, somonun o çiğ tadını almak istiyorum. İçerisine birazcık tuz attım. Hemen ocağımızın altını yakıyorum. Tereyağı aldım. Bol tereyağıyla yumurtayı önce pişireceğim. Dediğim gibi böyle pastırmalı yumurta, sucuklu yumurta, sosisli yumurta ve benzeri şeylerden sıkıldıysanız ya yumurtayı artık farklı bir şekilde yemek istiyorum derseniz bu şekilde yumurtanızı yiyebilirsiniz. Ya da farklı bir yöntem olarak şunu deneyebilirsiniz. Yine tost ekmeklerini alın, altına somonu koyun. Ama tost ekmeklerini yine kızartın. Altına somonu koyun, üzerine poşe yumurta koyun. Tekrar üzerine somon koyun. Sonra üzerine yine frenk soğan koyuyorum. Of, inanılmaz lezzetli olacaktı. O böyle patlattığınız zaman gerçekten o yumurta dağılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Biz bugün farklı bir şey deniyoruz. Ama siz evinizde bunu denerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Trevulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazıyorsunuz, görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlısınız. Çok sağ olun. Tereyağımız eriyor. Şimdi şöyle dökelim. Şimdi yumurtaları pişireceğiz. Yumurtaları pişirirken ben bu arada soğanlarımı doğrayayım. İnce ince soğanları doğruyoruz. Bu frenk soğanları üzerine koyuyor olacağız. İsterseniz taze soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğan da lezzet verecektir. Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağında yumurtayı aslında hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Tereyağında güzel köy yumurtası yapın. Bunu afiyetle yiyin. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı aslında. Şimdi yumurtanın birazcık sıvı olmasını istiyorum. İstemiş olduğum kıvamı geldi. Hemen kenara aldım yumurtamızı. Tereyağımız yavaş yavaş eriyecek. Üzerine tost ekmeklerini koyacağız. Tereyağıyla böyle bulayacağız. Mis gibi olacak, kıtır kıtır olacak. Sonra yumurtamızı üstüne koyacağız. Somonları böyle, füme somonları tek tek yerleştireceğiz. Sonra da afiyetle yiyor olacağız. Tereyağımız eridi. Hemen tost ekmeklerimi aldım. İyice iki tarafını da yağladım. Birazcık kızartacağım. Birazcık ısınmasını istiyorum. Yeterli olacaktır. Şimdi İşin geldi en güzel tarafına. İkiye böldük yumurtayı ki eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtalım diye. Sıcacık ekmeğimiz, bol tereyağlı ekmeğimiz. Bunu farklı bir ekmekte de kullanabilirsiniz. Ben tost ekmeğiyle yapıyorum. Ama siz ekmeği değiştirebilirsiniz.
Şimdi işin en güzel tarafı süslemesi. Bunu hiç ekmeğin üzerine koymadan da yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ve somonlu yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün yeni bir iş öğreniyorum, her gün bir yerde çalışıyorum. Kendime o kadar güzel şeyler kattım ki umarım sizlere de çok güzel şeyler katıyorumdur. Ben bugün ne iş yapacağım? Demirci olmaya karar verdim. Dolapdere'de Mustafa abinin yeri var. Çıktık geldik buraya ekip arkadaşlarımla birlikte. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Çok bekletmeden hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi ustamın yanına geldim. Mustafa Akbulut. Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz Tuba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün ekmek teknenize geldik.
1: Sefa geldiniz,
0: hoş geldiniz. Öyle herkese açılmaz değil mi ekmek teknesi?
1: Her insana da ekmek teknesi açılmaz derken açılır ama...
0: ama yani, bana komple açılır.
1: Komple açılır size. Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben bugün demirciliği öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sizinle birlikte çalışmak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
1: Tabii müsaade ederim ama bizim iş...
0: Zevkli
1: olduğu kadar da zahmetli ve tehlikeli bir iş.
0: Eyvah, bayılırım böyle şeylere.
1: Yani o zaman sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Efendim o zaman buyurun başlayalım.
1: Başlayalım.

0: Ustam, ne yapacağız biz bugün? Ben ne yapabilirim
1: bugün
0: burada?
1: Bugün ne yapabiliriz? Bugün bunları hazırlayacağız. Motifleri hazırlayacağız. Bunları hazırlayacağız. Ben size bu işi vereceğim. Siz bana bunlardan hazırlayacaksınız.
0: Aa, bundan?
1: Evet.
0: Böyle
1: ama
0: bayağı
1: hata
0: geçeceğim.
1: İstemiyorum.
0: Sonra? Hata olursa?
1: Aa, kabul etmiyorum.
0: Hatasız kul olmaz hatamla.
1: Haydi işe su koyuverdik yani. Sevmeni. Böyle olmadı size. Evet, şarkı söylemeye gelmedik. İşe gelmedik. İşimiz var.
0: Eyvah. Vallahi demirci burası bir de var ya. Of. Yani başıma gelecekleri bilmiyorum. Evet usta.
1: Bunlar diyelim başlayalım.
0: Tamam. Bundan yapacağım
1: evet,
0: ben yani.
1: Evet bunlardan yapacağız. Şu kalıbımızı bir bağlayalım önce. Şunu mengeneye bir bağlayalım.
0: Bunu?
1: Evet. Buraya bir bağlayalım. Çevir, çevir, çevir, çevir, çevir, çevir.
2: Mustafa Usta baştan ikazlarını yaptı.
0: Onu mu keseceğiz?
1: Evet, buyurun Tuğman. Geçin bakayım.
0: Ha, onun ölçüsüne
1: evet.
0: Göre. Aa.
1: Buyurun.
2: Daha güçlü Tuğba.
0: Çok kuvvet uyguladım ben ya. Her tarafı dağıttım.
1: Biraz daha kaldırın.
0: Kontrolsüz güç.
2: Sen yine de gücünü kontrol etmeyi dene Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Ay. Böyle ne kadar güç uygulayacağımı da buyurun. Bilmediğim için bir anda
1: bunları
0: böyle...
1: Bunları bükelim önce.
0: Bunları bükeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi. Dostum bunu bu hale getireceğiz
1: evet.
0: Değil mi?
1: Bu hale getireceğiz.
0: Tamam.
1: Önce bunun ucundan şöyle güzelce alıştırmamız lazım.
2: Benim senin onu o hale getireceğine hiç inancım yok Tuğba.
0: Gözlüğümü takmaya çalışıyorum. Eldivenlerimi de çıkardım ki takabileyim.

0: olabilir, tamam. Şimdi bir tane ben yapacağım. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. İş güvenliği diyoruz elbette. Mustafa abi benim yapabileceğim şeyleri alınan gerekli önlemlerden sonra bana yaptırıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Burayı böyle yapacağım, evet, değil mi Mustafa abi?
1: Evet, ama bunu oldukça sağlam tutmamız lazım.
0: O zaman şöyle ben tutayım.
1: Evet. Biraz daha aşağı. Bak.

0: Evet. Yukarı. Yeterli bence.
1: Oldu mu?
0: Pek oldu, sayılma. Şu gözlüklerini çıkaralım.
1: Çıkartalım. Ha, ucunu biraz eğiyoruz. Mu?
0: Evet. Ve bunu kalıbımıza alıyoruz.
1: Aa! Böyle ilk tarafı oraya gelecek. Evet. Tamam. Aa!
0: Buraya kadar çıkıyoruz.
1: Buraya kadar her şey normal. Tamam.
0: Bir tane gösteriyorum, bir daha göstermiyorum Tuğba Hanım. Bu kadar. Daha sonrasını siz yapacaksınız.
1: Şimdi sıra bende.
0: Çekici halimizi alır mıyız?
1: Şey, solağım ne ben?
0: Abba.
1: Solak olduğum için her yerde bir sorun ya bu.
0: Ya, keviz kırar gibi değil, biraz daha sağlam. Evet, yeterli.
2: Gücünü göster Tuğba.
1: Bir saniye. Şöyle yapıyordu.
0: Hayır. Sen böyle mi mesleği öğreneceksin?
1: Ay bir dakika ya. Ay bir dakika, vallahi kafam karıştı.
2: Ağzına sağlık Mustafa Usta. Böyle meslek öğrenilmez. Böyle iş disiplininden uzak olunmaz. Benim de söylemekten dilimde tüy bitti ama nafile. Anlatamadım Tuğba'ya.
1: Ay vallahi beynim durdu ya.
0: Hava o kadar da sıcak değil ki, güneş günen geçti de tek başına.
1: Ya ustam ne oluyor bana? Tamam, o tarafa atacağım.
0: Evet.
1: Son demir bükücü Tuğba. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, isteyince her şey olabiliyor. Evet, tamam.
2: Hele şükür demire ufak da olsa şekil verebildin Tuğba. Onca uğraştan sonra.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Çek.
1: Elimde kalmasın.
0: Tamam.
1: Aa, sanki çok eşit olmadı gibi ya benim yaptığım. Oldu mu
0: olayımız
1: şimdi?
0: Olayımız bu.
1: Olduğu kadar artık. Evet ustam, şimdi bunu da yapıyorum aynı şekilde.
2: Tuğba biraz biraz demir işini kavramaya başladı.
1: İşte sevgili seyirciler. Şimdi ustam bunu nerede kullanacaklar?
0: Bunu biz merdiven korkularında yapıyoruz.
1: Ha.
0: Bunlar motifimiz oluyor.
1: Motif?
0: Evet.
1: Bunu peki kaynak mı yapacağız?
0: Evet, kaynatacağız buraya? Onları birbirine.
1: En azından mantığını biliyorum değil mi usta? Bu da bir şey yani. Yani
0: evet. Yani.
1: Hani bunu şimdi kameraman arkadaşım Mahmut Portakal şey de diyebilirdi, bantlayacağız da diyebilirdi.
0: Kütükle de yapıştırabilirdik.
1: Sakıza da yapıştırabiliriz.
2: Evet. Yok artık Tuğba, Mahmut öyle söylemez.
1: Evet usta.
0: Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bunun ucuna kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynak yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynattıktan sonra bunu ortalıyoruz. Merkezine, aynı bunun merkezine kaynatıyoruz.
1: Anladım. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum şu anda.
0: Nasıl yapacağını bilmiyorsun.
2: Biz de bilmediğini biliyoruz Tuğba.
1: Ama ben hiçbir şey görmüyorum
0: o
1: böyle.
0: O kaynak gözlüğü, onunla göremezsin. Kaynak yaparken
1: gözlüğü.
0: Tamam. O başımızın üzerinde dursun.
1: Şöyle.
0: Evet. Kaynak yaparken onu tekrar aşağı indirmeniz lazım.
1: Olmuyor. Saçım bozuldu. Hala saç derdindeyim.
0: Bir arka sokakta kuaför var, bayan kuaför.
1: Arka sokakta kuaföre gideceğiz. Uzun uğraşlar sonucu çok şey, zor bir şeymiş gibi gözlüğü başıma takabildik. Evet usta.
0: Lan ben bir elektrot alayım.
2: Elektrot kaynak.

0: için gerekli malzeme Tuğba.
1: Bunu kaynak yaparken gözlüğünüzü mutlaka kullanıyoruz.
2: Tamam usta.
1: Gözlüğünüzü mutlaka kullanıyoruz.
2: Hazırım. Aa, ne kadar değişik gözüküyor gözlükte.
1: Bunu kaynatıyoruz.
2: Tamam.
1: Şu kaynatıyoruz.
2: Hiçbir şey görmüyorum şu an.
1: Tamam, göreceksin. Burada ışık yanınca göreceksin.
2: Tamam. Aa.
1: Önüne bak.
2: Tamam. Tamam usta, atıyorum.
1: Ters çeviriyoruz. Şasemiz düşüyor tabii bu sırada.
2: Ne düştü? Hiçbir şey görmedim için.
0: Tuğba, bence ustamızı izlemelisin.
2: Oldu mu?
1: Tamamdır.
2: Ustam oğlum, hani gözlükten baktığım zaman ilk başta hiçbir şey görmüyorum ya, ne yaptığımı da görmüyorum.
1: Şimdi o gözlüğü kullanmazsan gözlerimizi kaynak alır, çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Buyurun.
2: Sıra bende mi?
1: Evet, sıra sizde.
2: Ay bir dakika, hiçbir şey görmüyorum şu anda. Aa, ucu yokmuş ki. Ben ucu var zannediyorum,
1: bandana
2: görmüyorum ya.
1: Bandana bastığımız zaman elektrotumuz düşer, buradan tutuyoruz.
2: Aa, tamam.
0: Ustam siz de dikkat edin.
1: Sen de çıraksın, iş öğrenmeye geldin ya ama hiçbir hevesin yok.
2: Yok, ben hevesliyim de.
1: Yok maalesef, öyle bir hevesin gözükmüyor.
2: Nasıl ya? Yok mu, hiç mi?
1: Evet, şu an sizde.
2: Ben mi yapıyorum şu
1: evet,
2: an?
1: Evet, evet. Aa bak maşallah, devam.
2: Açı.
1: Kaynak.
2: Bir dakika, görmüyorum.
1: Tamamdır.
2: Oldu mu?
1: Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım.
2: Aa, bir de temizliği var.
1: Evet.
0: Yalnız o temizlik ev temizliği değil Tuğba.
1: Şimdi bu kaynak yaptığımız yerleri güzelce zımparalıyoruz.
2: Buraları evet, temizliyoruz yani, değil mi?
1: Evet.

0: Tamam.
1: Bir şey diyeceğim, o böyle çıkan şeyler deyince yakıyor.
0: Ya yakar, ateş atıyor yani. Demir çapa atıyor.
1: Ne oldu şimdi, biz ne yaptık?
0: Ya onlar sıcaktır, oradan da tutmuyoruz.
1: Tamam.
0: Oradan tutmuyoruz.
1: Dibilerin beni sürekli uyarması gerekiyor.
0: Şimdi birer çay hak ettik. Karşıdan birer çay gel, içelim bakayım. Ondan sonra devam ederiz.
1: Tamam usta. O zaman şunları çıkartayım ben. Karşıdan çay alıp geleyim. Kameraman arkadaşlarım, istiyor musunuz? Bir şey de istemeyin ya. Bir şey de yok deyin ya.
2: Ben de istiyorum Tuğba.
1: Mustafa ustam çay istedi. Bize de çıraz ya. Bize de çay götürmek düşer. Bir de kameraman arkadaşlarıma da hizmet ediyorum zaten arada.
0: Çay alıp gelecektin. Ne oldu bu ya?
1: Geldim ustam.
0: Geldim. Kahveyi mi satın alıyordun?
1: Şey, abilerle sohbet ediyorduk ya.
0: Emekli adam onlar ya. İşimiz gücümüz
1: kahvedeki
0: var burada.
1: Kahvedeki abiler beni hemen lafa tuttu.
0: Yo, bir taraftan da ne yapacağımızı söyledik. Şu motiften hazırlayacağız.
1: Aa, evet. Bundan.
0: Evet, bu kalıbı bu. Mastarımız bu. Bu sadece bu hale getireceğiz.
1: Tamam.
0: Var mıyız? Yapabilir miyiz?
1: Bilemedim.
0: Meslek aşkına hasta oldum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Hevesim var.
2: Hevesi falan yok Mustafa Usta.
0: Sen işle bile dalga geçiyorsun.
1: Böyle böyle benim
0: diyoruz.
1: Çok ağırmış.
2: Ağır olacak elbette. Demir Tuğba.
1: Çok güzel oldu. Ve kesin yaparım yani, net.
0: İnşallah.
1: Kesin ustam yani.
0: Buyurun.
1: Niye yatmıyorlar ya?
0: Yeter. Biraz vurursan yatacak. Vur, vur, vur. Biraz daha kuvvet. Evet, devam, devam, devam, devam, devam. Sen bu işi yapacaksın, eminim ya. Evet.
1: Ah, şimdi bir erkek gücüyle benimkisi bir olmuyor tabii ustam. Oh. Oh. Yani bir korkuluğun bir parçasını yapmak için bu kadar emek sarf ediyor efendim ustalar.
0: Emeksiz iş olmuyor hani.
1: Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben bir yandan iş öğrenirken bir taraftan da bir şeylerin nasıl yapıldığını, ne emeklerle yapıldığını da göstermiş oluyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim Yasemin. Şey, motif yapmayı unutturdum ben. Çünkü çok zor, yapamam.
0: Tuğba Hanım'daki heves güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biraz işi safsafaya veriyor. Yaptığı kadar ya, heves var ama biraz daha gayret göstermesi lazım. Hoşuma gitti yani böyle bir şeye gelip de bu işle ilgilenmesi beni bayağı memnun etti. Tuğba Hanım, her zaman kapımız açık, yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu sadece gösterdiğiniz küçücük bir iş sizin için. Ama benim için gerçekten zahmetli ve yorucu. Çok teşekkür ediyoruz
0: teşekkür
1: bunun için sizlere. Kazancınız bol olsun.
0: Teşekkür
1: ederim. Ekmek kapınız böyle müşterilerle dolsun taşsın
0: İnşallah.
1: Efendim. İnşallah.
0: Ağzınıza.
1: Şöyle de söyleyeyim, ben bereketli bir insanım. Size uğur da getiririm.
0: İnşallah.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında demirci olmaya çalıştım. Artık ne kadar olabildiysem bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Merhaba çocuklar, merhaba.
1: Necdet'ciğim, anlatsana İstanbul'dan ne haber? Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına.
0: O işi hallettim. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahat.
1: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Bir dakika müsaade et de anlatalım. Allah Allah! Şey, amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma.
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git. Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
1: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ver, ver, ben sayayım da ona göre!

0: Orada
1: yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin.
0: Can anlaşıldı, şey... yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini. Al ordunu da ver, der hadi al bavulu, gidelim canım işte. Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor.

0: yolcular, İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Hepinize geçmiş olsun deriz.
1: Mehmet! Mehmet kalk be! Bak, bak İstanbul'a geldik, bak! Kalk, kalk işte, kalk!
2: Ay!
1: Bak işte İstanbul'a geldik artık!
2: Canım, ben biletimi gidiş gelir sonra gidiş aldım, inmeyeceğim işte, uykum var!
1: Kalk dedim be! Kalk işte be, o zaman artık!
2: Yapma, ay, yapma hadi, baba, yapma! Of!
1: Dedim! Kalk hadi! Yürü, yürü!

0: Şey affedersiniz, Fahri Koray'ın evi neresi?
1: Dur canım, elinin hamuruyla erkek işine karışma, ben sorarım. Far far far kor kor kor bir dakika.
2: Evet, anlamadım.
1: Şurada yazılı olan zat-ı muhterem.
2: Evet, şu karşı sokakta.
1: Ah, çok teşekkür ederiz, gördün mü? Nasıl bildiğin işi. Sen bana güven, kafa değil bu, dikiş makinesi.
3: Olmaz!
1: Şunlara
3: olmaz.
1: Bak, müsamereden geliyorlar.
3: Böyle rezalet olmaz! Yani çal, söyle, oyna, afara alıp olmaz mı? Bıktım bu işten artık, illallah canım!
1: Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi, dinle! Dinle bak şimdi, kulaklarını aç, beni adam akıllı dinle, bak ne yapacağız?
0: Mutlu bir gün!
4: Sevgili dostlarım, değerli misafirlerim! Oğlum Ali şu anda artık üniversite mezunudur. Bu gece bu mutlu olayı kutlayacak, onun diplomasını ıslatacağız. Kadehimi oğlumun başarılarına, sizin şerefinize kaldırıyorum.
1: Rica ederim, zahmet etmeyin, merasim istemez.
0: Merhaba!
2: Ne işiniz var burada?
1: Ne işiniz var mı canım, siz bizi kiralamadınız mı?
5: Kim kiraladı, neden bahsediyorsun sen?
1: Adeli bunlar! Canım, biz ikimiz şarkı söyleyeceğiz, oyunlar oynayacağız! Nerede bey?
6: Hadi, hemen başlayın!
0: Ben mi? Neye?
6: Neye olacak? Şarkı söylemeye!
0: Peki, madem ki istiyorsunuz, söylerim tabii!
1: Tabii!
0: Ne söyleyeyim?
6: Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi! Bu cici kız şimdi sizler için bülbül gibi şakıyacak!

0: Kuşağa söyleyelim de bunları dışarı atsınlar.
1: Aldattı seni, kanmadım etimi. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur ya, o çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi, anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
3: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldin?
3: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır nedir, ne biçim adamdı, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekil şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsveddesi!
5: Yeğenim... Fatma!
6: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
5: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
5: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
3: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım, yürü!

0: Gelin, gelin şöyle. Şimdi anlatın bakalım, ne demek istiyorsunuz?
1: Aa, bakın size vaziyeti anlatayım amca bey. Ben yıllardan beri sizin adresinizi arıyordum. Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim. Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim. Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın.
0: Zehra, bak bunlar ne diyorlar?
1: Ay, genç bir cadı. Merhaba.
0: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış.
2: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz. Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar.
1: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte! İşte burada Fatma'nın kafa kağıdı! Bak, bak, bak da gör! Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır! Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız, biz namuslu vatandaşlarız! İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda, aa!
2: Aman bey, misafirlere rezil olacağız. Şimdilik onları oyalayalım, sonra bir icabına bakarız.
3: Olur.
0: Pekala! Siz şimdilik istirahat edin, misafirler gidince bu meseleyi etraflıca konuşuruz.
4: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum.
1: Ne diye gidecekmişin? Gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin, görmüyor musun işte? Babanın mirasına konmak istiyorlar!
4: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
1: Canım, sen orasına karışma! Ben evelallah senin hakkını kimseye yedirmem! Göreceksin, buraların hepsi senin olacak! Senin kızım, senin, senin bacım! Geç öyle geç, otur, otur! Otur, istirahat et! Otur sen! Otur!
2: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
5: Tabii, tabii bırakırım! Baba, müsaade edersen Nerkiz'i evine kadar bırakacağım.
2: Hoşça kalın efendim.
6: Güle güle.
2: Hoşça kalın.
4: Güle güle kızım.
0: Şimdi ne olacak, ne yapacağız onları?
2: Düşündüğün şeye bak, kolundan tuttuğun gibi atıver sokağa.
0: Mahkemeye düşersek rezil oluruz.
2: Haklısın. Kazadan sonra çocuğun cesedi bulunamamıştı. Bu kızın Nusret'in kızı olduğu muhakkak. Gördün mü başımıza geleni?
0: Eğer iş mahkemeye intikal ederse, bütün servetimiz elimizden gider.
2: Aman be, ne yap et, bu işi bir hale yola sokuver.
0: Sen merak etme.
1: Şayet şahit istiyorsanız, ben Tahran'a gider, istediğiniz kadar getiririm.
0: Siz uzun yoldan geldiniz, burada kalıp birkaç gün istirahat edin.
1: Değil mi ya?
0: Ben de bu arada durumu inceler, size cevabımı bildiririm.
1: Fatma, kafirler imana geldi.
2: Hizmetçimiz de izine gitmişti zaten, o gelene kadar bir müddet çalışın bakalım.
0: Hasan, bunları al garaja götür.
1: Garaj maraş boş versen biz idare ederiz.

0: Ay rüyamda da köpek suratıma bir şey yapıyordu, iyi ki uyandım. Aman be, ay. Hadi, hadi eyvallah, bana müsaade.
1: Nereye?
0: Nereyesi var mı?
1: Nereye?
0: Burası senin amcanın evi, sen burada kalabilirsin ama buna benim hakkım yok ki. Ben de gideyim de başımın çaresine bakayım, bir iş bulayım. Nasıl olsa yakında işler yoluna girer, beraber oluruz. Sen sakın benim için üzülme, ne yapalım?
1: Beni bırakacak mısın?
0: Canım, ben seni bırakır mıyım hiç, kalbim seninle beraber. Ben gene geleceğim, sana uğrayacağım ama ben şimdi gideyim de onu bir bulayım bakayım, onu.
1: O da kim?
0: Canım, Necdet! İstanbul'a gelirsen bana uğra demişti. Türkiye'nin yanında mıdır nedir? Hiçbir zaman k***dan ayrılmaz. İstanbul'a gel, ben sana iş bulurum demişti. Gidip bulayım bakayım, özledim.
1: Hadi git bakalım ama beni ihmal etme.
0: Seni ihmal eder miyim ben? Sen bekle!
1: Söz verdin!
0: Tamam, tamam, oldu!
2: Ali'nin Kenan Bey'in kızın Erkiz'le evlenmesini canı gönülden dilerken, ister misin bu kız Ali'nin aklını çelsin?
3: Ne yapıp yapıp derhal bunu önleriz. Ali'nin Nergis'le evlenmesi bizi iflastan kurtaracak. Kenan Bey'in ne kadar zengin olduğunu biliyorsun.

0: Bak bak bak, nasıl da gülüyorlar. Ali'nin de bu kızdan hoşlandığı belli. Sen Ali ile bir konuşma yap, ben de kızın icabına bakayım.
1: Oh, merhaba anneciğim.
2: Merhaba, merhaba. Yahu nerelerdesin sen? Ne zaman geldin?
1: Bugün geldim. Fatma'yı amcasına getirdim de ondan.
2: Ha, hoş geldin, hoş geldin.
1: daha ne var ne yok?
2: Vallahi bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, istersen sen gel bizde kal.
1: Sağ ol kardeşim. Bildiğin yerde bana göre bir iş var mı acaba?
2: Üzülme canım, arar buluruz. Hadi şimdi sen gel bakalım, hadi.
1: Sağ ol.

0: işte geldik, buyur bakalım. Gel içeri, gel. Gel de seni karımla, kızımla tanıştırayım. Gel, gel. Çekinme, işte bizim fakirhane, gel bakalım. Hatice, Hatice! Bak, sana defalarca bahsettiğim arkadaşım Mehmet, Mehmet ya.
1: Mehmet!
2: Hoş geldiniz, tanıştığımızda çok memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
0: Süreyya! Süreyya, gelsene şekerim, gel, gel.
4: Bu kızım, bu da sana bahsetmiş olduğum İran'dan gelen arkadaşım Mehmet. Kızım Süreyya.
3: Memnun oldum, memnun oldum efendim.

0: Git salonun tozuna. Bugün sana yemek yok.
1: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Niçin yapıyorsun bunu? Yakışıyor mu sana böyle hareket etmek?
2: Şimdi de vazoyu kırdın ha? Seni, köpek seni! Uğursuz!
3: Allah'ım! Niçin ben de zengin değilim onlar gibi? Nedir bu başıma gelenler?

0: Fatma. Sen ömrün boyunca mesut olmaya layıksın. Annemin sözlerinin ve hareketlerinin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ama sen benim için doğru, dürüst ve dünyanın en iyi kalpli kızısın. Benim senin hakkında böyle düşünmem yetmez. Annem babam sana ne kadar kötü davransalar yine seni müdafaa edeceğim. Çünkü sen benim amcamın kızısın.
1: Ne kadar iyisin Ali. Sen hiç Tahran'a gitmeyi düşünmüyor musun?
0: Ben Tahran'a çok gittim Fatma. Babamın orada büyük bir fabrikası var. Bu defa gidişimde senin Mehmet'le beraber büyüdüğün yerlere de uğrayacağım. Şimdi dinle beni Fatma. Sana hakikati olduğu gibi anlatayım. Annem babam sana niye eziyet ediyorlar biliyor musun? Arkadaşım Mehmet var ya... seni vasıta olarak kullanıyor zannediyorlar. Ama bunların hepsi geçecek. Önümüzde mutlu ve iyi günler var. Üzülme artık yavrum. Hadi şimdi gel de biraz gezelim.
1: Şey... teşekkür ederim. Başka zaman gezeriz Ali.
2: Ben bu kızın icabına bakarım.
3: Ya neredesin be kardeşim Mehmet?
4: Ne yapayım kardeşim, yolda artık alınca geldim.
3: Yorgunluktan bittim ben de ya, benden bugünlük bu kadar. Al anahtarları, geçerken beni de eve bırakıver.
4: Tabii sen hiç merak etme, akşama kadar çalışırım, depoyu da full ederim, teslim ederim sana.
3: Aman işler yolunda gitsin.
4: Hiç merak etme, sen merak etme, hadi geç. Hadi.

0: ilk sevgilimsin. Söyle bana, sen de beni seviyor musun?
1: Evet Ali, ben de seni seviyorum.
0: Bu sözü duymak ne kadar mutlu etti beni. Seni ölünceye kadar seveceğim. Evlenmek isterdim senden ama... inan ki kendi param yok. Eğer annem babam razı olsaydı bu işe... bu iş bir an evvel olurdu. Ama üzülme, her şey geçecek.

0: Fatmacığım benim, canım kardeşim, seni o kadar özledim ki burnumda tüttün. Nasılsın, iyi misin Fatma?
1: İyiyim Mehmet, nerelerdesin?
0: Üstümden başımdan anlamıyor musun? Dolmuşçuluk yapıyorum, bir iki bir iki diye. Yolunu buluyorum. Bana bak, köşkün önünden geçerken sana bir uğrayayım dedim, dayanamadım, ne yapayım?
1: Gel içeri gidelim.
0: Yok yok, onların mendebur suratını görmek istemem. Gel de bak, ben sana arabamı göstereyim, bayılacaksın, gıcır gıcır. Acenteden yeni çıkmış gibi, nasıl, benim değil mi?
1: Çok cici.
0: Otur otur, Allah aşkına otur.
1: Olur.
0: Otur. Bunlar da ışık veriyor geceliğin, farlar! Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim diye...
1: Söyle!
0: Söyleyeyim. Geçen gün ben seni Ali ile baş başa gördüm de...
1: Hiç! Şöyle bir hava almaya çıkmıştık da...
0: Dikkat et Fatma! Ali ile öyle tenha yerlerde filan dolaşma, çünkü o da babasının oğlu... başına bir şey gelebilir. Bunlara güven olmaz Fatmacığım. Eğer sen gezmek istiyorsan... ben seni istediğin yere götürebilirim, hiç çekinmeden söyle. Oldu mu Fatmacığım?
1: Hadi. Peki Mehmet, bekleyeceğim.
0: Tamam, bekle beni, hazır ol, yarın gelip seni alıyorum. Al asmanlık.
1: Güle güle.
0: Bir iki, bir iki! Nasıl? Hadi, eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: Bunu nişanlanmamızın ve evlenmemizin bir nişanesi olarak kabul et Fatma. Sonra şahitlerimiz de hazır.
1: Hani şahitlerimiz nerede?
0: Gökyüzünde sevgilim. Bulutlar, yağmur ve şimşek.

0: mahvoldum, bittim.
1: Ne oldu Fahri?
0: Tahran'daki fabrikamda yangın çıkmış, mallarımız cayır cayır yanmış.
1: Eyvah, mahvolduk. Hemen Ali'yi oraya gönderelim, olayı incelesin. Bu arada Fatma işini de hallederiz.
0: Nasıl?
1: Tahran'daki kardeşime telefon ederiz. Biz Fatma'yı evden atıncaya kadar onu orada oyalar.
2: Mühim bir şey mi?
3: Merak edilecek bir şey yok. Yakında baba olacaksınız.
2: Anlamadım.
3: Heyecanlanma dostum. 6 ay sonra nur topu gibi bir yavruya kavuşacaksınız. Şimdiden tebrik ederim.
2: Sağ olun doktor. Teşekkür ederim doktorcuğum.

0: Duydun mu? Doğru mu bu? Ali vicdansızlığının bu çocuk değil mi?
1: Yalvarırım sus! Çocuğumun babası hakkında böyle konuşma! Benden evlenecekti, söz vermişti bana!
2: Vaziyet nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tesisi yeniden kurmaya imkan var mı?
3: Vallahi çok üzücü bir olay! Bütün fabrika baştan başa yandı! Milyonlarca zarar var! Bu işi yeniden kurmak büyük paraya bağlı! Her türlü zararı yerinde tespit ettim! İşte her şey bu dosyada mevcut!
2: Sağ olun! Bu yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım!
3: Aman efendim, vazifem!
2: Müsaadenizle ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
3: Estağfurullah, hayırlı yolculuklar!
4: Defol lan evinden! O fenalığı yapmışsa senin gibi aylak aylak dolaşan biri yapmıştır bu kızı!
5: Hayır Fahri bey! Belki aylak ve serseri dersiniz ama namus hırsızı diyemezsiniz! Şeref ve namusuyla geçinip giden bizler çok mutluyuz! Bütün uğursuzluk sizden geliyor beyim, sizden!
4: Konuştuğunu kulakların da duysun, terbiyesizlik etme! Git buradan!
5: Hadi, hadi! Benim kulaklarım gayet işitkendir! Şu zavallı kızın haline bakın! Onu bedbaht eden oğlunuz olacak, o bey nerede?
4: Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Oğlum Ali'yi mi soruyorsun?
5: Evet, evlenme vaadiyle bu kızcağızı aldatan oğlunuzdan bahsediyorum, oğlunuzdan! O nerede, söyleyin bakalım!
6: Vah vah, çok acıklı! Küçük hanım kendi zevkleri için kiminle düşüp kalkmışsa kalkmış, şimdi de bize yamanmaya kalkıyor!
5: Ne dedin anlayamadım!
6: Ne dediysem dedim, deminden beri kulakların neredeydi, açıp da dinleseydin! Hasan! Çabuk bu kızın nesi var nesi yoksa toparla eline ver, defolup gitsinler! Gözüm görmesin!
4: Defol!
7: Ya ne olursunuz, sizden bir şey istirham edeyim, bir şeyler söyleseniz şu Fatma'ya Süreyya'cığım! Kalkıver, şunu teselli ediver, üzmesin kendini, kahretmesin!
8: Sen merak etme canım! Fatma, niye böyle üzgün duruyorsun ama bak bizi de üzüyorsun!
1: Sormayın, bu şehre ne ümitlerle gelmiştik! Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı! Benim yüzümden Mehmet de kahroluyor, sizleri de üzüyorum!
9: Ayıp ettin kardeş! Biz ne güne duruyoruz! Kapımız size her zaman açık! Ev bizim değil, sizin!
5: Allah senden razı olsun! Allah ne muradın varsa versin! Zaten ben sana güvenmeseydim, Fatma'yı buraya getirir miydim?
8: Çok iyi yaptın! Süreyya'nın da böyle candan bir arkadaşa ihtiyacı vardı! Yani, hadi, evde yalnız sıkılıp
9: tabii,
8: duruyordu!
9: Tabii ya, tabii!
8: Evimize hoş geldin kardeşim! Burada kalıcığına o kadar sevindim ki!
1: Teşekkür ederim! Allah sizlerden razı olsun!
8: Hadi artık, gül biraz ama, hadi! Hadi gül bakayım! Bak! Gördün mü nasıl neşelendirdim?
2: Fatma nerede? Ne oldu Fatma'ya?
4: Adı batsın o Fatma'nın!
2: Neden? Ne yaptı ki?
6: Meğer ne malmış o Fatma! Her gece odasına bir erkek alırmış!
4: Bir gece onu dostuyla uygunsuz vaziyette yakaladım!
2: Olamaz böyle bir şey! Dünyada inanmam!
4: Ah. O gece burada olsaydın kendi gözlerinle görürdün!
6: Aman ne iğrenç bir manzaraydı! İkisi de çıplaktı!
4: Adamı kapı dışarı edip kıza nasihat ettik. Sabahleyin uyanınca bir de ne görelim, annenin pırlanta yüzüyle inci küpelerini alıp kaçmamış mı?
9: Hayır! Hayır, olamaz! Fatma böyle bir şey yapamaz! Namus sözü vermişti Fatma bana! Nişanlanmıştık onunla, bekleyecekti beni! Evlenecektik sonunda! Sonra mektuplarımın da eline geçmesi lazım! Bu işin içinde bir bit yeniği var, anlıyorum! Anne söyle bana, mektuplarım eline geçmedi mi onun?
6: Mektuptan filan haberimiz yok bizim oğlum!
10: Benimle evlenir misin?
1: Evet, bin defa evet!
11: Kimmiş bakayım benim üstad ben
10: söyleyeyim? Oğlu ve ailesini çok yakında tanıyacak!
11: Bize!
4: Tanışmamıza lüzum yok, tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle!
1: Hiçbir şey anlamıyorum, neden böyle yaptınız?
11: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun! Olmaz böyle şey!
10: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar!
4: Nerede olurlarsa olsunlar, git bul onları! Kızı ölü veya diri mutlaka getir!
12: Acı Hayat, bugün 13.45'te TV4'te!

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
3: Hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
4: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski koltuk takımınızı 25.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Batman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bir aile gibiyiz.
11: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
12: Elimden geleni yaparım.
11: Kız mıdır?
10: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
11: Zeynep Arda!
10: Milli basketçilerimizden Murat.
11: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
10: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
12: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
13: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
13: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
14: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter.

0: yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
12: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
6: seninle. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Dur bakayım, ağır kaldırdın. Tekmeliyor. Amma da kuvvetli olacak. Bil bakalım, erkek mi kız mı?
10: Bilmem.
9: Ben biliyorum işte, erkek olacak.

0: Sen kendi haline bak, şurası şimşek olsun.
1: Seninki benden kalan.
0: Yani.
1: Hadi iki gün ben bir yoksa.

0: yapmayalım.
1: Hadi git işte. Ayağım bunu yatağına götür.
0: Kardeşim, yapma ya. Yavaş ol.
2: Gördün mü bak, ne güzel elbise. Fatma'nın bebeği için aldım bunu. Nasıl, sen de beğendin mi?
3: Evet, çok güzel. Bakıyorum, Fatma'yı da çok seviyorsun.
2: O kadar olacak. Bunu giydikten sonra hep bizi hatırlayacak.
3: Dikkat, dikkat!
2: Ne oldu?
4: Kim yaptı kazayı?
2: Ben yaptım memur bey. Kanun karşısında boynum kıldan ince ama bir dakika. Necdetciğim, senden bir ricam var. Şu vereceğim parayla şu elbiseyi Fatma'ya götür, hastaneden çıkmasına yardım et.
3: Hay hay kardeşim, sen üzme kendini.
4: Hadi.
3: Hadi. Geçmiş olsun.
5: Sanık şoför Mehmet Hayat Ak.
6: Buyurun sayın yargıcım.
5: Mahkememiz seni tevkif etmeye karar verdi. Bir diyeceğin var mı oğlum?
6: Merhamet, merhamet sayın yargıcım. Ne olur beni tevkif etmeyin. Eğer tevkif ederseniz dul bacım. Öksüz yeğenim var. Onlara sonra kim bakar sayın yargıcım? Sefil olurlar, perişan olurlar, sokaklarda kalırlar. Merhamet edin. Bir kazadır başıma geldi. Affedin beni. Ne olursunuz sayın yargıcım.
5: Sanığın tevkifine 5.000 lira nakdi kefalet yatırdığı takdirde tahliye edilmesine karar verildi.
6: 5.000 lira mı? Ama benim bütün param bu. Sadece 4 lira.
1: Mehmet'i düşündükçe kahroluyorum. Bu ne talihsizlik. Keşke İstanbul'a hiç gelmeseydik.
3: Üzülme Fatma, yakında her şey düzelir.
7: Zavallı Mehmet. Cezaevine düşecek adam mıydı, oldu bir kere.
1: İnşallah yakında kurtulur. Ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden.
7: Öyle.
1: En kısa zamanda ziyarete gitmemiz
7: tabii,
1: lazım.
7: Tabii, tabii. Ver bunu.
8: O canım. Ay yavrum.
7: Bakın ne tatlı
3: benim, benim bir tanem, tatlıdır tabii. Allah, canım. Yaradana kurban olayım, yaradana.
6: Yeğenim Sait nasıl Fatma? Konuşmaya başladı mı?
1: İlahi Mehmet, neler söylüyorsun sen? Hiç 3 aylık çocuk konuşur mu?
6: Ya gülmesi, ağlaması?
1: Sorma, mahalleyi ayağa kaldırıyor.
6: Benim yeğenim olduğu nasıl da belli.
1: Ya sen Mehmet, sen buradan ne zaman kurtulacaksın?
6: Belli değil ki. Eğer 5.000 lira kefalet param olursa kurtulacakmışım. Hakim bey amcam öyle söyledi. 5.000 lirayla kurtuluyormuşum, 5.000 lira!
3: Mehmet 5.000 lirayla kurtulacak.

0: mıymış?
1: Evet, öyle söyledi.
0: Param olsa bir saniye bile tereddüt etmez, basar 5000'i kurtarırdım Mehmet'i.
1: Ben onun arabasında çalışıp bu parayı biriktirmeyi düşündüm.
0: Şoförlük mü yapacaksın yani?
1: Neden olmasın?
2: Tabii olur.
1: Ehliyetim var, bu işi iyi bilirim.
2: Tabii, neden olmasın?
0: Vazgeçsen iyi olur, çünkü kadın işi değil bu.
1: Mehmet'i kurtarmak için başka çaremiz yok. Ne olur, bu işi temin edin bana.
0: Kızım Süreyya, bu işte bize en büyük yardımcı sen olacaksın. Patron Celal Bey'le sen konuşuversene, hadi.
3: Siz hiç merak etmeyin, bana havale edilmiş bir işi olmuş bilin. Ben şimdi gider konuşurum.

0: Duymadık ama halletti galiba.
1: Zannederim.
2: Haydi beklemeden kalkıyor bebek! Bebek, emirgen bebek! Kalkıyor abiler, beklemeden!
1: Helal olsun be, ne hızlı çocuk! Arı gibi durmadan çalışıyor.
3: Hop hop hop, bir dakika beklerim!

0: abiler, tamam paraları uçlanalım abi. Sağ ol abi, eyvallah abicim, tamam. Sağ ol abi, gene buyurun. Beklerim ha!
1: Ye bakalım.
2: Teşekkür ederim. Çok üzüntülü görüyorum seni. Fakat anlıyorum, haklısın. Herhalde Fatma'dan bir haber alamadın.
1: Fatma'yı hala unutamadım. Hayatıma giren tek kadın o. Fakat anlamadığım bir nokta, ben Tahran'dayken hiç mektup yazmaması. Sırra kalem basmış, nişanlanmıştık da.
2: Zahmet etme! Her derdin bir çaresi bulunur, üzülme.
1: Fakat bu kadar kalpsiz olamaz. Evden bir zor görmese, kaçmazdı.

0: Canım bak ne getirdim sana, al koku! Gel bakayım biraz kutlayacağım, hoppala!
1: Hoppala! Hoppala!
0: Hoppa! Canım yavrum! Ay canım evladım! Hadi otur bakayım şimdi, anne işe gitsin, değil mi? Sen dikkat et, olmaz!
1: Tabii tabii, sen merak etme!
0: Hadi Allah'a ısmarladık! Hadi.

0: babalık. Al.
1: Dur, bir dakika! Ne demek oluyor bu?
0: 2 lira daha vereceksin efendi.
1: 2,5'tan 1 kuruş fazla vermem.
0: Buraya kadar 5 liradır. İstersen trafiğe soralım ama madem canım vermek istemiyor, sağ ol.
1: Hadi canım, bağışta mı bulunuyorsun? Dolmuşa ilk defa binmiyorum ben, ukalalık istemem.

0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Allah versin amca, içi de para dolu ha.
1: Aferin sana oğlum! Al bakalım, bir yemek yersin!
0: Eyvallah amca! Sadakaya ihtiyacım yok, ben vazifemi yaptım!
1: Aferin! Mert, gönlü zengin bir kızsın! İçeri gel de seninle biraz konuşalım! Söyle bakayım bana, evli misin?
0: Hayır, evli değilim ama bir oğlum var!
1: Sen çok iyi bir insansın yavrum! Fakat bu şoförlük sana göre bir iş değil!
0: Haklısınız, ben de sevdiğim için değil, mecbur olduğum için çalışıyorum!
1: Sana fabrikamda daha rahat, daha paralı bir iş bulsam ne dersin?
0: Ah, buna çok sevinirim! Yalnız benim bir abim var da...
1: Çalışmak istedikten sonra... Sen çık dışarı bakayım! Ona da bir iş buluruz elbet!
0: Ah, sahi mi? Sizi Allah çıkardı karşıma!
1: Yalnız senden bir isteğim var benim!
0: Buyurun! Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparım!
1: Çocuğunu alıp bu eve yerleşmeni istiyorum! Burada hep birlikte bir aile gibi geçinir gideriz! Ne dersin?
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Sakın beni yanlış anlama! Sana kızım, çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım!
0: Teşekkür ederim! Fakat bu fedakarlığınızın sebebi nedir?
1: Sebep, çok yalnız ve bedbaht oluşum! Kızım Nazlı'yı kaybettiğimden beri, bu kasvetli evde tarifsiz kederler içinde yaşıyorum! Sizler... Ömrümün son günlerinde benim neşe ve teselli kaynağım olacaksınız! Anlıyorsun değil mi? Senden kızım Nazlı'nın yerine geçmeni istiyorum!
2: Müvekkilimin tahliyesi için şart koşulan nakdi kefaret... Kamil Koray tarafından yatırılmış olup... makbuzu yüksek mahkemenize ibraz edilmiştir. Bir sureti de tarafımızdadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim.
3: Karar! Sanığın tahliyesine ve duruşmanın gayri mevkuf olarak devamına karar verildi.
4: Allah Allah! Allah razı olsun Hakim Bey!

0: Bugünden itibaren seni evlat edinmiş bulunuyorum. Kızım Nazlı'yı aratmayacağına eminim. Bu evde her şey senindir. İstediğini yapabilirsin.
1: Aa, babacığım!

0: İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Üzerimize bir uğursuzluk çöktü sanki. Felaketler yağmur gibi üstümüze yağıyor. Korkarım bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
1: Olacağı buydu. Fatma'nın ağı tuttu baba. Allah hiçbir kötülüğü cezasız bırakmaz. Ne istediniz zavallı kızdan? Suçu, günahı neydi? Neden onu bu evden kaçmak zorunda bıraktınız? Yalnız onun değil, benim de hayatımı mahvettiniz. Tabii ki suç cezasız kalmayacaktı.
2: Mutlu yıllar Sait! Mutlu yıllar Sait!
3: Allah yana! Mutlu yıllar! Sen de!
4: Tamam!
3: Gel bakalım pastayı keselim şimdi.
5: Mehmet, buraya gel.
6: Buyurun benim.
5: Aldığım hediye hazır mı?
6: Hazır efendim.

0: Ait. Koş yavrum, bak sana ne aldım. Gel.
1: Hoppa. Gel bakalım dedene.
2: Canım.

0: Emniyet Müdürlüğü mü? Ben Doktor Şükrü Alptekin. Fabrikatör Kamil Koray bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Adli tabibe de bildireceğim.
1: Peki. Her türlü işlemin yapılması için emir vereceğim.
0: Bundan eminim efendim. Teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey.
2: Buyurun.
1: Yanına bir memur al, Kamil Bey'in köşküne git. İçeridekileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı mühürlersiniz.
2: Baş üstüne.

0: Mehmet, Mehmet bak polis!
1: Eyvah tüyelim!
2: Kaç gündür sizi arıyorum, nerelerdesiniz?
1: Merhaba memur beyciğim! Biz buralardayız, nerede olacağız? Ne o, bir şey mi oldu?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ama sizi karakola götürmemi söylediler.
1: Hayırdır inşallah!
2: Gidelim, hanımı da, yalnız sizi değil!
1: Hanım da, peki hanım da gelsin, çocuğu da gelsin! Hadi hep beraber gidelim, yürü!
0: Süreyya'cığım, Sait sana emanet! Lütfen biz gelinceye kadar senin yanında kalsın, olmaz mı?
3: Geldiler efendim!
1: Merhaba komiser bey!
0: Merhaba efendim!
4: Nihayet bulabildik sizi!
0: Hayırdır komiser bey, nedir suçumuz?
4: Durumunuz belli oluncaya kadar burada bekleyeceksiniz, oturun biraz!
1: Başa gelen çekilir!

0: Fakirlik ne yapalım? Eğer biraz zengin olsaydık bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmezdi.
1: Ama üzülmeyelim. Böyle yerlerde metin olmak lazım.
0: Aklıma kötü bir şey geldi Fatma. Sakın ihtiyarın ölümü için bizi buraya getirmiş olmasınlar. Komiser Bey'i hiç beğenmedim. Galiba onun için geldik biz buraya.
2: Niçin ayakta duruyorsunuz? Otursanıza.
3: Nerelerdesiniz? Bir hayli zamandan beri sizleri arıyorduk.
2: Efendim...
4: Neden aradığınızı anlayamadık.
2: Şaşırmakta haklısınız. Ben de olsam ben de şaşırırdım. Hiç tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil bu.
0: Fatma, eyvah eyvah, yandık yandık! Ya ömür boyu hapishanelerde çürüyeceğiz yahut da asacaklar!
2: Size bir sürprizim var Fatma Hanım. Ölen merhum Kamil Bey'in mirasının varisisiniz. Merhum sizi öz kızı gibi sevdiğinden bütün mirasını da size bırakmış oluyor. Tebrik ederim!
3: Güle güle her şeyin.
0: Tebrik ederim Fatma.
4: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, bir imza rica edeceğim.
4: Aha, tabii tabii.
2: İmza. Buyurun.
0: İşte dünyanın en yakışıklı delikanlılarından bir tanesi Süreyya sevgilimi. Hürmetle selamlarım. Beni çıkaran fabrika top attı. Eşantiyon kaldım. Canım benim. Ben evet şoförlerin en güzeli, en yakışıklı Süreyya. Süreyya tombulum. Tombulum da tombulum da tombulum. Tombulum.
5: Yavrum benim. Biz Mehmet'le vazifeye gidiyoruz. Babam gelince perdelerin değişmesi duvarların badana işiyle alakadar olsun.
6: Sen hiç merak etme. Bütün bunları şimdiden olmuş bil. Güle güle gidin.
5: Havasmadım.
6: Gel bakalım.

0: bu cici kıyafetinle arabayı silmek işte yakışmıyor sana.
1: Ne yapayım, arabanın cazibesi beni kendine çekiyor, dayanamıyorum Fatma Hanım. Unutma ki, alışkanlığı bırakmak hastalığa sebep olurmuş. Ben de onun için
0: hadi
1: yapıyorum.
0: Hadi yazıhaneye gidelim.
1: Tabii, biraz daha yalayayım, biraz daha selim gidiyor. Aha, Bertas'ı mı? Merhaba, buyurun.

0: Emirlerime harfiyen riayet edilmesini isterim. En ufak hatayı kabul etmem. Bir dakika efendim. Lütfen vazifenizde daha dikkatli olun. Gidin, girin. Yarım saat sonra arayın. Hadi bey, lütfen dış temaslar dosyasını gönderir misiniz? Tamam, buyurun. Ayten Hanım, Salih Efendi'nin ailesine yapılan yardım deftere geçsin. Lütfen, anlaşıldı mı?
1: İki kase işkembe çorbası tekmil olsun, sarımsaklı sirkeli. Kokoreç de söyle, yarın da baş ayıklasınlar, beyinli olsun. Söyle, söyle sipariş
0: ver. Lütfen siz devam edin.
2: Hanımefendi, ayıp oldu. Merhum Kamil Bey'in fabrikalarının hissesinden başka 3 ticaret gemisi, ayrıca kendisine ait yatı, 5 apartmanı, fabrikası vardı. Bu müessesenin 3 milyon lirası bankalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bazı kimselerden alacakları vardı. Mesela tüccar Rüstem Bey'den 2 milyon, Fahri Bey'den 5 milyon lira alacağı olduğu gibi, evi de ipoteğindeydi.
0: Mehmet, Fahri Bey mi dedi?
2: Evet efendim, piyasamızın büyük tüccarlarından biriydi. Servetini kumar oynayarak eritti. Bir evinden başka mülkü kalmadı.
1: Evi de biz alalım ellerinden, ha Fatma?
0: Bir kere gidip yakından görelim evi.
2: Tamam. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
1: Kullanın.
2: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Şşt, Fatma gel.
0: Evet.
1: Kıyafet değiştirip evlerine gidelim, biraz güleriz.
0: Ben bir gözlük takarım.
1: Ben de bıyık sakal takarım. Giyerim. Tamam, sen orasını bana bırak, kıyafetlerimizi değiştiririz.
3: Evet. Evet. Ne zaman...

0: gelecekler? Bir saat sonra mı? Peki efendim, bekliyoruz. Kamil Bey'in varisi buraya gelip köşkü görmek istiyorlar.
1: Keşke burada yoklar deseydin.
0: Avukat sesimden tanır, yalan söyleyemezdim.
1: Şimdi buraya gelip borçlarımıza karşılık köşke sahip çıkacaklar.
2: Anne, ben gitmeden önce Fatma'yla nişanlanıp evlenmeye karar vermiştim. Acaba gönderdiğim mektupları almadım? Cevap ver anne.
1: Onu sana hiçbir zaman layık bulmadığım için mektuplarını ben alıp ona vermedim.
2: Niçin ona insan muamelesi etmediniz? Neden onu küçük gördünüz? O da bir insandı. Evden gitmesine siz sebep oldunuz.

0: geldiniz. Buyurun. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Pis, kırık dökük, kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer. Bu işlerle lütfen alakadar olunuz, kısa zamanda halledilsin.
1: Evet, evet, çok isabetli bir noktaya temas buyurdunuz. Hepsi düzeltilmeli, tüller, koltuklar, perdeler, hepsi, yazıverin. Evin, evet, bu evin şu hali gösteriyor ki, siz biraz gösteriş düşkünüsünüz. Ben sizin bu halinizi hiç beğenmedim. Son ikazım size, bir daha böyle şey görürsem, kıtiyen affetmeyeceğim. O kadar, affetmem! Evet, bilmem, anlatabiliyor muyum size bu durumu?

0: Fahri Bey. Her şeyi anladınız herhalde, bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz, hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali...

0: Burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocamla sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
1: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
2: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
1: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün. Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
3: Affedersiniz.
1: Giriniz.
4: Hanımefendi, izin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Gidebilirsiniz.
1: Sağ olun.

0: Yok, yok, yok! Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ısrar çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana, Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.
2: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır tepdili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
3: Ne oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
2: Fatmacığım, sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
3: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
4: Benim Ali!
3: Çabuk çabuk! Çabuk! Giriniz!
4: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
3: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
4: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni ihval edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz, yüksek vicdanınızda sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
3: Ali Bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
4: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
3: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
4: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
3: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
4: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
3: Bir dakika, bir dakika! Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
4: Maafisin efendim.
5: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk, çabuk! Çıkarayım şu bıyığı, sakalı, aman! Acele edelim, çabuk, çabuk!

0: Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Said'i de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuzu o kadar özledim
1: baba
0: ki.
1: Baba!
0: Oğlum!
2: Affedersin kabahat, ben de değil mi baklarım da?
0: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
1: Mehmet'le Süreyya çocuğumuza çok iyi baktılar.

0: verin şunu. Ha, alın. Aman dikkat edin, bana çekmiştir. Her tarafa allak bullak eder, canavar gibidir.
1: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
0: Ha, böyle olduğu çok iyi oldu. Bıktım artık bu saklambaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
1: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım. Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
2: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
3: Yalan bu, inanmam. Kim bilir o çocuk kimdendi?
4: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
2: Beni rahat bırakın.
3: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para!
2: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş. Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
1: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkıldı? Beni sevmiyor musun yoksa?
2: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başkasına ait.
1: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
2: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
1: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
2: Maalesef hayır.
1: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
2: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim. Evleneceğim onunla.
1: Çocukluk etme Ali. Senden evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
2: İşte bu imkansız.
1: Düşünmen için sana vakit veriyorum. Delilik etme.
2: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir. Yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
0: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
5: Baş üstüne.
0: Hadi bakayım! Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini şort giyip geleceksiniz! Minim!
2: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
3: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
1: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
2: Kâfi, bırakın artık bu boş lafları! Birbirimizi kırmayalım! Mütemadiyen münakaşa etmeyelim, hayatımızı yeniden kurarız. Ben çalışıyorum ya, işe sıfırdan başlarım.
3: Hayırdır inşallah? Kimdir acaba?
4: Ha şey, o Mehmet'se içeri alma. Kov gitsin, yerimiz yok de.
3: Mektup sana.

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe çıkarız.
0: Zararı çıkarız. Yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın seninle gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil. Hı?
0: Fatma. Fatma nerede? Fatma. Fatma! Fatma!

0: Bir dakika beklesinler. Mehmet.
1: Efendim.
0: Geldiler.
1: Kim geldi?
0: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara ders vermek için tam fırsat.
1: Yanına çağırt derhal, hemen çabucuktan geliyorum.
2: Buyurun efendim.
3: Merhaba, iyi günler efendim.
4: Merhaba hanımefendi.
0: Oturun, sizi dinliyorum.
4: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
3: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
4: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
3: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
0: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
2: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
0: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuracıkta bir kağıt yazıp imzalarsan tekrar işine dönebilirsin.
2: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım, ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık anne, Allah'a ısmarladık
5: Ali,
2: o!
5: Ali, oğlum!
3: Ali, nereye gidiyorsun?
5: Müsaadenizle! Ali, gel buraya!
0: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
5: Tamam, oğlum, gidelim! Tamam!
0: Niye gel?
5: Hayır, dur bir dakika!
0: Hay Allah!
5: Ay, kendimi unutmuşum!

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam, oldu.
0: Tabii, tabii! Fatma hemen gidip kıyafetini değiştirsin.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.
1: Ben onu davet etmedim ki.
2: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi kendisine nazik davranmamız lazım. Adab-ı muaşeret bu, ya!
0: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım. Yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
1: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
0: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
1: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım, sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
2: Dur sen, ben hallederim. Sen harekete geç.
0: Canım yavrum. Canım, ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk, hadi, çabuk, hadi.
2: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme. Çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
2: Sinirlerine hakim olman lazım biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder diyeyim ya. Onun için sinirlenmemeye
1: bak. Peki, peki, peki, bana müsaade.
2: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darbe mesel vardı hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı.
1: Peki canım, bir dakika.
2: Gel bak şimdi. İkinci bir darbe mesel de nedir biliyor musun? Hani bak, bak, bak, aklıma geldi. Hani tokat, tokat üstüne tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel, gel bir dakika. Tamam, hadi şimdi defol git.
4: Benimle evlenir misin?
0: Evet, bin defa evet.
5: Kimmiş bakayım benim müstakbel?
1: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
6: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
0: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
5: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
4: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
6: Nerede olurlarsa olsunlar, git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
7: Acı Hayat birazdan TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
3: Hesap kredi.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
8: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
13: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
15: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
16: Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Dileklerini alayım.
8: 3 dilek hakkın var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
10: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: hoş geldiniz. Burada konuşabilir miyiz?
1: Beni içeriye davet etmiyor musun?
0: Hayır. Yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
1: Neden olmasın? Niçin?
0: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmemenizi istiyorum.
1: Merak etme. Saadetim yıkılmayacak Ali. Merak etme.
0: Bakın,
1: rica ederim. Bırak.
0: Ben rica ediyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz
1: rica
0: beni?
1: Rica ederim, ısrar etme. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizlere de haksız etmiyorum ya.
2: Değil mi Nazlı? Teşekkür
3: ederim. Eyvah! Festival başlıyor.
1: İhya ettim.
3: Çok nazik. Seyreyle gümbürtüyü.
0: Fatma nerede Mehmet?
3: Bilmem, gitmiştir herhalde.
0: Nereye gider canım?
3: Ne bileyim ben, nereye gider?
2: Kız canım.
1: Ben senin annen
2: anne,
1: değilim yavrum.
2: İtme bu başından!
1: Anne! Ya, işte böyle. Ya, böyle hanımefendi.
3: İşte gördün mü, böyle olur bu işler.
0: Fatma, sen ha?

İzmir'e gidecek olan SC9 İzmir uçağı kalkmak üzeredir. Sayın İzmir yolcularına duyurulur. Teşekkür ederiz.

0: Biliyor musunuz? Sizi yüzyıllardır tanıyor gibiyim.
1: Kim bilir? Belki daha evvelki asırlarda karşılaşmışızdır. Ruhların dirildiğine inanır mısınız?
0: Adım Kerem.
1: Benimki Ebru.

0: Bu gece hayatımın en güzel gecesiydi.
1: Ne yazık ki çok çabuk bitti.
0: Yeni bir gün başlıyor.
1: Yepyeni umutlarla.
0: Şimdiye kadar hiç tanımadığım duygularla.
1: Bugün bizim için doğacak.

0: Merhaba. Gelmeyeceksin sanmıştım.
1: Neye?
0: İnsan bir şeyi çok arzuladı mı muhakkak bir aksilik çıkardı. Sensiz zaman bir türlü geçmek bilmedi.
1: Oysa daha dün beraberdik.
0: Bir gün ayrılık bana 1000 yıl gibi geldi.
1: Duyan da bana aşık olduğunu sanacak.
0: Değil miyim sanki? Sensiz geçen günlerime çok acıyorum şimdi.
1: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Biz daha önce neden tanışmadık sanki?
0: İngiltere'de tahsildeydim. Yeni döndüm.
1: İyi ki dönmüşsün. Yoksa tanışmamız mümkün olamazdı.
0: İşte o zaman hayatımın en güzel fırsatını kaçırmış olurdum.

0: Seni sevmek harikulade bir şey.
1: Gerçekten seviyor musun beni?
0: Sevmiyorum, tapıyorum.
1: Böyle olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Daha düne kadar iki yabancıydık.
0: Kaderde aşık olmak da varmış.
1: Memnun değil misin?
0: Mutluyum. Çok mutlu.

0: Aksine mutluyum ki. Elimden gelse şu anda dünyanın bütün saatlerini durdururdum.
1: Keşke bu an ebediyete kadar sürse.
0: O zaman hep kolların arasında kalırdım.
1: Seninle öylesine doluyum ki beraber olduğumuz her anı tekrar tekrar yaşamak istiyorum.
0: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem, Kerem.
1: Adını haykırmak istiyorum. 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Ebru, Ebru, Ebru. Dün gece seni rüyamda gördüm. Beyaz bir gelinlik giymiştim.
0: Efsanevi bir ormanda sana koşuyordum.
1: Ben de sevinçten uçarak adını haykırıyordum.
0: Ahşap şirin bir köprünün üzerinde birbirimize kavuştuk.
1: Hasretle birbirimizin kollarına atılarak kucaklaştık. Rüyamda sana karım demiştim. Sen de seninim diye cevap verdin.
0: Unuttun mu? Beni sevdiğini de söylemiştin.
1: O anda yeryüzünün en mutlu erkeği bendim.
0: En mutlu kızı da ben.
1: Keşke bu rüyadan hiç uyanmasaydık.
0: Keşke bu tatlı rüya bir gerçek olsaydı.
1: Eğer istersen hemen gerçekleşebilir. Benimle evlenir misin?
0: Evet, 1000 defa evet. Senden hep bunu bekledim.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Gidip ailelerimize müjdeyi verelim.
2: Seni bekliyordum. Uzun zamandır görememiştim seni. Seninle konuşmak istiyordum.
0: Sonra konuşuruz.
3: Hoş geldin suçlarım.
4: Anneciğim!
0: Yavrum! Yavrum benim!
4: Babacığım!
5: Kızım, canım benim!
0: Size anlatacak çok şeyim var.

0: size bir müjdem var babacığım.
1: Hayrola?
0: Yakında evleniyorum.
2: Öyle mi? Ona pek memnun oldum. Kimmiş bakayım benim müstakbel
0: gelinim? Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksınız.
2: Güzel.
3: Bu ne telaş oğlum, merak etme, gelirler.
0: Yok, hayır baba, telaşlı falan değilim.

0: Anneciğim, babacığım size Kerem'i takdim edeyim.
1: Merhaba efendim.
2: Ateşoğlu değil mi?
1: Evet.
2: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle. Yürü kızım, gidiyoruz.
0: Fakat babacığım...
2: Yürü dedim sana.
3: Eve gidiyoruz. Hemen.
0: Sözde en mutlu günümdü. Bir anda bütün sevincimi söndürdünüz. Kızınızı küçük düşürdünüz.
2: Ya sen, sen bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın?
0: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Bu yaptığımız azdır bile.
2: Daha ağırını yapmalıydık. Hakaret etmeliydik. Ne yazık ki yeri değildi.
0: Ne hakkınız var, ne yaptılar size?
4: Düşmanımız onlar.
2: Tam 100 yıldan beri kanlı bıçaklıyız onlarla.
0: Bunda benim ne suçum, ne günahım var?
2: Seni suçlamıyorum kızım. Bugüne kadar bu konuyu açmadık sana. Durumu bilmiyordun.
0: Şimdi her şeyi bilmek istiyorum. Açıklayın lütfen.
2: O halde dinle. İki aile arasındaki kan davası... tam 100 yıl önce Çamlıbel'de bir düğünde başladı.
5: Deniz ellerin güzel kızı Elif... Beşik kertiği sözlüsü dayısının oğlu Mahmut'la evleniyordu. Söylentilere göre kız gönlünü Ateşoğlu Mehmet'e kaptırmıştı. Mehmet kızı birkaç kere istetecek olmuş, red cevabı almıştı. Temel Ağa verdiği sözden dönecek adam değildi. Düğün geleneğe uygun olarak başlamıştı. Davullar vuruluyor, zurnalar çalınıyor, oyunlar oynanıyor, silahlar patlıyordu. Herkes gelinin gelmesini bekliyordu. Elif'in annesiyle babası kızlarını getirmek için kalkıp çıktılar. Temel Ağa ile Fatma kadın gelinin bulunduğu odaya girdikleri zaman şaşırıp dehşete düşmüşlerdi. Oda bomboştu. Uzaklaşan bir atın nal sesleri duyuluyordu. Deniz ellere olanlar olmuştu.
2: Böyle bir suç elbette cezasız kalmazdı. Temel Ağa onun altında kalacak adam değil. Onlar aşklarını hayatlarıyla ödediler. Fakat bu olay bu kadarla kalmadı. Bu yüzden iki aile arasında amansız bir kan davası başladı.
3: O zamandan beri çok kan döküldü. Nice ocaklar söndü, nice yuvalar yıkıldı. Son kurbanı bundan 30 yıl önce ver. Bu kurban benim kardeşim, senin de amcan. Hüseyin'in ölümünü dün gibi hatırladım. Ben bir iş için seyahate çıkmıştım. Amcan yazıhanede yalnızdı. Bir ara deniz ellerin Rıza içeri girmiş, 2 kurşun da amcanın hayatına son vermiş. Zavallı kardeşim gençliğine doymadan göçüp gitmişti. Kardeşimin ölümüne hala içim yanar. Amcan eşi bulunmaz bir insan, mert ve iyi yürekli bir adam. Seni ne kadar da çok sever. Her gelişinde sana kucak dolusu hediyeler getirir, saatlerce seninle beraber oynardı. Gerçekten onun intikamını almak sana düşer. Fakat lanet olsun, bu uğursuz kan davasını durdurmak, bir yerde kesmek için intikamdan bile vazgeçtim. Seni bu pis işe karıştırmamak için bugüne kadar bu meseleden hiç bahsetmedim. Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun, olmaz.

0: böyle şey.
1: Vazgeç evladım ondan. Kızmıyor sana.
0: Fakat anneciğim, hayır. Benim oğlum ailesine ihanet edemez. Düşmanının kızıyla evlenerek satmaz bizi. Senin böyle bir şey yaptığını görmektense ölmeyi tercih eder.
2: Bu düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. Bir deniz elle bir ateş oğlu hiçbir zaman birleşemez. Hele benim kızım asla, asla evlenemez düşmanının oğluyla.
1: Unut kızım o adamı.

0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
1: İşlemediğimiz suçların cezasını bize çektirmek istiyorlar. Hakları yok buna.
0: Başkalarının nefreti bizim aşkımızı gölgeleyemez.
1: Aşkımıza hiç kimse mani olamaz.
0: Asla ayrılmayacağız. Ne bahasına olursa olsun.
2: Olamaz. Çıldırmışsın sen. Bir ateşoğlu kadını gidip deniz ellerden kız istemez.
3: Tanrı emriyle isteyeceksin onu anne. Başka yolu yok bunun. Seviyorum Ebru'yu. Vazgeçemeyeceğim kadar, unutamayacağım kadar seviyorum.
2: Sevgi fedakarlık demektir yavrum. Bu yoldan geri dönmezsen iki aileden kim bilir kaç kişi ölüme mahkum olacak.
3: Bizi ayırmakla zaten ölüme mahkum ettiniz anne. Yaşayamayız birbirimizin olmazsak. Silahsız, kansız öldüreceksiniz bizi. Sevgiden öldüreceksiniz. Onu bana iste anne. Bir ümit ışığıdır bu. Bakarsın senelerdir süregelen kan davası da son bulur. Eğer sen gitmezsen ben...
2: Hayır, öldürürler seni. Bunca sene dizimden ayırmak istemedim seni. Babanla birlikte üzerine titredik. Her beladan bucak bucak kaçırdık. Şimdi bir kız yüzünden...
3: O kız benim hayatım anne. Her şeyim. Annem de olsan laf söylemeni istemem. Dizinden ayırmadığın oğlun ancak onunla mutlu olabilecek. Şimdi nasıl istersen öyle hareket et anne.

0: İlk defa babandan habersiz bir iş yapacağım Kerem. Kızı isteyeceğim.
1: Annem.
0: Buraya yalnız oğluma kızınızı istemeye gelmedim. Size dostça elimi uzatıyor. İki aile arasında barış teklif ediyorum. Bu manasız düşmanlık, bu uğursuz kan davası bitsin artık. Eskilerin günahlarını biz çekmeyelim. Hepimiz evlat sahibiyiz. Evlatlarımızın selameti

0: onların mutluluğu için barışmalıyız. Yoksa bu kan davası daha çok ananın yüreğini yakar. Öyle değil mi hanımefendi? Yalvarırım size, uzanan dost elini geri çevirmeyin. Yavrunuzun, biricik kızınızın hatırı için.
1: Bitti mi hanım?
0: Evet, söyleyeceklerim bu kadar.
1: Dava senin sandığın kadar basit bir dava değildir. Mahşere kadar devam edecek ve bitmeyecektir. Eğer sen bir kadın değil de bir erkek olsaydın, alnının ortasına yerdin kurşunu. Derhal çık git buradan! Sana çık git dedim hanım!

0: ömrüm çalışmakla geçti. Koskoca bir ticari filo meydana getirdim. Öyle bir iş kurdum ki torunlarımın torunları bile krallar gibi yaşar. Bütün bunları kimin için yaptım? Kızım için. Oysa kalkmış düşmanımın oğluna gönül vermiş. Keşke ölseydim de bugünü görmeseydim. Bense onu sana vermeyi, gelecekte işimin idaresini sana bırakıp çekilmeyi düşünüyordum. Bak oğlum, kızım sana emanet. Onu adım adım takip et, bir çılgınlık yapmasına engel ol. Sana tam yetki veriyorum. Eğer kızın başına bir şey gelecek olursa iki elim yakandadır.
1: Merak etmeyin efendim, kızınız bir daha buluşamayacak.

0: Babanız sizi bekliyor Kerem Bey.
1: Son defa ihtar ediyorum, yanlış yoldasın. O kızla evlenemezsin. Henüz vakit varken dön geriye. Aksi halde sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş alevlenecek, kan gövdeyi götürecek. Dökülen her damla kanın sorumlusu sen olacaksın.
0: Baba!
1: Başka laf istemem.
2: Ben bakarım anne. Alo?
3: Sen misin Ebru? Ben Kerem.
2: Kerem?
3: Dinle sevgilim, sana anlatacaklarım var. Seni hemen görmeliyim.
4: Kapat şu telefonu! Kapat dedim!
3: Alo? Alo Ebru? Ebru!

0: Hoş geldiniz Ebru Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl, elbisem hazır mı?
0: Evet, buyurun bakın, motifler tamamen elde işlendi, nasıl?
1: Güzel, yalnız bir defa da üzerimde görmek istiyorum.
0: Oh, tabii, buyurun, buyurun.
1: Müsaade eder misin, soyunacağım.

0: Ateşoğlu'na gittin değil mi? Yalan mı? Gitmedin mi?
1: Evet, gittim.
0: Yazıklar olsun sana, rezil ettin bizi!
1: Baba!
0: Sus, baba deme bana! Senin gibi bir kızım olduğu için utanıyorum. Ben sana yasak etmedim mi onunla buluşmayı?
1: Ama zulüm bu yaptığını!
0: Sus, yoksa gebertirim!
1: Sus kızım, yalvarırım babana karşı gelme, suçlusun. Sevmek suç mudur anne, suç mudur?
0: Evet, düşmanını sevmek en büyük suçtur.
1: Elimde değil, seviyorum.
0: Onu unutacak, derhal Bahri ile evleneceksin.
1: Hayır, ben Kerem'i seviyorum.
0: Bir daha onun adını ağzına alırsan gözümü kırpmadan vururum seni.
1: Hayır, öldürün. Öldürün beni daha iyi.

0: Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin. Senin yerine ben utanıyorum. Bir ateş oğlu deniz el köpeklerinden dayak yesin ha!
1: Yalvarırım oğlum, bırak o kızın peşini.
2: Beni ölüm bile ayıramaz ondan.
0: O kadar çok mu seviyoruz?
2: Evet.
0: O da seni seviyor mu?
2: En az benim onu sevdiğim kadar.
0: Budala, seninle alay ediyor, haberin yok. Al oku.
3: Kızımız Ebru Denizel'le oğlumuz Bahri Gökçe, 7 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 14'te yapılacak nikah töreniyle evleneceklerdir. Şeref vermenizi rica ederiz.
2: Hayır. Olamaz. Olamaz.
0: Nasılmış budala? Eğer onun arkasından bir adım daha atacak olursan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.
1: Teşekkür ederim. Şimdi lütfen beni biraz yalnız bırakın.
4: Vakit geldi galiba.
5: Hazır mısınız?
6: Evet efendim.
4: Hadi hanım, gelini getirelim.
1: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
0: Eğer o kızın arkasından bir adım daha atarsan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.
1: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem.
0: Sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş tekrar alevlenecek, kan gövdeyi götürecek.

0: Sen nefes aldığım hava gibisin. Senden ayrılırsam ölürüm, yaşayamam ben, ölürüm.
1: Sen evlat değil, yüz karasısın. Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin.
0: Hayatımda gördüğüm en güzel rüya bu. Seviyorum seni, çok seviyorum.
1: Budala, seninle alay ediyor haberin yok. Koca sersem.

0: Dani.
1: Ebro.
2: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
3: Merak etmeyin. Cehenneme bile girmiş olsalar gene bulup çıkartırım onları. Sizden çıktı artık bu benim namusum.

0: Boş odanız var mı?
1: Ne demek efendim, sizin için yaratırız evelallah. Buyurun damat bey, buyurun gelin hanım, buyurun.
2: Fahriye! Mesut!
1: Buyurun efendim.
2: Garip! Fahriye! Kalkın, kalkın! Çabuk uyanın artık, kalkın!
1: Karıcığım, karıcığım bak otelimize gelin geldi.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
1: Üşümüşsünüzdür, şöyle ateşin karşısına buyurun.
3: Garip, şömineye odun at.
5: Baş üstüne abla.
3: Mesut, sen de hemen çayları demle.
1: Emredersiniz abla.
6: Müsaadenizle alayım şunu. Balayındasınız değil mi?
0: Evet.
3: Allah mesut etsin.
6: İnşallah bir yastıkta kocarsınız.
5: Maşallah, birbirinize çok yakışmışsınız.
6: Düğününüz nerede oldu?
0: Evde.
3: Biz de düğünümüzü evde yapmıştık. Hatırlıyor musun Osman?
1: Hatırlamaz olur muyum Fahriye? Ay
0: ay ay. Oteliniz kalabalık.
3: Oh, kimsecikler.
1: Hiç kimse yok. Biz bizeyiz burada.
3: Malum ya, daha sezon başlamadı.
6: Burada çok kalacak mısınız?
0: Bir müddet, 3-5 gün kadar.
6: Sizi memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
5: Burada kendi evinizde sayılırsınız.
3: Beni candan bir ablanız bilin.
6: Beni de Osman abiniz.
0: Sağ olun.
7: Eksik olmayın. Sevdim burayı, şirin bir yer.
0: İnsanları da öyle, sevimli, sıcak ve samimi.

0: Tabiat beyazlara bürünmüş. Gelin olmuş sanki.
1: Burada seninle baş başa hayatımızın en güzel günlerini geçireceğiz.
0: Eğer bizi rahat bırakırlarsa.
1: Kimler?
0: Ailelerimiz.
1: Bırak şimdi onları, balayındayız.
0: Haklısın, tadını çıkarmalıyız.

0: Dağlar burcu burcu özgürlük kokuyor.
1: Her türlü kin ve nefretten arınmış tertemiz bir hava.
2: O ağacın altını...
0: Arabayı yolun üzerine bıraktığımız hiç iyi olmadı.
1: Neden?
0: Yoldan geçenler arabayı görüp tanıyabilirler.
1: Balayında olduğumuzu unutuyorsun galiba.
0: Özür dilerim.

0: Buyurun efendim. Bütün bu hazırlık bizim için.
1: Sizin şerefinize.
0: Siz buraya balayına gelen ilk çiftsiniz.
2: Emin olun otelimize bir kralla kraliçe gelse bu kadar sevinmezdik.
1: Dünyalar bizim oldu.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
0: Verin padişinizi. Ne vereyim size? Ah, turşu. Turşu. Bakın bu elimle yaptım bu turşu.

0: Peki, müzik başlıyor. Dikkat dikkat dikkat.
1: Aa, ne oluyor? Çatlasana oğlum, hadi. Aa, hadi.

0: Hiçbir şeyi unutmamışlar. Sanki gerçek bir düğünmüş gibi.
1: Ne yazık ki gerçek değil.
0: Eğer bir gün kısmet olur da gerçekten evlenirsek, balayımızı gene bu otelde geçiririz.

0: Kısmet olursa ne demek? En kısa zamanda evleneceğiz. Ve ilk gecemizi gene bu otelde, gene bu odada geçireceğiz. İyi geceler.
1: Sana da.

0: Kerem.
1: Pamuk Prenses bu gece iyi uyudular mı?
0: Hı hı. Ya sen?
1: Ben de.
0: Çok mutluyum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Gelinlikten başka elbisen yok. Sana bir şeyler almaya gidiyorum. Hadi, sen cici cici uyu bakayım.
0: Sakın gecikme ama.
1: Merak etme.

0: İkinizi de çok sevdik. Hemen kanımız kaynadı, Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Allah ağız tadıyla geçim nasip etsin.
0: Sağ olun. Aa, ama hiç didişmeden de olmaz.
2: Malum ya, kavga evliliğin tuzu biberidir.
3: Allah korusun, kavgayı hiç sevmem.
0: Evet ama arada bir dikilip şöyle bir kendini göstermelisin.
4: Ablam bu işleri iyi bilir. Günde birkaç posta enişteme kendini gösterir.
3: Aa, ben öyle şeyleri hiç beceremem.
0: Canım, ölçüyü kaçırmadan arkadan da hemen barışı verirsiniz.
3: Kerem'in üzülmesine hiç dayanamam.
0: Onu çok mu seviyorsun?
3: Çok, canımdan çok.
0: Benden sana abla nasihatı, sev ama sevdiğini de pek belli etme. Neme lazım bakarsın şımarıverir.
3: Kerem öyle bir insan değildir.
0: Yok, erkek milletini pek başıboş bırakmaya gelmez. Gemi azıya aldılar mı zapt etmesi çok zor olur.
2: Eniştem bir gün azıp kaçtı da...
1: Allah ya!
2: Şembarda bir kadına tutulmuştu.
0: Ulan, azıp kaçtı da ne oldu yani? Yine tıpış tıpış fahriyesine dönmedi mi?
5: Döndüm ya karıcığım benim! Ay Allah!
0: Neler çektim senden ya, neler çektim?
5: Fahriyeciğim!
0: Yürürüm düzüne!
5: Ulan siz ikiniz başka laf bilmez misiniz? Silindir gibi ezici
0: yani! Tepişmeyin, ulan tepişmeyin be!
5: Hoş geldin ya, sonra konuşacağım seninle.
0: Müşteri galiba. Ayağınız uğurlu geldi.
3: İnşallah ablacığım.

0: seni.
1: İrem, bırak onu, bırak diyorum.
2: Çekemiyorum sana.
0: İstemiyorum, bir şey var mı? Niye gideceksiniz?
1: İrem, hadi.
0: Bırakın, seviyorum.
3: Yerinden kıpırdamasın. Dışarı çıkanı vururum.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var.

0: Kurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
6: Anlıyor,
7: yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: Yatırım, geleceğime yatırım.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
16: Bir aile gibiyiz.
17: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
18: Elimden geleni yaparım.
19: Kız midir?
16: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
17: Zeynep Arda!
16: Milli basketçilerimizden Murat.
19: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
16: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
18: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
17: Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
16: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
17: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
5: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.

0: FM. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: FM. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Tüm evcil hayvan ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 24 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında tüm evcil hayvan ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
14: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor.
5: Yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Bene, cosa? Beh, Baba.
1: Yavrum.

0: Özür dilerim. Bu durumda tedbirli olmak zorundayız. Bu kriz sırasında kendine zararlı bir şey yapabilir.
1: Bırakın! Bırakın beni!
2: Kızım iyi olacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.

0: Gereken müdahaleyi yaptık. Kurşunların hepsini çıkarttık. Ama henüz komada.
1: Kurtulacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.
2: Allah'ım yavrumu bağışla. Onu bizden ayırma.

0: Ebro.
1: Kerem.

0: Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Biraz daha iyi.
0: Ona çok memnun oldum. Evinize telefon edip müjdeyi vereyim.
1: Hayır, asla. Onlar sebep oldu bu felakete. Kerem'i onlar öldürttü, onlar.
0: Fakat Kerem ölmedi ki. Yaşıyor.
1: Yalan. Gözlerimle gördüm.
0: Yanılıyorsunuz kızım. Emin olun yaşıyor.
1: Yaşıyor mu?
0: Evet kızım. İnan bana, yaşıyor. Sen de tamamen iyileşeceksin. Çektiğin acılar bitecek.
1: Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek. O yaşasa bile ben öldüm artık. Ona layık değilim. Hiçbir şeyin kıymeti kalmadı artık. Ne olur beni aileme vermeyin. Yaşamak istemiyorum.

0: Selim Bey'i görmek istiyorum.
1: Kendisine haber vereyim efendim. Beyefendi.
2: Bize yaptığın bu kadar kötülükten sonra ne cüretle geldin buraya?
3: Ben kimseye kötülük etmedim. Sadece sevdim kızınızı. Onu çok sevdim. Ömrümde ilk defa yalvarıyorum, ayırmayın bizi.
2: Şimdi de merhamet mi dileniyorsun bizden? Senin yüzünden kızım tımarhanelerde eriyip gidiyor.
3: Ebru tımarhanede mi?
2: Evet, sayende. Defol buradan, elimi kana bulama benim!
4: Selim!
3: Ebru tımarhanede... Hemşire hanım, bir hastayı görmek istiyorum.
4: Doktordan müsaade almanız lazım. Odası karşıda.
3: Doktor bey, Ebru'yu görmek istiyorum.
0: Kerem misin sen?
3: Evet.
0: Maalesef geç kaldınız.
3: Ne demek istiyorsunuz? Yoksa ona bir şey mi oldu?
0: Hastaneden kaçtı.

0: Atla güzelim, şöyle bir boğaza kadar uzanalım.
1: Çekil!
2: Nazlanma şekerim, seni memnun ederiz.
0: Evelallah, paramız da var, pulumuz
1: paranı
0: da.
1: Paranı cebine sok, ben satılık mal değilim.
2: Ayıp ettin Çiler, içeride sana bir ton bol ısmarladım.
1: Bak, gırtlağını mı sıkan vardı, ısmarlamasaydın.

Anlat bana derdini, açılırsın. Kim üzdü seni böyle? Bir erkek değil mi? Boş ver, hiçbir erkek bu gözyaşlarına değmez. Hayatta ne kazıklar yedim ben onlardan. Hepsi gelip geçiyor. İnsan sadece üzüldüğüyle kalıyor. Bu durumda en iyi ilaç bir kadeh içkidir. Al iç bunu. İyi gelir sana. Hadi al.

0: İşte böyle. Haftalardan beri onu arıyorum. Ne bir haber alabildim, ne de izini bulabildim. Aramadığım, sormadığım, bakmadığım yer kalmadı. Son ümidim buradaydı. Burayı sizleri çok sevmişti.
1: Biz de sizleri çok sevmiştik.
0: Belki gelip sizlere sığınmıştır diye düşünüyordum.
2: Keşke gelseydi. Eğer gelmiş olsaydı onu bağrımıza basıp gözümüz gibi bakardık.
1: Hemen sana haber verecek. İnşallah en yakın zamanda onu bulur, birbirinize kavuşursunuz.
3: Durmadan sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz.
4: Ebru! Ebru!
2: Gözün aydın Ebru'cuğum. Kerem nihayet hastaneden çıkmış, tamamen iyileşmiş artık. Belki o da şu anda seni arıyordur. Karşısında görünce kim bilir ne kadar çok sevinecek. Hadi şekerim, kalk giyin süslen, hemen gidelim ona.
5: Hangi yüzle? Hangi yüzle karşısına çıkabilirim? Ben artık onun tanıdığı Ebru değilim. Kaybetmiş, mahvolmuş bir kadınım. Kerem'in tertemiz dünyasında yerim yok artık. Her şey bitti.

0: Ebru, sevgilim.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır, senin tertemiz kolların arasında olmayacağım.

0: bir insan değilim. Artık her şey bitti Kerem.
1: Hayır sevgilim. Yanılıyorsun. Şimdi her şey yeniden başlıyor. Seni alıp götürmeye geldim. Uludağ.
0: Uludağ. Uludağ aşkımızın mezarı oldu.
1: Olamaz Ebru. Unuttun mu? Hayatımızın en güzel gününü orada geçirmiştik. O gün balayımızı Uludağ'daki o şirin motelde geçirmeye karar vermiştik. Bu defa gerçek, gerçek bir düğün yapacağız.
0: Bizim düğünümüz olmayacak. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Yalvarırım git buradan. Ben artık eski Ebru değilim. İçimde iyi ve güzel olan ne varsa hepsini çaldılar benden. Duygularımı hoyratça çiğneyip ezdiler beni. Tüm umutlarım, hayallerim kırıldı. Sana verecek bir şeyim kalmadı. Alçağın biri hepsini koparıp aldı benden. Hepsini.
1: Bahri mi?
0: Evet. Her şeyimi kaybettim. Bütün dünyam yıkıldı. Bitti artık. Her şey bitti. Bitti.

Dikkat, dikkat. Burası Emniyet Müdürlüğü. Rıhtım cinayetinin faili son defa 70 model mavi renk marka bir arabada görülmüştü. Katil uzun boylu, şık giyimli 30 yaşlarında yakışıklı bir gençtir. Yanında genç sarışın sevgilisi var. Bütün yollar tutulsun. Arabalar aransın. Yolcular üyet kontrolünden geçmesin. Şüpheli şahısları yakalayıp derhal emniyete sevk. Katil silahlı ve tehlikelidir. Görevlilerin dikkatli...

0: Karlı dağlar kollarını açmışlar, bizi çağırıyorlar sevgilim.
1: Mezarımız yücelerde olsun.
0: İnsanlardan uzak, Allah'a yakın.
1: Ölmek için güzel bir gün seçtik.
0: Ölüme gitmiyoruz ki. Balayımızı geçirmeye gidiyoruz.
1: Yarım kalan balayımızı.
0: Mutluluğumuzu çok gördüler bizi.
1: Üzülme sevgilim. Kin, nefret, kötülük çok gerilerde kaldı artık.
0: Çirkinliklerle dolu bir dünyadan gittikçe uzaklaşıyoruz. Kendi dünyamıza yaklaşıyoruz. Sadece ikimizin olacak bir dünyaya.
1: Gelinliğim bembeyaz karlardan olsun. Çamlar davetlimiz.
0: Allah şahidimiz olsun.

0: Beni sevmek ne dertler açtı senin başına.
1: Asla pişman değilim.
0: Bütün olanlara rağmen.
1: Her şeye rağmen gene severdim seni.
0: Eğer geriye dönmek mümkün olsaydı aşkımızı yeni baştan yaşardım.
1: Bir değil, bin defa. Birbirimize ilk rastladığımız günü hatırlıyor musun?
0: Sanki daha dünmüş gibi.
1: O gün sana çok kızmıştım.
0: Neden? Arabamla atını geçtiğim için mi?
1: Seni kendini beğenmiş biri sandığım için.
0: Yanılmışsın.
1: Sonra bir kez daha karşılaşmıştık. O günden sonra bir türlü unutamadım seni.
0: Kader bizi durmadan karşılaştırıyordu.

0: Balere Stalin'de. Kelimenin tam anlamıyla büyülemiştin beni.
1: Kim kimi?
0: Balo gecesi artık olanlar olmuştu bana.
1: Harikulade bir geceydi.
0: İşte o gece vuruldum sana.
1: Her buluşmadan sonra seni daha çok seviyordum.

0: Artık sensiz yaşayamayacağımı anlamıştım.
1: Yalnız senin yanında mutluydum.
0: Ya moteldeki düğünümüz? Hatırlıyor musun? Fahri ablayla Osman abi bizi bekliyorlar.
1: Duyuyor musun sevgilim? Mesut'la Garip bizim aşk şarkımızı

0: Sar beni sevgilim. Daha sıkı sar. Sakın çözme kollarını.
1: Üşüyor musun?
0: İçimde öyle bir ateş yanıyor ki.

0: Seviyorum seni.
1: Ne olursun bir kez daha söyle.
0: Seviyorum seni.
1: Bir kez daha.
0: Seviyorum.

Arkamda görmüş olduğunuz manzara muhteşem değil mi? Bilmiyorum ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerim manzarayı nasıl görüyor ama ben biraz önce izlemeye doyamadım. O zaman TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Çanakça köyündeyiz. Çanakça mahallesindeyiz. O zaman ne duruyoruz? Hiç vakit kaybetmeyelim. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Çanakça köyünde Çatalca'da başlasın mı? Başlasın.

Ben böyle dağ bayır gezerken gerçekten de bayılıyorum doğanın güzelliklerinden faydalanmaya. Şimdi şurada böğürtlenler var. Bazıları bunları böyle yemeye çekiniyor ama ben gayet güzel yiyorum. Olmamışlar var ama şöyle biraz daha iç kısımda daha çok olmuşlar var. Şöyle gidince daha çok olmuşları görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bunlar pazarda ya da manavda bir maden. Değil mi Mithat? Gerçekten maden yani. Şöyle baktığınız zaman Mithat şuna bakar mısın şunlara? Şöyle.

0: Gerçekten çok güzel. Şunu da Mithat'a vereyim.
1: Biz zaten daha yiyeceğiz burada. Böğürtlen yiyeceğiz. Şu an bulunduğum yol Çanakça köyünde orman yolu diye geçiyor. Çanakça köyüne geldiğiniz zaman

Biraz daha ileriye devam ettiğiniz zaman sol tarafa orman yoluna girmiş oluyorsunuz. İlerlediğinizde piknik yerlerinin olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi ben biraz bu yolda bu sessizliğin, kuş cıvıltılarının, çam ağaçlarının güzel görüntüsünün keyfini çıkartacağım. Çünkü İstanbul'un karmaşasından çıkıp buraya gelmişiz ve gerçekten kendimizi dinliyoruz. Siz de o arada hem köyün manzarasına hem bu doğanın güzelliğine bakın. Sonrasında sizi gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yere götüreceğim. Günün başlangıcını muhteşem kadınlarla muhteşem bir şekilde yapacağız. Yemek yiyerek benden söylemesi.

0: Manzaraya indik. Şimdi köyün merkezine doğru gidiyoruz. Sizi birazdan gerçekten çok güzel bir yere götüreceğim. Kadınların el emeğiyle yaptığı, hamurlarını açtıkları muhteşem bir çiğ börek yiyeceğiz sevgili seyirciler. Ama ondan önce sokak aralarında gezmek istedim. Köyün merkezinden aşağı doğru indiğimde teyze bize dedi ki ne yapıyorsunuz siz burada, ne çekiyorsunuz? Ellerim, anlattık. Ellerin öyle olsa yani. Ne olacak Allah aşkına? Toprakla uğraşıyorsun, tarlayla uğraşıyorsun.
1: Keçilerin mallarını sattım.
0: İyi yapmışsın. Ellerin öyle olsa ne olacak? Ay, yani? Hiç ne olacak ki ellerin öyle olsa? Vallahi el emeği gayet de topraktan kendi emeğiyle ektiklerini toplamış, satmış. Aynen. Ve burada gününe devam ediyor teyze en güzel şekilde.
1: Çiğ börek yemeye gideceğim, hayırdır?
0: Birazdan söyleyeceğim sana nereye bakalım gideceğimizi. Sosyal medyayı sallamışlar. Gel götürelim.
1: Götürelim.
0: Tamam hadi gel.
1: Ama keçilerimi almam lazım. Başka.
0: Tamam keçilerini al, bekleyelim, seni de götürelim.
1: Hadi Esra gel.
0: Burası sizin mi? Ne kadar güzelmiş. Neler var bahçende?
1: Bahçe bitti ama artık sezon.
0: Tarla nerede?
1: Tarla da içinde, hepsi içinde.
0: Hepsi burada. Tabii. Neler topladın da sattın peki?
1: Şimdi bir şey satmadım da ne diye anlatayım sana.
0: Sattım dedin demin.
1: Çiçeklere, böceklere, şeylere.
0: Ha sen önceden sattın şeyleri, mahsulleri. Ha tamam bitti. Ama orada görüyorum mısır var, o da bitmiş galiba. Hepsi bitmiş, hiçbir şey kalmamış. Evin de pek güzelmiş.
1: Sıcaklığına hepsi mahvoldu.
0: Vallahi şu an hiç sıcak değil değil mi? Püfür püfür esiyor Çanakça köyü.
1: Ama çok sıcak oldu ya, sıcaklığına.
0: İsim teyzeciğim?
1: Şükriye Işıkoğlu.
0: Ay Şükriye Işıkoğlu. Şöyle bir bakıyorum, çok güzel yerde oturuyorsun.
1: Gel sana kiralayayım şurasını.
0: Gel sana kiralayayım şurasını diyor. Tabii. İki dakikada Şükriye teyze.
1: Evet canım,
0: bir Şükriye teyzenin evine ve evinin bahçesine göz atın. Keçilerini alsın o arada Şükriye teyze. Şükriye teyzemi alıp çiğ börek yemeye
1: tamam,
0: gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Esra Hanım siz de buyurun lütfen, çiğ börek yemeye gidiyoruz.
1: Esra'yı nereden öğrendin?
0: Esra Hanım'ın işi varmış.
1: Esra'yı nereden öğrendin çabuk sen?
0: Biraz önce Esra sen gel çiğ maşallah, börek yemeye gidiyoruz. Zekalıyım tabii. Zekalıyım tabii.
1: Maşallah çok zekasın.
0: Unutmam tabii, zekalıyım.
1: Ben hangi kanal olduğunu sen söyledin ama iki dakikada kafa gitti.
0: Hangi kanal olduğunu, hangi program, her şeyi anlattım, iki dakikada kafa gitti. Esra'yı sen söyledin ama demin.
1: 70 yaşında normaldir kafanın gitmesi.
0: Hiç 70 göstermiyorsun. 41 kere maşallah. Önemli olan yaş değil, kaç yaşında hissettiğimiz diyelim. Şükriye teyzenin bahçesi eviyle sizi baş başa bırakalım. Keçilerini alsın gelsin. Hep beraber çiğ börek yemeye gidelim. Buyurun. Buyurun.

Bu ara herkesin tavuğu yumurtluyor. Sevgili seyirciler, Allah rahmet eylesin. Babaannemin tavukları vardı. Çok tavuk büyüttüm diyeyim ben. Yani civcivden çok büyüttüm. Sonra babaannemin bahçesine bırakmıştık. Bir de huysuz bir horozu vardı. Didikliyordu Mithat. Vallahi billahi. Babaannemin eve çıkarken geçmeye korkuyordu. Kovalıyordu. Ciddi söylüyorum. Şimdi tavuk bakmak istesem bakamayız. Değil mi? Bahçeli evimizin olması gerek. Yoksa isterdim taze taze yumurtasını alıp yemeyi.

Bunlar da tok herhalde. Şöyle bir hiç üşüşmediler, konuşamadım. Keçilere bakar mısınız? Keçileri de arka tarafta Şükriye teyzenin. Keçiler daha aç sanki. Keçiler aç. Onlar hiç doymuyor diyorlar. Şöyle döküyorum ama tavuklar tok. Vallahi gelmediler, Şükriye teyze soruyor. Tavuklar geldi mi diye, gelmedi. Bak toklar. Böyle bakıyorlar ama keçiler, bak keçilerin bakışa bak.

Valla ben Şükriye teyzenin bahçesinden çıkamıyorum. Burada hamak da var. Çok sevdim burayı. Ben programı burada tamamlayabilirim. Bu arada Şükriye teyze bizimle gelmekten vazgeçti. Neden? Hayvanlarımı bırakamam ben dedi. Bir gösterir misin Şükriye teyzeyi, Mithat? Teşekkür ederim. Ama dedi, çiğ böreği dedi. Alın gelin köy peynirleri çıkartayım size. Çay da demleyeyim dedi. Burada hep beraber yiyelim dedi. Bence çiğ böreğin bir kısmını orada gideceğimiz yerde yiyelim. Bir kısmını da Şükriye teyzenin canı çiğ börek çekti. Alalım gelelim Şükriye teyzenin buraya. Sen koy çayı, ben buraya da bırakacağım çiğ börek. Sana sütlaç, çiğ börek ne istiyorsan getireceğim. Sütlaç ben yapayım sana diyor. Ya ben böyle bir misafirperverlik görmedim ve yağmur bastırmaya başladı. Şimdi biz, evet bereket Şükriye teyze. Biz şimdi buradan çıkalım, çiğ börekçiye gidelim Şükriye teyzenin evinden sevgili seyirciler. Sonrasında sizlerle yine buluşalım. Görmüş olduğunuz gibi, bilmiyorum kameradan görülüyor mu? Sesi duyuluyordur ama. Yağmur bastırdı. Biraz burada duralım. Sonra çiğ börekçide buluşalım. Değil mi Şükriye teyze? İnşallah, inşallah.

Şükriye teyzeyle konuştuk ve size bahsettiğim çiğ börekçiye geldik sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi Çanakça köyünde böyle mantı, çiğ börek ve kahvaltı yapabileceğiniz muhteşem bir yer var. Çanakça köyünün çıkışına doğru bu arada bu çiğ börekçi. Hemen Höyükler sokağının karşı tarafında kalıyor. Soğanlı otobüs durağının da yine karşısında, lafı uzatmıyorum. Çünkü Şükriye teyzeye de çiğ börek götüreceğiz. Ve hemen içeri giriyorum sosyal medyayı sallayan çiğ börekçiye.

0: Siz sosyal medyayı salladınız, biz de çıktık geldik.
1: Hoş geldiniz yavrum, memnun
0: Bana
1: oldum.
0: Bana hoş bulduk.
1: Tanıdığıma,
0: ben daha çok memnun oldum. Çok
1: Aynur tatlısın
0: anne.
1: Yavrum. Aa,
0: siz daha tatlısınız.
1: Canım.
0: Yüzü öyle bir gülüyor ki böyle, sürekli böyle. En sevdiğim insan gülen insan. Yani ağlasan ne olacak, olan olmuş, biten bitmiş yani, gül geç. Bir de sabah uyanıp da mutsuz olanları da anlamıyorum. Ya bir şey olmuş bitmiş, uyanmışsın bitmiş, artık günün keyfini çıkart. Ya da ne olduysa olmuş bitmiş artık, geçmiş keyfini çıkart, değil mi Aynur anne?
1: Evet kızım, bak ben rahatsızdım. 3 sene oldu burada, sağlığıma kavuştum.
0: Allah sağlık versin.
1: Evet amin, çok şükür.
0: Allah sağlık versin. Herkes kaç yaşındasın diye sormuyorum. 20 yaşında olduğunu biliyorum. Sadece ben değil, herkes biliyor buradaki. Çünkü şöyle bir bakıyorum Mithat, 3 genç hanım var, görüyorsun değil mi Mithat? Görüyorsun, sosyal medyayı nasıl salladılar? Bu yaştan sonra diyor, güzel salladık. 20 yaşındasın, bu yaşı mı var?
1: Teşekkür ederim kızım.
0: Rica ederim, ne teşekkürü?
1: Keşke 20 yaşlarda olabilsem.
0: İnsan kaç yaşında olduğu önemli olmamalı insan için bence. Aynen öyle, hissettiği yaş önemli. Değil mi?
2: Mesela ben yaşımı hissettiğim yaşta hissediyorum.
0: Kaç yaşında hissediyorsunuz?
2: Yani o 40 yaşlarında ancak hissedebiliyorum.
0: Öyle mi? Bence de çok güzel bir şey zaten. Vallahi. 40 yaşında olmak
2: yani,
0: değil mi Mithat?
2: Ben yaşımda hissetmiyorum yani.
0: Ben de hiç hissetmiyorum. Aynen, vallahi içim kıpır kıpır. O içimde bir çocuk var fıkır fıkır. Yemin ederim ya. Niye ölsün ki o içinizdeki çocuğu öldürmeyeyim?
2: Geçtiğimi gördüm. Ben de böyle fıkır fıkırdım.
0: Gerçekten mi? Allah herkese benim enerjimden versin. Şöyle hop ekran karşısından atalım. Biz geldik zaten, buraya bir yağmur geldi. Bereketimizle geldik. Değil mi?
3: Evet,
0: bereketimizle geldik.
4: Güzel güzel mantılarımız çiçek gibi yapıyoruz. Kendi ellerimizle, kendi emeğimizle.
0: Burada hep kadın çalışıyor. Böyle güzel hanımefendiler çalışıyor.
1: Aileyiz, hepimiz aileyiz. Yani hiç yabancı yok. Kardeşim, gelinimiz.
0: Kardeş misiniz?
1: Kardeş sayılırız.
0: Hayır bir dakika, bir akraba da. Bu arada geliniyle çalışıyor. İşte geliniyle çalışıyor. Allah aşkına anlaşabiliyor musunuz?
2: Vallahi doğru, çok güzel anlaşıyoruz ya.
0: Hiç kaç senedir gelin?
2: 18 gelin.
0: 18 senedir yıllık. Şu kadar bir şey olmadı mı ya?
2: Vallahi olmadı.
0: Helal olsun.
2: Ve 5 senede biz bir arada durduk gelinimle.
0: Aynı evde.
2: Aynı evde.
0: Gerçekten
2: aynı
0: mi?
2: Aynı evet.
0: Yani eve üstüne ama olmaz ama durduysanız helal
2: yok
0: olsun.
2: Yok be ya, vallahi halen de öyleyim ama ay Allah da bozmaz ama.
0: Sen niye gülüyorsun? Ay ne güzel gülüyor, Allah sağlık versin. Hep gülsün zaten. Bence gülmek çok güzel bir şey ya. Vallahi billahi. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın sevgili seyirciler. Ay vallahi 41 kere maşallah, enerjimi daha da yükseltti.
2: Evet.
0: Yemin ederim maşallah size.
2: Vallahi öyleyim ya. Ama herkese de öyle tavsiye ederim. Yani bilmiyorum, ben çok da seviyorum.
0: Bence şöyle bir durum var. Eğer oğlunun mutlu yani olmasını istiyorsan gelini el üstünde
2: ama
0: tutacaksın.
2: Gerçekten de öyle oluyorsun.
0: Çocuğun gerçekten öyle
2: mutlu görmek
0: gerekiyor
2: istiyor. Çünkü ben oğlum böyle yüzünü biraz şey gördüğüm zaman üzülürüm yani. Niye benim çocuğum öyle üzgün olsun? Evet. Mutlu olsun.
0: Değil mi? O yüzden gelini el üstünde tutmak gerek.
2: Hem de nasıl?
0: Helal olsun. Bir alkış gönderir misiniz? Ay bak burada canlı canlı alkış var. Şimdi bu güzel hanımlar çiğ börek, mantı, sütlaç, başka neler yapıyorsunuz?
1: Tatlımız
4: da var. Evet, tatlılarımız var.
0: Sütlaç dedim. Ne tatlısı var başka?
4: Ayrıbolu var. Ondan sonra işte bildiğimiz tatlılarlar.
1: Çeşitli. Çeşitli. Tabii çeşitli.
0: Hepsini kendileri yapıyorlar.
1: Yok şu anda bitti.
4: Hep yani reçellerimiz şey, hepsi kendileri.
0: Reçelleri, zeytinleri, her şeyi kendileri yapıyorlar.
1: Basriye Hanım yapıyor. Çeneni kardeşim yapıyor.
0: Aa, çemen de yapıyorsunuz. Çemen yaptınız, ben görmedim. Çemeni, bak reçeli, her şeyi kendileri yapıyormuş, Mithat görmüş. Gerçekten geldiğiniz zaman burada sürekli mantı yapan güzel hanımları görebilirsiniz. Çiğ böreği efsaneymiş, ben artık susuyorum. Çiğ böreğimi, mantımı sipariş veriyorum. Bu arada buraya geldiğinizde güne sabah taze ürünlerle köyden serpme kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Çiğ böreğinizi yiyebilirsiniz ve mantı tatlılar yiyebilirsiniz. Onun dışında ay ben bir tavuk yiyeyim, ben bir et yiyeyim yok. Mantı, çiğ börek ve burada bulunan taze güzel tatlılardan. Değil mi? Aynen öyle. Ben şimdi artık çiğ börekle mantının tadına bakayım. Evet, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dedi. Burada açıkta yapıyorlar. Vallahi billahi. Mutfak da burada. Bak, mutfak da burada. Her şeyi görüyorsunuz. Neyin ne olduğunu. Yöresel tazecik ürünler de burada. Hepsini birazdan anlatacağım ama önce bir çiğ börek ve mantı. Nasıl?

0: Aynur annenin tatlılığına bakar mısınız? Hayır. Burada da mantılar yapılıyor ölçerek. Bak Mithat gösterir misin?
1: Kare kare.
0: Evet kare kare ölçüldü. Burada mantı yapmaya devam. Neden? Hafta sonu yapamıyorlar. Çünkü hafta sonu çok yoğun oluyor burası. Allah bol bol müşteri versin. Bu yoğunluk hep devam etsin. Buraya geldiğinizde burada mantı yemenin yanı sıra böyle yapılan mantıları satın alıp kiloyla evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi burada bir bahçe bölümü var. Bir girişte kapalı bölüm var. Bir burası var şu an Mithat'ın olduğu yer var. Bir de şömine bölümü olarak adlandırılan bu bölüm var. Dilerseniz istediğiniz yerde oturabilirsiniz. Ben burada oturmayı diledim. Şömine bölümünde. Ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel, ferah. Şuradan camdan püfür püfür esinti geliyor. Bağdaşınızı kuruyorsunuz böyle. Ve buraya oturuyorsunuz. Gayet de şöyle çiğ böreğinizi, mantınızı yiyorsunuz. Neden iki mantı var? Biri sarımsaklı, biri sarımsaksız. Ve çiğ börek. Sevgili seyirciler, buranın çiğ böreği anlatılmaz yaşanırmış. Buraya gelince mutlaka sıcak sıcak bu çiğ böreği yemek gerekiyormuş. Gördün mü Mithat'cığım? Şimdi hiç öyle çatala bıçağa gerek yok. Gayet de elimle yiyeceğim. Ve kendi yaptıkları karadut

Gerçekten çiğ börek muhteşem. Hamuru. Hamuru muhteşem. Hamuru muhteşem.

Şimdi bu mantının da tadına bakacağım. Hamuru çok güzel. Gerçekten hamuru çok güzel. Kışın buraya gelmek o kadar güzel olur ki gerçekten. Şöminenin yandığını, o çıtır çıtır ateşi hissettiğinizi. Sonra oradan bir fotoğraf çekip sosyal medyaya koyduğunuzu hayal eder misiniz? Muhteşem. Hafta içi gelmek bence daha iyi. Neden? Hafta sonu çünkü çok kalabalık olduğu için. Yani ben hafta sonu genelde bir yere gitmeyi tercih etmiyorum rahat edemediğimden. Sizler de hafta sonu geldiğinizde fazla kalabalıktan rahat edemeyebilirsiniz. Ulaşım çok kolay buraya. Çanakçı'nın çıkışına doğru burası. Hemen sağ tarafta. Masmavi, dışı masmavi, çok güzel bir yer. İçerideki herkes fazlasıyla güler yüzlü. Vasfiye Hanım olsun. Abla ben ismini unuttum tekrar. Hayriye Hanım olsun, Aynur Anne olsun. Hepsi gerçekten fazlasıyla güler yüzlü. Zaten röportaj yaparken kahkahaları da duydunuz. Hepsi fazlasıyla misafirperver. Mutlaka çiğ börek seviyorsanız, mantı seviyorsanız ve evinize taze ürünler alıp götürmek istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum deyip mantımı yemeye devam ediyorum.

Oğlu tatlısı yemeden buradan gideceğimi düşünmediniz herhalde. Sevgili seyirciler, burada sütlaç da var, kendi yaptıkları. Biraz önce söylemiştim ama sütlaç şu an fırında olduğu için sütlacı bekleyemeyeceğim. Çiğ böreğimi, mantımı yemişim. Hayrabolu tatlımı yiyeceğim. Sütlaç böyle yanık yanık, çok güzel. Şöyle görüyorsunuz değil mi, bol malzemeli. Bu tarafa gelmişken artık İstanbul'un içi değil, azıcık Trakya burası. Hayrabolu tatlısı yemeden buradan gidilir mi Mithat? Tabii ki gidilmez. Burada kendi sattıkları doğal kaymaktan da koydurabilirsiniz ve satın alıp evinize götürebilirsiniz. Bu arada burada satın alabileceğiniz birçok şey var. Evinize götürebileceğiniz ve evinizde yiyeceğiniz. Birazdan Mithat sizlere gösterir. Tatlıyı görüyorsunuz değil mi?

Aynur anne arkadan diyor ki o kadar güzel yiyorsun ki insanın canını çektiriyorsun diyor. Ama çok güzel tadı. Muhteşem olmuş. Kaymak çok güzel.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Full

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedin. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Büyük bir aile gibiyiz.
9: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
10: Elimden geleni yaparım.
11: Kız mıdır?
8: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
12: Zeynep Arda!
8: Milli basketçiler misin Murat?
11: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
8: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
12: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
13: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
8: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
13: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
14: Bizim kız birazdan TV4'te.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
15: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
16: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
17: Demezdi.
16: O zaman bize müsaade.
18: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
19: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

Şu anda Çanakça köyünün merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada köy kahvesi var ama burada yani Çanakça köyünde ilerlediğiniz zaman daha çok köy kahvesi var. Geldiğiniz zaman köy kahvesinde çayınızı kahvenizi de yudumlayabilirsiniz. Ayşen Sokağı'ndan ilerlediğiniz zaman sokak aralarında gezebilirsiniz. Eczaneden yukarıya doğru hemen muhtarlığın oradan, Çanakça Mahalle Muhtarlığı'nın oradan ve eczanenin oradan Ambarlı Caddesi'nden yukarıya doğru çıktığınız zaman programın başında görmüş olduğunuz Çanakça manzarasının oraya gidebilirsiniz ve orman yoluna gidebilirsiniz. Biz sizi tam olarak ormanın içine götürmedik ama siz eğer isterseniz ormanın içine gidebilirsiniz. Zaman zaman oraya yürüyüşler de düzenleniyormuş. Onun da bilgisini vermek istiyorum sizlere ve şimdi sizi doğal ürünlerin satıldığı çok güzel bir yere götürüyorum.

Caddede gezmeye devam ediyoruz. Çanakça Köy Caddesi'ymiş burası. Şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. İçeride deri, yelekler ve şapkalar var. Bakalım içeride neler var neler yok. Çok az da orayı gezelim. Doğal ürünler satan yere de götürüyorum birazdan. Çok güzel gerçekten ürünler var. Bakmaktan kendimi alamadım. Yaş gruplarına ayrılmış şöyle gerçek deri yelekler var. Çanakça köyüne geldiğiniz zaman Çatalca'da alışveriş yapabileceğiniz hemen bir süpermarket var karşıda. Onun karşısında böyle küçük bir yer olduğunu da bilin. Camiye gitmeden hemen sağ tarafta, muhtarlıktan yukarıya doğru çıkınca sağda. Onu belirtmek istiyorum. Bakın şöyle çocuklarınızı alabileceğiniz yelekler, tabii farklı modelleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 yaşmış bu. Satılacak demek ki ama bir dakika, bu burada dursun zaten. Takamadım ben onu. Bakın şapkalar var şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçek deriden. Patikler var yine şöyle görmüş olduğunuz gibi deriden ve fiyatları çok çok uygunmuş bu patiklerin. Deri ceketler var hemen duvarda. Yani Çanakça köyünde böyle alışveriş yapılacak bir yerin olması da bence çok güzel. Haftanın 5 günü açık burası. Yani haftanın 5 günü yolunuz düşerse orijinal mont, yelek, şapka, eldiven almak için buraya gelebilirsiniz. Siparişi ürünler de dikilebiliyormuş. Buradaki ürünlerin hepsi deri. Deri mest de varmış burada. Haberiniz olsun sevgili seyirciler. Bakmaktan gerçekten ne sağma ne soluma kendimi alamadım. Buradaki güzel ürünlerle sizleri baş başa bırakıyorum.

Karacaköy Caddesi'nde benim o kadar gezmeme rağmen ilk kez böyle bir sistemle karşılaştığım bir dükkanın içine gireceğiz şimdi. Gerçekten ben böyle bir dükkan görmedim. Bu dükkanın özelliğini içeriye girdikten sonra anlatacağım. Ama buranın bir kapısı yok. Şöyle şu an Mithat'ın gösterdiği gibi burası. Hemen caminin çaprazında. Şimdi içeriye giriyorum ve buranın özelliğini anlatıyorum size.

burada köyden insanların yaptığı birçok ürün var. Reçel, zeytinyağı, pekmez, aklınıza gelebilecek her şey var. Hepsi doğal. Bal, balın çeşitleri, polen, hatmi çiçeği, ıhlamur, tarçın, şöyle görmüş olduğunuz gibi kuskus, kekik, dolma turşusu, kantaron yağı, onun dışında sirke. Ya bu ürünlerin hepsi doğal.

Ki bu dükkanın özelliği ne biliyor musunuz? Sevgili seyirciler, bu dükkanın şöyle bir özelliği var. Bu dükkan 24 saat açık. Dışarıda da söyledim. Herhangi bir kapısı yok. Siz bu dükkana kendi kendinize giriyorsunuz. Dükkanda kimse de yok bu arada. Dükkana kendi kendinize giriyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Yukarıda yazıyor zaten aldığınız ürünün ücretini lütfen kutuya bırakınız diye. Kendi kendinize alışverişinizi yapıyorsunuz ve sonrasında zaten burada fiyatlar yazıyor bütün ürünlerin üstünde. Parayı buraya atıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Peşinizde dolaşan kimse yok. Lütfen şunu aldım, bu çok doğal, bunu şu dağdan getirdik, böyle yaptık, şöyle yaptık diyen kimse yok. Kendi kendinize evinizin ihtiyacı doğrultusunda, damak zevkiniz doğrultusunda ya da götüreceğiniz kişinin damak zevki doğrultusunda istediğinizi alıp çıkıyorsunuz. Ne kadar enteresan bir sistem. Ve burası hiç kapanmıyor. Yaz kış böyle 24 saat açıkmış. Şimdi buradaki ürünlere bir göz atın. Devamını siz ürünlere göz attıktan sonra anlatacağım.

Arka tarafı karanlık olduğu için yine buradan karşılıyorum sizi. Şimdi şöyle bir durum var. Siz buradan geldiniz işte buraya. Gelince bunu aldınız. Ya da bu ikisini aldınız gittiniz. Yanınızda paranız yok. Gittiniz. Geliyor buranın sahibi. Burada bu ikisi eksik. Şöyle bir yere koyalım. Böyle ikisi eksik görüyor. Kutuya bakıyor. Kutuda para yok. Tamam diyor. Diğer dünyada hesaplaşırız diyor. Olabilir diyor. Bunu da göze alıyor. Sonrasında dükkan sahibi yine geliyor. Bu ürünler burada. Bir bakıyor kutuda. Hiçbir şey eksilmemiş buraya gelince 500 lira para var. O gün üstünde para olmayan ve bu iki reçeli alan ya da yağ alan insan bir hafta sonra, iki hafta sonra yine buradan geçerken o zaman parayı atmış buraya. Aa diyor, bu aldığı reçellerin parasını bırakmış. Çok garip değil mi? Ben ömrümde ilk kez böyle bir sistemle karşılaştım. Ömrümde ilk kez 24 saat açık, böyle hiç kapanmayan ve gündüz dahi içeride kimsenin olmadığı, yani organik ürünler, çok değerli ürünler olmadığı bir dükkan gördüm. Bunu da sizinle paylaşmak istedim çünkü gerçekten benim çok garibime gitti. Çanakça köyüne yolunuz düşerse mutlaka Karacaköy Caddesi'ndeki bu 24 saat açık organik ürünlerin bulunduğu dükkana gelmenizi tavsiye ediyorum ben. İçeride gerçekten taze, doğal ürünler var. İstediğiniz farklı ürünler olursa burada da cep numaraları var ve sosyal medya adresleri var. Oradan ulaşıp istediğiniz diğer ürünleri de kendilerine iletebilirsiniz.

Çanakça Merkez Otobüs Durağı arkamızda, yine Karacaköy Caddesi arka tarafımızda. Çanakça Mahallesi Camii solumuzda ve hemen sağımızda da Çanakçı Dede Türbesi var sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Geldiğiniz zaman hem türbeyi hem de camiyi ziyaret edebilirsiniz. Buradan girdiğiniz zaman Vuslat Sokağı'na girmiş oluyorsunuz. İlerlediğinizde yine sokak aralarını gezebilirsiniz. Şimdi ben size Çanakça Mahallesi'nin, Çanakça Köyü'nün tarihinden biraz açıkçası bahsetmek istiyorum. Çanakça Köyü'nün tarihi nedir? Çanakça Mahallesi'ndeki halk sevgili seyirciler 1927-1928 yıllarında Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden at, öküz ve manda arabalarıyla çok zor şartlarda

işgal altında göç etmişler buraya. 60 hane olarak gelip Salim Bey çiftliğini satın almışlar ve buraya yerleşmişler. Bulgaristan'dan gelip mahalleye, yani Çanakça köyüne yerleşen halkın büyük bir kısmı soy isim olarak da Kırcaali'de bulunan köylerin veya bölgelerin isimlerini seçmişler. Bu mahalle, yani Çanakça köyü adını Çanakçı dedenen almış. Biraz önce gösterdiğim türbeden. Buraya aslında, bu köye ve Çatalca'ya da sadece otobüsle değil minibüsle, ama onun yanı sıra trenle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Trenle geldiğiniz zaman Halkalı'dan bineceğiniz trenle Kabakçay'a ya da diğer Çatalca'nın köylerine trenden indiğiniz zaman otobüslerle buraya çok rahat gelebilirsiniz. Yani 4-5 saat ya da 2-3 saat araba trafiği çekmenize gerek yok.

Eve bakmaya doyamadım gerçekten de ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kamera kapanınca ben eve bakmaya devam edebilirim. Biraz önceki taş evin, eski evin olduğu yerde böyle evlerin köyün içinde olduğunu belirtmiştim. Bulgaristan'dan gelen, Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden gelen insanlar 60 hane gelmişler görmüş olduğunuz gibi. Tabii böyle evlerde oturmuşlar ve onlardan geçmişten kalan evler görmüş olduğunuz gibi. Nüfusu 3500 civarındaymış Çanakça köyünün Çatalca ilçesindeki bu arada. E o zaman ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama biz burada Çanakça'da vakit geçirmeye devam edeceğiz. Bence köy gerçekten çok keyifli ve gelinmesi gereken bir köy. İstanbul'un, Türkiye'mizin her yeri gerçekten çok güzel. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hiçbir şeyi önceden planlamadık. Her şey tam da şu an bugün yaşadıklarımız gibi oldu. Fazlası var aslında, eksiği yok. O kadarını söyleyebilirim size. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin, geciken şey daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Taze taze simitlerim var, simit! Taze taze! Simit!
1: Buyur amca.
2: Ver bir simit oğlum.
0: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak! Taze, taze simit!

0: Peki ama nasıl susar bu bebek?
1: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
2: Aa, buyurun muhtar bey, buyurun.
3: Dandiri dandiri dandana.
4: Anne burada! Nerede?
5: Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
4: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da, kalk!
1: Boşunma be Hacer abla, biz de çocukluğumuzu bildik ya da çocuk yetiştirdik.
6: Ay canım, ay yavrum.
7: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
4: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
1: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
0: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
8: Kolay mı Rıza bey, çok para lazım.
1: Sen paraları mezara götürün, biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
9: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
10: Su yapma muhtar, sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak.
11: Muhtar haklı, önce bebeğin anasız babasız olduğu saptanacak, sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek.
4: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz.
10: Bu minnacık bebek de aileden olsun. Sen istersen yaparsın.
12: Yavrum, evladım.
11: Elimden geleni yaparım. Kanuni işlemleri kendim takip ederim.
1: Sağ olasın. Madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim.
10: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter.
2: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı.
4: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
1: Kız midir?
4: Kız tabii.
7: İsmi Zeynep olsun mu anne?
10: Onu sen buldun. İsim hakkı da senindir. Adı, Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol.
1: Adınla bir yaşa Zeynep!

0: okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksiniz.
1: Aman kızım, onurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç! Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi anneciğim?
1: Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
1: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
3: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
4: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
5: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada.
6: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun.
5: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi.
6: Selametle.
3: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın, hadi.
7: Tayfur!
3: Buyurun patron!
7: Bugün kaç şişe geldi?
3: Efendim, 120 şişe, 70 şişe...
7: Pekala, işine bak.
3: 5 sene. Bir mevzatım dedi patron.
7: Gene ne var?
3: Bugün öğleden sonra izin rica edecektim zatenimizden.
7: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
3: Çok önemli patron! Bizim kızın diploma törenine davetliyim de!
1: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
0: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
1: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı, bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
0: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
1: Ben de bu sabah öğrendim.
8: Bak Hacer Hanım, ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
1: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görün beni.
0: Peki. Git ama bu son olsun. Bir daha böyle bir laubaliliğe müsaade edemem, tamam mı? Bunu bilmiş ol.
1: Merak etmeyin hanımefendi, bir daha olmaz.
8: Bunlara yüz vermeye gelmez. Adamın hemen tepesine çıkarlar.
9: Çek bir tane, şansınıza be abi! Harbi tombala, sütte hile var mı bizde yok? 3 numara 5 lira! Çek abicim, çek! Önce parayı
7: al
9: işlem, sağ ol, bereket versin!
7: Kartları ver, kartları!
9: Al abicim, kart buyur abicim, tamam! Hadi bakalım, bir tane şansını daldır elini, çek bir tane abi, tamam, hop! Aman be abi, bir bacağı kısa geldi!
7: Hay Allah!
9: Hiç şansın yok burada abi! Tabii, bunu değiştirelim abicim! Çek bakayım abi, çek, korkma! Ah, güzel, şansını dene, sağ ol abi! Hadi bakalım, ne çıktı abi? Saat kaç abi?
7: 11.30.
9: 11.30 bu, eyvah! Geç kaldım!
7: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oynayalım!
9: Bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim
7: abi! Kuzun sırası mı be?
9: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam
7: ha!
10: Bana bir kilo şeker tartı ver!
11: Bana da bir şişe yağ! İmkanı yok, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı, kusura bakmayın!
6: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
8: Hayır abi!
11: Bu saatte dükkan kapanır mı?
8: Bizim kızın diploma töreni var da!
9: Hadi çabuk olalım!
7: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
8: Güle güle efendim!
7: Soran olursa orada olduğumu söylersin.
8: Merak etmeyin beyim! Kimsecikler sormaz, herkes orada bugün.
12: Candan inan! Yasemin Oyak! Yücel Baştu! Ayşe Fırat! Orhan Emre! Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz, Zeynep Arda, örnek öğrencimiz ve okul birincimizdir.
0: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
10: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
0: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
13: Ne demek? Bu ne biçim söz?
5: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
13: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
10: Daha üniversitesi ver bunun!
14: Doğru Tayfur'cum, tabii var!
10: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
14: Biz başladığımız işi yarıda bırakmayın!
0: Sonuna kadar dayanacağız!
14: Sonuna kadar dayanacağız!

0: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kukumav kuşu gibi evde mi oturacaksın?
1: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
2: Olmaz! Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce senin hakkın.
0: Ya, sana güzel de bir faça çektik mi?

0: istemem. Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini. Bu da benden.
1: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebinden ödersin.
2: Merak etme, muhtar emmi parayı havada sayar.
3: 273 lira 25 kuruş.
1: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz.
0: Ne yapmalı acaba?
4: Yoldan adam çevirip soymalı.
3: Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar.
5: Kesme Murto, biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin.
3: Söylemesi bizden.
1: Takım yattı abiler. Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir.
6: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çöğel ve aklımı başımdan al.
5: Eyvah, üşüttü galiba.
6: Bir misli, iki misli, üç misli, en misli, en!
7: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir.
6: Çöğel, iki elbise telefon edin.
7: Otur ulan yerine.
6: Çöğel, çöğel, pere, çöğel!
8: Alo, ben komiser Nihat.
9: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
8: Beni mi?
10: Allah Allah!
8: Kimmiş bunlar? Ya öyle mi? Tabii memnuniyetle. Ne isterlerse verin. Kefilim kendilerine. Bu benim için şereftir, şeref.
9: Teşekkür ederim komiser bey. Evet. Mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref.
0: Allah nezerden seklesin, sen bir türfende beklesin.
11: 41 kere maşallah!
0: Bravo!
11: Sana çok yakışmış elbise.
0: Abi, ben nasıl buluyorsun? Rezalet! Ayıptım söylemesi, bu façaya 3000 lira verdim.
8: Ne? Bakalım.
11: Ah, sizlere çok teşekkür ederim.
12: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
3: Bu da maşallah.
11: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Kraliçelere layık bir parfüm. Temizleyelim mi? Buyurunuz.
11: Teşekkür ederim.
13: Al hayatım, bu da gece çantası.
11: Sağ ol.
5: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
11: Teşekkürler.
14: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı, çoban armağanı.
11: Sağ olun.
0: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın. 2,5 liraya yasak sanırım.
14: Aaa! Pintilikten değil Tayfurcuğum. Romantik karıyım ben.
0: Kozmetik misin, örül?
11: Kızmayın ona. Beni hatırlamış olması yeter. Hepinize teşekkür ederim.

0: dansı gelsene.
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işin var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: Şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
2: Oturalım mı?
0: Oturalım, oturalım.
4: Dansları nasıl döktürüyorum
0: güzel?
2: Bravo! Tebrik ederim sizi!
4: Bir hafta evvel de bütün kutlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Monte Carlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
2: Tam 750.000 Türk lirası. Bunun çok değerli şeyimiz.
4: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
2: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım.

0: milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
1: Memnun oldum.
2: Ben de Zeynep'in abi Ömer.
1: Memnun oldum.
2: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
0: Yakında seyahatiniz var mı?
2: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikanın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
1: Fabrikanız mı var?
2: Fabrikalarımız demek daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyasiyim.
3: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
2: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar? Hadi!
4: Dünya tatlısı bir abiniz var, onu çok sevdim.
5: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
2: Sen gel.
4: Dans edelim.
5: Olur.
2: Sen batın kalmasın. Yok, gene sen gel.
4: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
5: Bu bir iltifat mı yoksa?
4: Yok. Size iltifat edilemez, çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
5: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
4: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
5: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
4: Evet. Adil Boğa'nın oğluyum. İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanız da benim babam gibi sanayici.
5: Benim babam mı sanayici?
4: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
5: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
4: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var, hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma ya abi, ne olur be abi, yaptıralım bunlar işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Nincs az itt a rajlim!
1: Tudj meg fel!

0: Çık dışarı! Dışarı çıkıyorum sana! Hadi lan uzak! Çık dışarı! Gel buraya! Nedir bu halin ya? Nedir bu halin? Ne doğru dürüst pas atıyorsun ne de sayı yapabiliyorsun. Allah cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana! Oyunu takip et!
1: Müsaade edin tekrar girin hocam.
0: Başka çaremiz yok, hadi gir.

0: çok başarılı bir oyun çıkardın. Candan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ah hacercime falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam, Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi, beni dinle bakayım! Giyin, uşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar işte, o hatlardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin! Sizin ve muhterem eşiniz hanımefendinin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfur'cum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfur'cum!
3: Bana Tayfur'cum deme, çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. 1000 yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
0: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
2: Hani hep...

0: Sen benim iyilik meleğim, uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
1: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
0: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir, birlikte çalışırız.
2: Dur lan dur!
3: Ne var, ne oldu abi?
4: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz! Bu bir rüya olmalı! Vay namusunu! Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et!
3: Buradan dönüş yok! Trafiğe baksana!
4: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana!
3: Nasıl dönerim ya, şu hali görmüyor musun?
5: Kuş bekişi bekleyin mi? Kefetenin belini çekelim!
6: Hoppa!
7: Adam gibi oyna!
6: Şuraya bak be, şansa bak! Hadi! Hadi, at!
4: Size
6: at,
4: acı at, bir at, haberim at. Var arkadaşlar! Bizim kız aldığımıza kara çaldı! Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm!
8: Ne? Ne dedin, ne dedin? Lafını bilal dar, ben seni eve laf edenin, yaşatmam, çekme silahını!
9: Size sen... Öyle laf söyleyecek, daha anasının karnından doğmadı, konuşma lan!
10: Bırak ulan, ayı!
8: Bırakın beni be,
9: bırakın! Oturun!
8: Allah Allah, oturun bu!
9: Kesin Şamat Bey be, kesin diyorum!
11: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür!
8: Ulan ben de seni gebertmezsem!
4: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
12: Vürüz Haydar! Bizim kıza pislik atanı bebemiz olsa vürüz!
4: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik, eğer yakalasaydım... Belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar, kanıma dokundu, kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!
0: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
1: Bilmiyorum. Bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
0: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki... ...hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum Zeynep. Benimle evlenir misin?

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
11: Kasa.
9: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
17: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
18: Kemal'e kim söyledi?
19: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
16: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
3: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
7: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
0: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
16: Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.
8: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
3: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
19: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
4: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
19: Ben bir dost Bay Kemal.
3: Kemal!
4: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
10: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
6: Hedef bugün 18'de TV4'te.
2: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
20: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
21: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
22: Merhabalar.

Merhaba Haydar abi. Merhaba Rıza baba.

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Ne için? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Şu ünlü sanayi kralının oğlu mu?
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancık! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım.
1: İşte böyle arkadaşlar. Adil Boğa'nın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor. Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti. Tabii resmen lan! Dost mu oturacaktı?
3: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem.
4: Kulaklarıma inanamıyorum, kimin aklına gelir ki?
1: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile.
5: Şu işe bakın, az kalsın kızın günahını alıyorduk.
1: Alıyorduk ya! Haydar'ın yüzünden.
6: Kabul ettim. Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor.
1: Asıl talihli olan oğlu.
6: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten. Kendi kendime dedim ki, tam bizim kıza layık bir koca. Bizim aileye göre bir damat. Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam.
1: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun.
5: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar.
3: Şimdi evlenmeyelim böylere. Nezlenelim. İşlerine gelirse bizimkise demet mi bulunmaz?
1: Durun. Ben bir hata yaptım.
5: Gene ne halt ettin?
1: Sormayın abiler. Baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi. Biraz fazla basmışım havayı. Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim.
3: Fabrikamızdan değil de fabrikalarımızdan, öyle mi?
7: Çok güzel Kemal, bravo! Hadi. Harika, hadi. Biraz daha sıçra! Evet! Hadi Murat! Çok iyi! Çok iyi çocuklar! Bravo! Oyunda da aynen böyle işte!
8: Çekil, çekil sen de!
7: Hadi!
8: Ahmet'e ver!
7: Biraz daha! Çok iyi!
9: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
0: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
9: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
0: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
9: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götüreyim mi seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi?
10: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
0: Rica ederim efendim.
11: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
11: Zaman kötü. Kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
0: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
10: Valide hanım, peder bey nasıllar?
0: Mersi. İyiler efendim.
11: Murat, Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
0: Kesinlikle belli değil efendim.
10: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel emi.
9: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
10: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
12: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
10: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
11: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
4: Yok, bir de sahte olacaktı.
5: Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
2: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
12: Ah, çok güzel, güle güle kullan Zeynep'ciğim.
13: İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcu?
11: Başına taş düşsün inşallah.
5: Kaç para eder dersin muhtar?
11: En az 100.000 eder.
4: Bu zamanda 100.000 lafı mı olur? Milyon de milyon.
5: Çüş!
12: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
4: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
12: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar.

0: fakir olduğumu öğrenirlerse?
1: Ne olmuş fakirse?
2: Fakirlik ayıp mı?
3: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
1: Evelallah.
3: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz.
4: Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı, bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
5: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
6: Kalmayacağız. Biz daha ölmedik.
7: Kızımızı mahcup etmeyiz.
8: Şeref meselesi bu. Her türlü fedakarlığa haziriz.
5: Biz kızımız için canımızı veririz.
4: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
9: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Müfter uyuma, senden başlayalım.
10: Hadi al bakalım.
9: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu ketilen? Başka? Döldür.
5: Al bakalım, helal olsun.
9: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
11: Ha, bu da benden.
9: Ne çıkarsa bahtinden. Melin kadar zekatın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterim mi, göster muhasebeni.
12: İyi para toplandı galiba.
7: 1121 lira 75 kuruş.
12: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
9: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
12: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
5: Kim ulan bu kaynak?
12: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
5: Sahi be, ulan şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
9: Bebekken o adama günahını bile vermez.
12: Ama eğer birine gönül vermişse...
5: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
4: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
5: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
12: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi, değil mi Tayfur'um?
9: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
12: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
9: Hatır için çiğ tavuk bile giyerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
5: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be, düşün. Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
9: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
4: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
9: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
5: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
9: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir pozalı bağlayalım.
5: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
0: Hadi oradan, ben seninle kazıkçı olduğunu bilmez miyim?
5: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
0: Kaç para tuttu?
5: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
0: Yengesi be! Nereden yengem oluyormuşum?
5: Şey, Tayfur abimden tabii.
9: Günaydın Cevriye Hanım, kümet dudak.
5: İşte eniştem geldi.
0: Günaydın Tayfur Bey!
9: Teşrik-i mesai edebilir miyiz?
0: Memnun olurum efendim.
9: Müsaadenizle zerzevatınızı ben taşıyayım.
0: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
5: Helal be! Birbirinize çok yakışsınız, tıpkı sulu boya tam da resmi gibi.
4: Selamlarım! Çifte kumrular sizi, Allah muhabbetinizi arttırsın.
9: Ooo, helal olsun be Tayfur abi, ayıptır söylemesi, tatmışsın fıstığı koluna. Bu dünyada senden mesut adam yok.
13: Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım.
0: Yedim.
9: Aman abi, çok görür müyüm hiç? Bilakis saadetinize duacıyım, duacı.
5: İyi günler sevdalılar.
13: Terbiyesiz.
9: Allah mesut etsin!
10: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim.
9: Maşallah, maşallah!
0: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
9: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle bir cide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?

0: Seninle ölüme bile giderim. Tayfun!
1: Olduk. Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım. Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
0: İste Tayfun'cum.
1: Sadece 20.000 TL.
0: Tayfun!
1: Tayfun!
0: Tam 20.000 lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfun nereye? Ah, bu şişine kurban olayım! Tayfun nereye?
2: 18.000 lira!
1: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
3: Bu para niye küsuratlı?
1: Ne küsuratı be! Siz de buldunuz, buluyorsunuz!
2: Açık öt!
4: Acaba ne kadar suistimalin var Tayfur be?
1: Tövbe! Hepsi bu kadar!
2: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20.000 lira verdim dedi.
1: Yalan! Vallahi yalan! Muhtarın ölüsünü öpeyim yalan!
2: Aman sen kendi ölünü öp be!
5: Arayın üstünü! Bu herif zimmet yaptı!
1: Aman! Allah'ını seven beni tutmasın! Aman! Oynama! Gıcık alırım! Nasıl olur bana abi? Aman! Ben sana dokunma!
5: Arayın, arayın! Devam edin! Hadi!
1: Peki neden? Aman!
4: İşte buldum, buldum, buldum!
1: Bak hele! Çaktım! Demek yırtık cepten kayıp, çoraba girmiş!
2: Emniyeti suistimale girer bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıldır.
5: Öyleyse şeriatı kullanılır.
1: Yapmayayım şeriatı, meriyatı bırakın, yazıktır bu yavruya, dokunmayın bana! Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
5: Söylesene oğlum! 18.000 lirayla damada hediye alırız, 2.000 lirayla da ziyafet çekeriz.
1: Güzel, ben de bizim kaşınıyı ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra! Ver bakayım, soyalım baştan.
0: Koy, koy, hepsinden!

0: Hesabı kollar, iyi kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe!
3: Şerefe! Şerefe.
0: Buyurunuz Demet Bey. Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat. Hep beni hatırlarsın. Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın.
1: Tabii, her zaman.
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır.
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim.
6: Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin, karides, havyar, roquefort peynir, beyaz peynir, kaşar peyniri ne bulursanız getirin, çabuk!
4: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
0: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
4: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi yatırımı milyarları aşar.
0: Allah cezanı versin.
1: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım, oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
6: Estağfurullah Demet Bey. Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
4: Yani ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
6: Saadetinize evlatlarım.
5: Saadetinize.
1: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
4: Müsaade sizin mi?
5: Müsaadenizle.
4: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın. Ulan insafsız senin! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur'um!
4: Canım sağ olsun, sefam olsun! Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur, ayıptır söylemesi.
1: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
4: Oğlum, oğlum! Buyur. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getir, bol cacık da olsun.
1: Baş!
4: Ya.
6: Oğlum, rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım!
4: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey!
6: Ölmez olsun senin gibi uğursuz yiyen! Madem öyle, tamamen dağıtalım! Oğlum garson, buraya bak!
4: Buyurun beyim!
6: Büyük şişe... Benden, Baş. Hadi!
3: Ah, yaşa Tayfurcuğum! Garson efendi, getir!
1: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi!
7: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
6: Hesabımı verin bakalım!
7: Buyur!
6: Oh, 9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
7: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
5: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim.
8: Siz merak etmeyin hanımcığım.
9: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
8: Elbette, görevimiz bu bizim.
5: Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
8: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
5: Hadi hoşça kalın.
9: Allah'a ısmarladık.
8: Güle güle, selametle efendim.
6: Annenle babanla
1: Baban nerede şu anda?
2: Annemle babam mı?
1: Hı hı.
2: Şey, Paris'teler.
1: Ha ya, oturalım mı?
2: Olur.
1: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider seni istetirim.
2: Aa, buna ne gerek var? Nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
10: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
2: Hayır, artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin. Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.
11: Bana ver.
12: Helal be, helal olsun sana. Ne goller atıyorsun be enişte?
11: Enişte! Gol! Enişte! Enişte! Gol!
13: Hoş geldin kayınço.
12: Hoş bulduk enişte.
13: Ne haber?
12: İyilik, idare ediyoruz işte.
13: Hay yaşıyorsun.
12: Sen de yaşa. Sana bir müjdem var.
13: Hayrola?
12: Annemle babam seyahatten döndüler.
13: Ha? Sahi mi?
12: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz. Al, bizim köşkün adresi burada yazılı.
13: Yaşasın kayınço. Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi.
14: Doğru değil. Koskoca Adil Boğa ailesi.
15: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
16: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
14: Ah, ona göre giyim kuşam.
17: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz.
18: Parasız hiçbir şey olmaz.
14: Ah, paranın gözüne gözlük. Durun arkadaşlar, bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be? He? High for the count! Hazır!
19: Tayfur! Cevriye ablaya hürmetler!
14: Abiler, beni yakmayın bir külüstür soba için!
20: Zeynep için!
14: Hakkınızı helal edin!
20: Helal olsun!
14: Zeynep için gidiyorum!

0: Güzel. Ah! Ah be! Ah! Senin için içiyorum Tayfur'um. Şerefine. Ah! Sen kimin için içtin Canikol? Ha?
1: Öf anam öf, yandım kere kere yandım.
0: Benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonomber.
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla, bu mektubunla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan, ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
3: Of aman!
1: Hadi bakayım otostu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur! Kız kalk gir, hazırlan gidiyoruz, kalk!
4: Hadi gidiyoruz kız, kalk bakalım, kalk!
5: Yolculuk,
4: yolculuk! Hadi kalk!
5: Hadi!
4: Anlamadım, nereye?
1: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
4: Buraya mı?
0: Benim çalıştığım köşke.
4: Siz deli misiniz? Nasıl olur?
6: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
1: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
7: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
8: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor!

0: Enchanté.
1: Zeynep'in abi Ömer Bey. Annem ve babam.
0: Şeref oldum efendim. Aha, teyzeciğim kapayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
0: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyünüz. Buyurun, buyurun.
2: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
3: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı, işler tükününde.
2: Gelmişler, tanışmışlar. Her şey yolunda gidiyor.
4: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
5: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
6: Bizim dekanımız hep arasını verdi.

0: gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
1: Sağ ol delikanlı. Gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
2: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
1: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
3: Evet efendim.
4: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
5: Hayır! Susun lan!
1: Hey be!
5: Yaşasın!
6: Başardık!

0: O koca ay, köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik, onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir, bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi, ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü?
1: Ay sizi çalıştıranın da...
6: Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik ki, basıldık ki, köşkün sahipleri geldi!
0: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik! Alo! Alo! Konuşsana ulan! Alo!
7: Ne oldu Muhtar, bir tersoya mı düştük yoksa?
0: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak bağrımıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
9: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın mutluluğundan başka bir dileğimiz yok.
4: Çok iyisidirlerdi.
0: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
4: Uğurlu hayırlı olsun.
8: Uğurlu hayırlı olsun.
4: Anne kes şu sırtıyı be. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu Mesut an hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Evladım!
10: Baş üstüne efendim!

0: getir abi, getir!
1: Çabuk ol bakayım!
2: Baş üstüne!
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen!
2: Çal ulan, çal, ne olur be!
3: Alo, alo!
4: Alo muhtar amca! Müjde, müjde! Durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur 3 kağıt açtı, 3 kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
3: Yaşa be Ömer! İçimize su serptin, helal olsun sana! İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
0: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim! Buyurun efendim!
6: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir!

0: Çekilebilirsin evladım.
1: Emredersiniz efendim.
0: Bu mutlu günün şerefine içelim.
2: Şerefine tayfırım!
1: Ya abaylık istemem. Hadi.
0: İzin verirseniz nişan ve düğün bize ait olsun. Sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
3: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan kız tarafına aittir. Özür dilerim, bu bizim için bir şeref meselesidir.
0: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
4: Tamam, anlaşıldı.
5: Ne olmuş muhtar, okusana.
4: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
6: Ya ya ya, şah şah şah. Muhtar muhtar çok yaşa. Ya ya ya, şah şah şah. Muhtar muhtar çok yaşa.
7: Hoş bulduk, hoş bulduk!
8: Geldik arkadaşlar!
7: Geldik!

0: Vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar. Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam! Paraların şerefine içelim abi!
2: Şerefe! Şerefe!
0: Şerefe!
3: Artık sözlü bir kızsın.
4: Senin sözlün!
3: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
4: Hep senin, yalnız senin!
3: Niye durdun?
0: Motor stop etti Murat Bey.

0: Kımı derseniz ateş ederim. Davranmayın.
1: Nişan ne demek? Neyle olur?
2: Adil bu annenin oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
3: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyordu.
2: Olur mu abi? Var mı küçük düşmek?
3: Hadi hadi.
4: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
5: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
2: Merak etme.
6: Parasız nişan olur mu?
4: Tayfur, dikkat, hazır ol!
7: Tayfur!
4: Cevriye abla!
8: Zeynep için!
3: Zeynep için Tayfur!
8: Hadi!
3: Hadi! Hadi!
1: Ama şöyle
3: anlarsınız
1: zaten Tayfur! Gözünü
3: seveyim hadi!
1: Helal olsun sana!
8: Hakkım ceylendi dünler!
3: Helal olsun!
1: Helal olsun! Helal olsun!
9: Alo! Evet, benim, dinliyorum.
10: Ne dediniz? Hayır, olamaz.
11: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey. Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle. Sakın polise haber verme.
9: Hayır! İnanmıyorum size! Tatsız bir şaka bu!
11: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
12: Baba!
13: Benim, merak etmeyin! Zeynep de, ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
11: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelininin cesetlerini postalarız. İkinci telefonumuzu bekle. Parayı nereye getireceğini bildireceğiz.
9: Peki. Şartlarınızı kabul ediyorum. Çocuklara dokunmayın. Yalvarırım onlara zarar vermeyin. Alo! Alo!
14: Sana da yaptırayım.

0: Annem Cevriyem, görünme, yerim seni, yerim!
1: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
0: Aşkımdan şikayetçi misin Cevriyem?
1: Ah, ne münasebet Tayfurcuğum!
0: O halde derdin, kederin ne?
1: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum! 1000 liracık verir misin?
0: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani, ha?
1: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
0: Şimdi ayvayı yedik Cevriye teyze!
2: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey! Şimdi beni iyi dinle! Saat 5'te evden çıkacaksın, arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin! Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı! Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim! Ama şunu aklınızdan çıkarmayın! Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım!
4: Korkuyorum bey! Nereden geldi başımıza bu dert?
3: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız! Kızın ailesine sakın durumu anlatma, bari onları telaşlandırmayalım!
4: Haklısın!
5: Tuzak hikayesine inanmıyorlar! O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar!
6: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu!
7: Kemal'e kim söyledi?
8: Bir hayli adam yakalanmış! Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla!
5: Sanki zırh giymiş, ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
9: Güle güle Cengiz Bey! Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
10: Biliyorum, müfettiş de bir şampiyon! Şaşmaz bir nişancı!
11: Hareket noktası, Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
5: Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.
12: Sakin ol, her şey düzelecek! Cengiz işini bilir!
9: Cengiz, Aziz'i öldürdüler!
13: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
14: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
13: Ben bir dost Bay Kemal.
9: Kemal!
13: Baskına uğradık patron, Kemal yaşıyor.
15: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme!
16: Hedef birazdan TV4'te.
17: Motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece Duru'la.
18: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
22: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
24: yaşanacak. İkisi birlikte çok iyi.
25: Tıpkı bizim gibi.
26: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
27: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
28: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
27: Üzüm.
28: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
27: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
28: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
27: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
28: Ceviz de buna çok yakışır bence.
27: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
28: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
16: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: birçok.
1: Trendyol Milla.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
14: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
20: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
19: Botanik.
20: Abacus.
19: Kasa.
20: Marul. Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya daha?
9: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
13: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
14: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
12: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
15: Önce bize kaç para lazım onu hesaplayalım.
12: İçki yemek dahil 200.000 koy. Demem mi?
15: Yazdım.
12: Demem.
15: Mahallede bir sürü adam giydireceğiz. Giysilere de 50.000 koy.
13: Takılara da 50.000 koy.
14: İvir zıvıra da 20.000 koy.
15: Topla bakalım. 320.000.
14: Eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
13: Peki şimdi ne olacak?
15: Tek kelimeyle felaket.
12: Ele güne rezil olacağız.
13: Şerefimiz iki paralık olacak.
12: Biz şereften vazgeçtik. Ölenler kızımızı öldü.
15: Mahvı perişan olacak zavallı.
12: Eh ulen!
14: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
12: Buldum!
16: Alo, buyursunlar efendim. Bendeniz kuyumcu David.
12: Efendim, burası... Müdür heyeti, otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesemize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
16: Buyursunlar efendim, dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle.
15: Türk Ceza Kanunu şöyle der. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
12: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
14: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
12: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben...

0: Buyursunlar efendi.
1: Selamun aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref Durun. Verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh Hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir. Geçenlerde vefat eden Osmanlı hanedanına mensup saraylı bir hanımın varislerinden satın almıştım. Tam kerimenize layık bir parçadır.

0: Bizim komisyonu unutmayalım David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Katakallık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim. Avucunu yala.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye gidiyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani efendim.
4: Bu kuyu...

0: yatırımcıya bankadan bir şek yaz.
1: Be Justine!
2: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten.
3: Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
2: Getirdim.
3: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri git.
2: Çocuklar nerede?
3: Emin ellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

0: fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir, piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Le hacet para, ve lakin şe'amet.
3: Vallah billah şe'amet. Yallah şe'amet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha.
2: Neticetül fiyat 200 bin.
0: Hiç tenzilatınız yoktu.
3: La tenzilat.
0: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ediyorum. Ne 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin.
1: Vurgunu vurdu Mösyö Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
0: Acele etme o komisyonunu kes oğlum.
4: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
5: Helal olsun damadımıza. Hem parası kuvvetli hem de bileği.
1: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle.
2: Ne hacet Ömer? Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Ya. Hem de düğün arifesinde.
4: Bir dakika. Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç.
6: Olmuyor, dik dur bakayım. Göz göze bakayım, güzel. Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze. Göz göze gelelim, dik duralım, hadi bakalım. Aman cimriyim, biz de göz göze gelelim. Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak adım atın.
1: Ay, yapma!
7: Hayır,
8: dans mı ediyorsun,
7: tepini
8: ölmüşsün?
7: Masum mu
8: yapıyorsun
7: be?
5: Ah be! Ben böyle fanfarefinden anlamam. Bir kasap havası döktürelim be ablacığım.
7: Dikkat edin, durun şimdi beni dinleyin, dur be! Beni dinleyin çocuklar, konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin. Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz. Görgüsüz olmayın benim!
5: Hop! Davetli hanımlara da sarkmayalım.
7: Doğru.
5: Kepişin.
7: Hadi!
9: Hey muhtar, kur şu gramofonu be!

0: yavrum. Bir melek kadar güzelsin.
1: Ay canım.
2: İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun.
3: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın.
4: Acele
3: etmeyelim, herkese alalım.
5: Durma abi, kuyruk olalım, kuyruk olalum hadi.
4: Durun, karayla değil sırayla ya. Abla İtfı, ben temini kıracaksın be.
6: Bu elbise bana olmaz.
5: Bedava paça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım sana hafif şöyle.
4: Ver bakayım sana bir paça, senin de bir fişten.
5: Ver bakalım, ver çabuk çabuk ver. Ver
4: sana bir fişi.
5: Al bakalım, bu da senin.
7: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
8: Maalesef efendim, çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
7: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
9: Taksi lazım mı?
10: Evet.
9: Bagaj var mı?
10: Hayır.
11: Buranın servisi çok iyidir.
12: Öyle, bundan sonra hep buraya gelin. Hakikaten çok güzel.
13: Al bakalım abi, dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
10: bir
13: de
10: sigara versene Afam.
13: Tabii, buyur abi.
9: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
11: Yok.
9: Bir emriniz var mı küçük bey?
14: Hayır.
11: Of!
9: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemileri mi battı?
14: Kim? Ben mi? Şey, şu son günlerde biraz yorgun düştük de.
9: Hayrola Tayfun abi, bir derdin bir kederin mi var?
14: Kimin, benim mi? He. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine bak. Oy.
15: Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
14: Kim, ben mi?
15: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
14: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
16: Ben malimi tanırım. Bu mal benim malimdir.
17: Yani olsun Babi Depeni, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
16: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
18: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
19: Çocuklar hadi, şerefinize.

Ah!

0: nasılsın Zeynep?
1: Dans edelim yavrucuğum.
0: Hadi gel dans edelim.
1: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
0: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş. Durun, durun, görgüsüz herifler! Bakışını bakayım, bırakın da biraz da ben yiyeyim!
2: Nerede kaldılar acaba, bir aksilik
0: olmaz? Ne bileyim ben, şabazlı herif, sen de neden aksilik olacak? Çekişime, çekil bakayım da! Hadi!
3: Ne, ne oluyor?
4: Gelmeyecekler galiba.
3: Şomazlı sus! Neden gelmesinler?
4: Ne bileyim.
5: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğa'nın oğlunun nişanı hangi salonda?

0: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
1: Beyefendi, sizin gününüzle bizi dolandırdı.
2: Karşılıksız çek verdiler.
3: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
1: Elimizde deliller var Adil Bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğiniz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

Bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: tebrik ederim çocuklar. Allah mesul etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar, Allah mesul etsin.
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
0: Ne münasebet!
1: Biz damat beden paraları aldık.
3: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor. Genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin.

0: Kafirim, darısı başımıza. Ah kurban olun sana.
1: Allah cezanı versin.

0: Merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent, değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarırız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
4: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
4: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
2: Yok.

Volta, volta.

0: Pessimo!
1: Aralarında 14-15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirlerini ne zaman yakalanacaklar?

İşte yalanın gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak. Ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var.

0: İşte, dinleyin! Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım! Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin!
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver! Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat, konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak, hep senin yüzünden.
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden o... bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.
2: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
3: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız, sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz?
0: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
1: Lütfen bizi yalnız bırak.
3: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin?
4: Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
5: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Hı hı. Merhaba anneciğim. Ahcim. Çok senelere.
6: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
2: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
7: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
2: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
7: Bizim yaptığımız da bu zaten.
5: Girin.
8: Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız. Adam çelik yelekler içinde.
6: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için memnunum.
3: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
4: Bu işi bana bırakın, ben hallederim.
5: Doğru.
3: Şimdi de Kemal'i düşünelim.
5: Doğrusu Kemal artık tetikte.
4: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
3: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
1: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
6: Biliyorum.
7: Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
6: Onu da biliyorum.
1: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: Kolay gelsin. Söyle bakalım, arkadaşın olduğunu biliyorum. Nerede bulabilirim?
1: Bilmem, aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekipte Rameli Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış. Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
2: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu. Boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
1: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
2: Mesleğimde bu bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
1: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
2: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
1: Oldu.
2: Peki, oldu.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Hoş geldiniz. Buyurun. Antikalarım çok değerli ve güzeldir. Hı,
4: çok güzel bir şey.
3: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
4: Sağ ol.
3: Maldan da anlıyorsunuz.
4: Ha,

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir...

0: yazı yazarsın, hı? Niye hep ölümden söz ediyorsun?
1: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydım gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz, herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır!
1: Dikkat, dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır! Dikkat, dikkat!
2: Öldürdüler onu! Derya'yı öldürdüler!
3: Kayhan'ın işidir bu! Kızcağıza yazık oldu!
2: Usturayla doğramış zavallıyı!
4: Anlayamadığım bir şey var! Herif her attığını 12'den vuruyor! Müthiş bir atıcı!
5: Gazeteciymiş, mazrut bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor!
4: Boş versene sen! Bilmez misin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder!
5: Evet, evet patron! Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım!
6: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz! Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor!
7: Evet, son kozumuzu oynamalıyız! Ya biz, ya o! Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım!
6: Onu öldürmek lazım, hem de hem...
7: Şinasi'nin bir fikri var! Galiba işe yarayacak!
6: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak!

0: Cengiz!
1: Oh. Ay,
0: ne o hocam, bitti mi?
1: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmaz. Bugün çok yoruldun.
0: Başüstüne hocam.
1: İki gün sonra görüşürüz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
1: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
3: Seçtiniz mi?
1: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
3: Ödülü ne olacak?
1: 500.000 lira.
3: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
3: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlar.

0: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
1: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
0: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzınız sıkı tut, özellikle polise.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
11: Tecrübeyle sabit.
12: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
13: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
15: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
14: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
16: Bir tesellin daha var. Çocuğun
14: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
16: Büyük.
15: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
7: Adını anmayacağım. Yarın 13.45'te TV4'te.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
19: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
17: Demezdi.
19: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
19: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
21: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
22: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
23: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
24: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
25: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
26: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
27: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Dinleme grubunun raporunu verin bana.
1: Buyurun.
0: Bir suretine de müfettiş Kemal'e verin.
1: Baş üstüne.
0: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
1: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
1: Müsaadenizle.
2: Özür dilerim abi, isteyerek olmadı.

0: Baba, bir abi bu paketi verdi. Senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nerede?

0: Ne oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.
0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini iyice düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Bana dediler ki... güven bana. Şimdilik başka bir şey söyleyemem. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana.
1: Buyurun.
0: Bunu gördün mü?
1: Hayır, hiç görmedim.
0: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin. Bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be serseme herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!

0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Bir ölü.
0: Siz delisiniz.
1: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: Kalk bakalım. Kalk.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan, ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
0: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni yok ederiz.
2: Merhaba Mahmut. Merhaba.
0: Merhaba. Maalesef şefin emirlerine karşı geldin Kayhan.
2: Mecburdum. O kadın polisle işbirliği yapıyordu. Öldürmeye mecburdum. Dur, ne yapıyorsun?

0: Aman Tanrım Cengiz! Ne oldu, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülmesin.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Bir adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize, çocuğa kötülük edeceklermiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
2: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
3: Söz vermiştiniz okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
0: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
3: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
1: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum,

yürü, yürü, yürü.

0: Bir telefon edebilir
1: miyim? Tabii abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Hem burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Usludur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar. Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
2: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
3: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
2: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.
4: Cengiz!
2: Ne var anne?
4: Seni telefondan istiyorlar, bir arkadaşın.
5: Geliyorum.
4: Evet bayım, hemen geliyorum. Bir dakika.
2: Alo, kiminle konuşuyorum?
6: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba. Reisten haber var.
2: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
6: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
2: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
6: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm, artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle pazar ya adam değil. Ama şu sandallara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz butonlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateş et, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateş et. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları.

0: Bırak gitsin. İşimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Hey! Hey, nereye?
2: Oğlum nerede?
1: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
2: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
1: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
2: Nasıl bir kadındı, hangi tarafa gittiler?
1: Kadın olarak çok güzel bir kadındı. Nereye gittiklerini bilmiyorum.
2: Çocuğa kimseyi yaraştırmayın demiştim.
1: Ben ne bileyim, kadın çok güzel ve kibardı. Teyzesiyim dedi.
2: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
1: He? Evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: Demin öyle güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok eğlendirdi. Sana da bir hediyesi var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Oğlumu sizlere emanet ediyorum arkadaşlar.
2: Merak etme, ona gözümüz gibi bakarız. Biraz kalsın burada, babası gibi gazeteci olacağı belli.
1: Abilerin sözünü dinlersen memnun olurum.
0: Beni de götürsen olmaz baba.
1: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
0: Peki babacığım.
3: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
3: Çabuk ol, içeri gel. Oraya saklan.
4: Peki.
3: Kim o?
4: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar. Spor salonundan geliyormuş.

0: Merhaba Cengiz. Ben Mahmut. Ne var ne yok bakalım?
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Yani?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
1: Ben bir dost Bay Kemal. Size Mahmut hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.
2: İlgilenirsiniz herhalde.
0: Evet canım.
2: Ucunda çok iyi para var.
0: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
2: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
0: Oldu. Yasemin, bana gel.
1: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak. Orada öldüreceksin.

dikkat dikkat! Beyaz zehir kaçakçılarının son ve katli operasyonu başlamıştır. Vazifelerini daha evvel aldıkları talimata göre uygulamaları rica olunur.

Bravo. Çalışmandan memnunum. Gördüğün gibi zor değildi. Şimdi karını görmek istiyorsan 2 saat sonra çöplük yolunun 50. kilometresinde bulun. Seni orada bekliyorlar.

0: Yakında serbest kalacaksın. Oysa hoşuma gitmeye başlamıştın.
1: Bense iğreniyorum senden.
0: Olabilir. Kurtulacaksın yavrum. Kocam bu kez bum yaptı ve o herif öldü.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Kocan bir katil artık.
2: Dolduruver. Bir mısır versene baba, sütlü olsun.
3: Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet. Çöplük yolunun 50. kilometresinde buluşacağız.
3: Bir.
4: Kemal'i öldürtmekle kendini temize çıkarttın Şinasi. Örgüt içinde itibarın arttı, kutlarım. Kemal öldüğüne göre yeni sevkiyatların başlamasında bir sakınca kalmadı. Hemen harekete git.
5: Arabayı alıp gidin. Kadının kocası neredeyse gelir. Buraya getirin onu.
6: Başla.
1: Niye o katili böyle büyük bir şevkle bekliyorsun?
5: Artık onunla işimiz bitti. Onu da karısıyla beraber öldürmemiz gerek.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın. Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum. Arabamıza bin. Fakat anlaşmamız böyle değildi.
1: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
0: Arabamla sizi

0: Allah kahretsin! Gel bana yardım et! Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Hay aksi şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu değil mi?
1: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Hı hı. Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
4: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
5: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
6: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
7: Konuş ulan serseri, yoksa kapanıp parçalarını görmez ve yine öldürecekler.
3: Biraz bu kadar mı? Götürün şu itleri. Sen de benimle gel. Ama başıma bela olma.

0: Ben Şinasi, baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
1: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
2: Benimle evlenir misin?
3: Evet, bin defa evet.
4: Kimmiş bakayım benim üstad belgeleri?
2: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacak.
4: Bize.
5: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
3: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
2: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
5: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
3: Yeah!
6: Acı Hayat birazdan TV4'te.

0: Haftanın yıldızları. Kahve dünyası Antep fıstıklı Gofik 29 lira 50 kuruş. Tam bol çikolata çeşitleri uygun fiyatlarla.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle...

0: Yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
10: Eyvah, yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Ev tekstili ürünleri Şok'ta 1000 para kazandırıyor. Örtü, battaniye ve yorgan çeşitlerinde 1000 para kazanma fırsatı hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Oh, oh, oh la la. Oh, oh, oh la la. Oh la la.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin.
13: Omo
9: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
20: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
21: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
22: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
23: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
24: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
20: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
22: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
25: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
26: Yapacağım dedim, yaparım.
27: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
22: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
28: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
29: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
22: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
30: Motor komple gitmiş.
31: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
32: Unuttum abi.
33: Neyi unuttun ya?
32: Çadırı. Canı sağ olsun.
34: Tulumlar.
32: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
34: Yok.
32: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
34: O da bizi izler.
35: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
36: Herkese bir halle yoluyor.
37: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
38: içelim. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
39: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
40: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
41: İyi ama ameliyat hangi parayı?
42: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
40: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
42: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
40: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
43: Nişanlınızla ananızı bulacağız.
42: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
40: Sevsem bile evlenemem seninle.
44: Kiraz, sen daha gitmedin.
40: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
22: Cilveli Kız yarın 16.15'te TV4'te.
45: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin.
9: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.

0: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
1: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Hercegesi! İyi dinle beni! Çekilip gitmesen rehineyi öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
3: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
4: At elinden silahını!
1: At dedim sana!
4: Polislere söyle gelmesinler! Yoksa öldürürüm karını!
1: Söyle!
5: Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karını öldürecek!
2: Onu bırak, beni götür!
4: Karınla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı! Onu sana sonra geri göndereceğim!
5: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
4: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım! Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir!

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğundan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

Polícia, cala! Ne duruyorsun ateş et, durma!

uçağa kalkmak üzeredir. Sayın İzmir yolcularına duyurulur. Teşekkür ederiz.

0: Biliyor musunuz? Sizi yüzyıllardır tanıyor gibiyim.
1: Kim bilir? Belki daha evvelki asırlarda karşılaşmışızdır. Ruhların dirildiğine inanır mısınız?
0: Adım Kerem.
1: Benimki Ebru.

0: Bu gece hayatımın en güzel gecesiydi.
1: Ne yazık ki çok çabuk bitti.
0: Yeni bir gün başlıyor.
1: Yepyeni umutlarla.
0: Şimdiye kadar hiç tanımadığım duygularla.
1: Bugün bizim için doğacak.

0: Merhaba. Gelmeyeceksin sanmıştım.
1: Neye?
0: İnsan bir şeyi çok arzuladı mı muhakkak bir aksilik çıkardı. Sensiz zaman bir türlü geçmek bilmedi.
1: Oysa daha dün beraberdik.
0: Bir gün ayrılık bana 1000 yıl gibi geldi.
1: Duyan da bana aşık olduğunu sanacak.
0: Değil miyim sanki? Sensiz geçen günlerime çok acıyorum şimdi.
1: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Biz daha önce neden tanışmadık sanki?
0: İngiltere'de tahsildeydim. Yeni döndüm.
1: İyi ki dönmüşsün. Yoksa tanışmamız mümkün olamazdı.
0: İşte o zaman hayatımın en güzel fırsatını kaçırmış olurdum. Seni sevmek harikulade bir şey.
1: Gerçekten seviyor musun beni?
0: Sevmiyorum, tapıyorum.
1: Böyle olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Daha düne kadar iki yabancıydık.
0: Kaderde aşık olmak da varmış.
1: Memnun değil misin?
0: Mutluyum. Çok mutlu.

0: Öylesine mutluyum ki. Elimden gelse şu anda dünyanın bütün saatlerini durdururdum.
1: Keşke bu an ebediyete kadar sürse.
0: O zaman hep kolların arasında kalırdım.
1: Seninle öylesine doluyum ki beraber olduğumuz her anı tekrar tekrar yaşamak istiyorum.
0: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem, Kerem.
1: Adını haykırmak istiyorum. 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Ebru, Ebru, Ebru. Dün gece seni rüyamda gördüm. Beyaz bir gelinlik giymiştim.
0: Efsanevi bir ormanda sana koşuyordum.
1: Ben de sevinçten uçarak adını haykırıyordum.
0: Ahşap şirin bir köprünün üzerinde birbirimize kavuştuk.
1: Hasretle birbirimizin kollarına atılarak kucaklaştık. Rüyamda sana karım demiştim. Sen de seninim diye cevap verdin.
0: Unuttun mu? Beni sevdiğini de söylemiştin.
1: O anda yeryüzünün en mutlu erkeği bendim.
0: En mutlu kızı da ben.
1: Keşke bu rüyadan hiç uyanmasaydık.
0: Keşke bu tatlı rüya bir gerçek olsaydı.
1: Eğer istersen hemen gerçekleşebilir. Benimle evlenir misin?
0: Evet, 1000 defa evet. Senden hep bunu bekledim.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Gidip ailelerimize müjdeyi verelim.
2: Seni bekliyordum. Uzun zamandır görememiştim seni. Seninle konuşmak istiyordum.
0: Sonra konuşuruz.
3: Hoş geldin suçlarım.
4: Anneciğim!
0: Yavrum! Yavrum benim!
4: Babacığım!
5: Kızım, canım benim!
4: Size anlatacak çok şeyim var.

0: size bir müjdem var babacığım.
1: Hayrola?
0: Yakında evleniyorum.
2: Öyle mi? Ona pek memnun oldum. Kimmiş bakayım benim müstakbel
0: gelinim? Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksınız.
2: Güzel.
3: Bu ne telaş oğlum, merak etme, gelirler.
0: Yok, hayır baba, telaşlı falan değilim.

0: gel. Anneciğim, babacığım size Kerem'i takdim edeyim.
1: Merhaba efendim.
2: Ateşoğlu değil mi?
1: Evet.
2: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle. Yürü kızım, gidiyoruz.
0: Fakat babacığım...
2: Yürü dedim sana.
3: Eve gidiyoruz. Hemen.
0: Sözde en mutlu günümdü. Bir anda bütün sevincimi söndürdünüz. Kızınızı küçük düşürdünüz.
2: Ya sen, sen bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın?
0: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Bu yaptığımız azdır bile.
2: Daha ağırını yapmalıydık. Hakaret etmeliydik. Ne yazık ki yeri değildi.
0: Ne hakkınız var, ne yaptılar size?
4: Düşmanımız onlar.
2: Tam 100 yıldan beri kanlı bıçaklıyız onlarla.
0: Bunda benim ne suçum, ne günahım var?
2: Seni suçlamıyorum kızım. Bugüne kadar bu konuyu açmadık sana. Durumu bilmiyordun.
0: Şimdi her şeyi bilmek istiyorum. Açıklayın lütfen.
2: O halde dinle. İki aile...

0: arasındaki kan davası tam 100 yıl önce Çamlıbel'de bir düğünde başladı.
1: Deniz ellerin güzel kızı Elif, beşik kertiği sözlüsü dayısının oğlu Mahmut'la evleniyordu. Söylentilere göre kız gönlünü Ateşoğlu Mehmet'e kaptırmıştı. Mehmet kızı birkaç kere istetecek olmuş, red cevabı almıştı. Temel Ağa verdiği sözden dönecek adam değildi. Düğün geleneğe uygun olarak başlamıştı. Davullar vuruluyor, zurnalar çalınıyor, oyunlar oynanıyor, silahlar patlıyordu. Herkes gelinin gelmesini bekliyordu. Elif'in annesiyle babası kızlarını getirmek için kalkıp çıktılar. Temel Ağa ile Fatma kadın gelinin bulunduğu odaya girdikleri zaman şaşırıp dehşete düşmüşlerdi. Oda bomboştu. Uzaklaşan bir atın nal sesleri duyuluyordu. Denizellere olanlar olmuştu. Böyle bir suç elbette cezasız kalmazdı. Temel Ağa onun altında kalacak adam değildi. Onlar aşklarını hayatlarıyla ödediler. Fakat bu olay bu kadarla kalmadı. Bu yüzden iki aile arasında amansız bir kan davası başladı.
2: O zamandan beri çok kan döküldü. Nice ocaklar söndü, nice yuvalar yıkıldı. Son kurbanı bundan 30 yıl önce ver. Bu kurban benim kardeşim, senin de amcan. Hüseyin'in ölümünü dün gibi hatırladım.
3: Ben bir iş için seyahate çıkmıştım. Amcan yazıhanede yalnızdı. Bir ara denizellerin rızası içeri girmiş, iki kurşun da amcanın hayatına son vermiş. Zavallı kardeşim gençliğine doymadan göçüp gitmişti.
2: Kardeşimin ölümüne hala içim yanar. Amcan eşi bulunmaz bir insan, mert ve iyi yürekli bir adamdı. Seni ne kadar da çok sever. Her gelişinde sana kucak dolusu hediyeler getirir, saatlerce seninle beraber oynardı.
3: Gerçekten onun intikamını almak sana düşer. Fakat lanet olsun, bu uğursuz kan davasını durdurmak, bir yerde kesmek için intikamdan bile vazgeçtim. Seni bu pis işe karıştırmamak için bugüne kadar bu meseleden hiç bahsetmedim.
2: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
4: Vazgeç evladım ondan. Kız mı yok sana?
5: Fakat anneciğim.
3: Hayır. Benim oğlum ailesine ihanet edemez. Düşmanının kızıyla evlenerek satmaz bizi. Senin böyle bir şey yaptığını görmektense ölmeyi tercih eder.
0: Bu düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. Bir denizelle bir Ateşoğlu hiçbir zaman birleşemez. Hele benim kızım asla, asla evlenemez düşmanının oğluyla.
4: Unut kızım o adamı.

0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
1: İşlemediğimiz suçların cezasını bize çektirmek istiyorlar. Hakları yok buna.
0: Başkalarının nefreti bizim aşkımızı gölgeleyemez.
1: Aşkımıza hiç kimse mani olamaz.
0: Asla ayrılmayacağız. Ne bahasına olursa olsun.
2: Olamaz. Çıldırmışsın sen. Bir ateş oğlu kadını gidip deniz ellerden kız istemez.
3: Tanrı emriyle isteyeceksin onu anne. Başka yolu yok bunun. Seviyorum Ebru'yu. Vazgeçemeyeceğim kadar, unutamayacağım kadar seviyorum.
2: Sevgi fedakarlık demektir yavrum. Bu yoldan geri dönmezsen iki aileden kim bilir kaç kişi ölüme mahkum olacak.
3: Bizi ayırmakla zaten ölüme mahkum ettiniz anne. Yaşayamayız birbirimizin olmazsak. Silahsız, kansız öldüreceksiniz bizi. Sevgiden öldüreceksiniz. Onu bana iste anne. Bir ümit ışığıdır bu. Bakarsın senelerdir süregelen kan davası da son bulur. Eğer sen gitmezsen ben...
2: Hayır, öldürürler seni. Bunca sene dizimden ayırmak istemedim seni. Babanla birlikte üzerine titredik. Her beladan bucak bucak kaçırdık. Şimdi bir kız yüzünden...
3: O kız benim hayatım anne. Her şeyim. Annem de olsan laf söylemeni istemem. Dizinden ayırmadığın oğlun ancak onunla mutlu olabilecek. Şimdi nasıl istersen öyle hareket et anne.

0: İlk defa babandan habersiz bir iş yapacağım Kerem. Kızı isteyeceğim.
1: Annem.
0: Buraya yalnız oğluma kızınızı istemeye gelmedim. Size dostça elimi uzatıyor. İki aile arasında barış teklif ediyorum. Bu manasız düşmanlık, bu uğursuz kan davası bitsin artık. Eskilerin günahlarını biz çekmeyelim. Hepimiz evlat sahibiyiz. Evlatlarımızın selameti, onların mutluluğu için barışmalıyız. Yoksa bu kan davası daha çok ananın yüreğini yakar. Öyle değil mi hanımefendi? Yalvarırım size, uzanan dost elini geri çevirmeyin. Yavrunuzun, biricik kızınızın hatırı için.
2: Bitti mi hanım?
0: Evet, söyleyeceklerim bu kadar.
2: Dava senin sandığın kadar basit bir dava değildir. Mahşere kadar devam edecek ve bitmeyecektir. Eğer sen bir kadın değil de bir erkek olsaydın, alnının ortasına yerdin kurşunu. Derhal çık git buradan! Sana çık git dedim hanım!

0: ömrüm çalışmakla geçti. Koskoca bir ticari filo meydana getirdim. Öyle bir iş kurdum ki torunlarımın torunları bile krallar gibi yaşar. Bütün bunları kimin için yaptım? Kızım için. Oysa kalkmış düşmanımın oğluna gönül vermiş. Keşke ölseydim de bugünü görmeseydim. Bense onu sana vermeyi, gelecekte işimin idaresini sana bırakıp çekilmeyi düşünüyordum. Bak oğlum, kızım sana emanet. Onu adım adım takip et, bir çılgınlık yapmasına engel ol. Sana tam yetki veriyorum. Eğer kızın başına bir şey gelecek olursa iki elim yakandadır.
1: Merak etmeyin efendim, kızınız bir daha buluşamayacak.

0: Havanı sizi bekliyor Kerem Bey.
1: Son defa ihtar ediyorum, yanlış yoldasın. O kızla evlenemezsin. Henüz vakit varken dön geriye. Aksi halde sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş alevlenecek, kan gövdeyi götürecek. Dökülen her damla kanın sorumlusu sen olacaksın.
0: Baba!
1: Başka laf istemem.
2: Ben bakarım anne. Alo?
3: Sen misin Ebru? Ben Kerem.
2: Kerem?
3: Dinle sevgilim. Sana anlatacaklarım var. Seni hemen görmeliyim.
4: Kapat şu telefonu! Kapat dedim!
3: Alo? Alo Ebru? Ebru?

0: Hoş geldiniz Ebru Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl, elbisem hazır mı?
0: Evet, buyurun bakın, motifler tamamen elde işlendi, nasıl?
1: Güzel, yalnız bir defa da üzerimde görmek istiyorum.
0: Oh, tabii, buyurun, buyurun.
1: Müsaade eder misin, soyunacağım.

0: Ateşoğlu'na gittin değil mi? Yalan mı? Gitmedin mi?
1: Evet, gittim.
0: Yazıklar olsun sana, rezil ettin bizi!
1: Baba!
0: Sus, baba deme bana! Senin gibi bir kızım olduğu için utanıyorum. Ben sana yasak etmedim mi onunla buluşmayı?
1: Ama zulüm bu yaptığını!
0: Sus, yoksa gebertirim!
1: Sus kızım, yalvarırım babana karşı gelme, suçlusun. Sevmek suç mudur anne, suç mudur?
0: Evet, düşmanını sevmek en büyük suçtur.
1: Elimde değil, seviyorum.
0: Onu unutacak, derhal Bahri ile evleneceksin.
1: Hayır, ben Kerem'i seviyorum.
0: Bir daha onun adını ağzına alırsan, gözümü kırpmadan vururum seni.
1: Hayır, öldürün. Öldürün beni daha iyi.

0: Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin. Senin yerine ben utanıyorum. Bir ateş oğlu deniz el köpeklerinden dayak yesin ha!
1: Yalvarırım oğlum, bırak o kızın peşini.
2: Beni ölüm bile ayıramaz ondan.
0: O kadar çok mu seviyoruz?
2: Evet.
0: O da seni seviyor mu?
2: En az benim onu sevdiğim kadar.
0: Budala, seninle alay ediyor, haberin yok. Al oku.
3: Kızımız Ebru Denizel ile oğlumuz Bahri Gökçe, 7 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 14'te yapılacak nikah töreniyle evleneceklerdir. Şeref vermenizi rica ederiz.
2: Hayır. Olamaz. Olamaz.
0: Nasılmış budala? Eğer onun arkasından bir adım daha atacak olursan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 325 lira.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
4: Tecrübeyle sabit.
5: Modası geçmeyen lezzet, al bilinç.
6: Çikolata.

0: biletlerini alayım.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği,

0: Dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokyo.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
4: Baskın Varsatya'lar geliyor.
2: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
5: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
6: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
5: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
2: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
7: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
5: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
2: Ne değişir?
0: İhtiras Fırtınası yarın 18'de TV4'te.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: Hesap kredi.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
8: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
13: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
15: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
17: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
18: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydi?
16: Demezdi.
18: O zaman bize müsaade.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
19: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Şu probisi bir yapamadınız ya.
22: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
21: Anlıyor,
22: yapamıyor.
23: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
24: Probis. Dileklerini alayım.
25: 3 dilek hakkın var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
25: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, piril var.
26: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
26: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
27: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
28: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
27: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var. Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Oldum.
7: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ülker
8: çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
14: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
15: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
16: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
17: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
18: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
19: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
20: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
21: Teşekkür ederim. Şimdi lütfen beni biraz yalnız bırakın.
22: Vakit geldi galiba.
23: Hazır mısınız?
24: Evet efendim.
22: Hadi hanım, geleni getirelim.
21: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
25: Eğer o kızın arkasından bir adım daha atarsan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.
21: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem.
25: Sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş tekrar alevlenecek, kan gövdeyi götürecek.

0: Sen nefes aldığım hava gibisin. Senden ayrılırsam ölürüm, yaşayamam ben, ölürüm.
1: Sen evlat değil, yüz karasısın. Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin.
0: Hayatımda gördüğüm en güzel rüya bu. Seviyorum seni, çok seviyorum.
1: Budala, seninle alay ediyor haberin yok. Koca sersem.

0: Sam.
1: Everyone.
2: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
3: Merak etmeyin. Cehenneme bile girmiş olsalar gene bulup çıkartırım onları. Sizden çıktı artık bu benim namusum.

0: Uyan Osman, uyan!
1: Ne var, ne oluyor?
0: Kapı çalınıyor, duymuyor musun?
1: Çalınıyorsa kalkıp açsana.
0: Ayol erkekse bu iş sağa düşer be!
1: Ya bu havada erkeklik olur mu be?
0: Allah kahretsin seni kapat! Bayramlık ağzımı açtırma, parçalarım seni, herif yurtlanma, kalk!
1: Ay Allah, pekala, pekala! Kalktık işte ay Allah'ım be, ıh be, ıh!
2: Boş odanız var mı?
1: Ne demek efendim, sizin için yaratırız evelallah! Buyurun damat bey, buyurun gelin hanım, buyurun!
3: Fahriye! Mesut!
1: Buyurun efendim!
3: Garip! Fahriye! Kalkın, kalkın! Çabuk uyanın artık, kalkın!
1: Karıcığım, karıcığım bak otelimize gelin geldi!
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim!
5: Hoş bulduk!
1: Üşümüşsünüzdür, şöyle ateşin karşısına buyurun!
4: Garip, şömineye odun at!
5: Baş üstüne abla!
4: Mesut, sen de hemen çayları demle!
1: Emredersiniz abla!
6: Müsaadenizle, alayım şunu. Balayındasınız değil mi?
5: Evet.
4: Allah mesut etsin.
6: İnşallah bir yastıkta kocarsınız.
7: Maşallah, birbirinize çok yakışmışsınız.
6: düğününüz nerede oldu?
5: Evde.
4: Biz de düğünümüzü evde yapmıştık. Hatırlıyor musun Osman?
1: Hatırlamaz olur muyum Fahriye?
5: Oteliniz kalabalık.
4: Oh, kimsecikler
1: yok. Hiç kimse yok, biz bizeyiz burada.
4: Malum ya, daha sezon başlamadı.
6: Burada çok kalacak mısınız?
5: Bir müddet, 3-5 gün kadar.
8: Sizi memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
7: Burada kendi evinizde sayılırsınız.
4: Beni candan bir ablanız bilin.
6: Beni de Osman abiniz.
5: Sağ olun.
9: Eksik olmayın.
10: Sevdim burayı, şirin bir yer.
5: İnsanları da öyle, sevimli, sıcak ve samimi.

0: Tabiat beyazlara bürünmüş. Gelin olmuş sanki.
1: Burada seninle baş başa hayatımızın en güzel günlerini geçireceğiz.
0: Eğer bizi rahat bırakırlarsa.
1: Kimler?
0: Ailelerimiz.
1: Bırak şimdi onları, balayındayız.
0: Haklısın, tadını çıkarmalıyız.

0: Dağlar burcu burcu özgürlük kokuyor.
1: Her türlü kin ve nefretten arınmış tertemiz bir hava.
2: O ağacın altını...
0: Arabayı yolun üzerine bıraktığımız hiç iyi olmadı.
1: Neden?
0: Yoldan geçenler arabayı görüp tanıyabilirler.
1: Balayında olduğumuzu unutuyorsun galiba.
0: Özür dilerim.

0: Buyurun efendim. Bütün bu hazırlık bizim için.
1: Sizin şerefinize.
0: Siz buraya balayına gelen ilk çiftsiniz.
2: Emin olun, otelimize bir kralla kraliçe gelse bu kadar sevinmezdik.
1: Dünyalar bizim oldu.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
0: Verin padişinizi. Ne vereyim size? Ah, turşu. Turşu. Bakın, bu elimle yaptım bu turşuyu.

0: Şimdi müzik başlıyor. Dikkat dikkat dikkat.
1: Aa, ne oluyor? Çakmasana oğlum, hadi hadi. Aa, hadi.

0: Hiçbir şeyi unutmamışlar. Sanki gerçek bir düğünmüş gibi.
1: Ne yazık ki gerçek değil.
0: Eğer bir gün kısmet olur da gerçekten evlenirsek, balayımızı gene bu otelde geçirelim.
1: Kısmet olursa ne demek? En kısa zamanda evleneceğiz. Ve ilk gecemizi gene bu otelde, gene bu odada geçireceğiz. İyi geceler.
0: Sana da.

0: Kerem.
1: Pamuk Prenses bu gece iyi uyudular mı?
0: Hı-hı. Ya sen?
1: Ben de.
0: Çok mutluyum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Gelinlikten başka elbisen yok. Sana bir şeyler almaya gidiyorum. Hadi, sen cici cici uyu bakayım.
0: Sakın gecikme ama.
1: Merak etme.

0: İkinizi de çok sevdik. Hemen kanımız kaynadı. Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Allah ağız tadıyla geçim nasip etsin.
2: Sağ olun.
0: Aa, ama hiç didişmeden de olmaz.
3: Malum ya, kavga evliliğin tuzu biberidir.
2: Allah korusun, kavgayı hiç sevmem.
0: Evet ama arada bir dikilip şöyle bir kendini göstermelisin.
4: Ablam bu işleri iyi bilir. Günde birkaç posta enişteme kendini gösterir.
2: Aa, ben öyle şeyleri hiç beceremem.
0: Canım, ölçüyü kaçırmadan arkadan da hemen barışı verirsiniz.
2: Kerem'in üzülmesine hiç dayanamam.
0: Onu çok mu seviyorsun?
2: Çok. Canımdan çok.
0: Benden sana abla nasihatı, sev ama sevdiğini de pek belli etme. Neme lazım bakarsın şımarıverir.
2: Kerem öyle bir insan değildir.
0: Yok. Erkek milletini pek başıboş bırakmaya gelmez. Gemi azıya aldılar mı zapt etmesi çok zor olur.
3: Eniştem bir gün azıp kaçtı da...
1: Allah ya!
3: Şembarda bir kadına tutulmuş.
0: Ulan azıp kaçtı da ne oldu yani? Yine tıpış tıpış fahriyesine dönmedi mi?
5: Döndüm ya karıcığım benim. Ay Allah!
0: Neler çektim senden ya, neler çektim?
5: Fahriyeciğim!
0: Yürürüm düzüne!
5: Ulan siz ikiniz başka laf bilmez misiniz? Silindir gibi ezeceğim.
0: Şey, ulan tepişmeyi de yakışın.
5: Kapıyı aç sonra konuşacağım seninle.
0: Müşteri galiba. Ayağınız uğurlu geldi.
2: İnşallah ablacığım.

0: Кире, bırak onu, bırak diyorum.
1: Çekilmiyorum sana.
2: İstemiyorum, seni böyle kutuya getiremezsin.
0: Kire, hadi.
1: Kimse yerinden kıpırdamasın. Dışarı çıkanı vururum.
2: Bırakın! Bırakın beni alçaklar! Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim işte!
1: Yürü diyorum!
2: İnsan! Gitmesin! Kurtarın beni bu alçakların elinden!

0: Benny, because of that, Bob, I'm...
1: Я вру.

0: özür dilerim. Bu durumda tedbirli olmak zorundayız. Bu kriz sırasında kendine zararlı bir şey yapabilir.
1: Bırakın! Bırakın beni!
2: Kızım iyi olacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.

0: Gereken müdahaleyi yaptık. Kurşunların hepsini çıkarttık. Ama henüz komada.
1: Kurtulacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.
2: Allah'ım, yavrumu bağışla. Onu bizden ayırma.

0: Ευρώ. Ευρώ. Ευρώ.
1: Κέρεμ.

0: Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Biraz daha iyi.
0: Ona çok memnun oldum. Evinize telefon edip müjdeyi vereyim.
1: Hayır, asla. Onlar sebep oldu bu felakete. Kerem'i onlar öldürttü, onlar.
0: Fakat Kerem ölmedi ki. Yaşıyor.
1: Yalan. Gözlerimle gördüm.
0: Yanılıyorsunuz kızım. Emin olun yaşıyor.
1: Yaşıyor mu?
0: Evet kızım. İnan bana, yaşıyor. Sen de tamamen iyileşeceksin. Çektiğin acılar bitecek.
1: Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek. O yaşasa bile ben öldüm artık. Ona layık değilim. Hiçbir şeyin kıymeti kalmadı artık. Ne olur beni aileme vermeyin. Yaşamak istemiyorum. Ne olur öldürün.

0: Selim Bey'i görmek istiyorum.
1: Kendisine haber vereyim efendim. Beyefendi.
2: Bize yaptığın bu kadar kötülükten sonra ne cüretle geldin buraya?
0: Ben kimseye kötülük etmedim. Sadece sevdim kızınızı. Onu çok sevdim. Ömrümde ilk defa yalvarıyorum, ayırmayın bizi.
2: Şimdi de merhamet mi dileniyorsun bizden? Senin yüzünden kızım tımarhanelerde eriyip gidiyor.
0: Ebru tımarhanede mi?
2: Evet, sayende. Defol buradan, elimi kana bulama benim!
3: Selim!
0: Ebru tımarhanede... Hemşire hanım, bir hastayı görmek istiyorum.
3: Doktordan müsaade almanız lazım. Odası karşıda.
0: Doktor bey, Ebru'yu görmek istiyorum.
4: Kerem misin sen?
0: Evet.
5: Maalesef geç kaldınız.
0: Ne demek istiyorsunuz? Yoksa ona bir şey mi oldu?
5: Hastaneden kaçtı.

0: Atla güzelim, şöyle bir boğaza kadar uzanalım.
1: Çekil!
2: Nazlanma şekerim, seni memnun ederiz.
0: Evelallah, paramız da var, pulumuz
1: paranı
0: da.
1: Paranı cebine sok, ben satılık mal değilim.
2: Ayıp ettin Çiler, içeride sana bir ton bol ısmarladım.
1: Bak, gırtlağını mı sıkan vardı, ısmarlamasaydın.

anlat bana derdini, açılırsın. Kim üzdü seni böyle? Bir erkek değil mi? Boş ver, hiçbir erkek bu gözyaşlarına değmez. Hayatta ne kazıklar yedim ben onlardan. Hepsi gelip geçiyor. İnsan sadece üzüldüğüyle kalıyor. Bu durumda en iyi ilaç bir kadeh içkidir. Al iç bunu. İyi gelir sana. Hadi al.

0: İşte böyle. Haftalardan beri onu arıyorum. Ne bir haber alabildim, ne de izini bulabildim. Aramadığım, sormadığım, bakmadığım yer kalmadı. Son ümidim buradaydı. Burayı sizleri çok sevmişti.
1: Biz de sizleri çok sevmiştik.
0: Belki gelip sizlere sığınmıştır diye düşünüyordum.
2: Keşke gelseydi. Eğer gelmiş olsaydı onu bağrımıza basıp gözümüz gibi bakardık.
1: Hemen sana haber verecek. İnşallah en yakın zamanda onu bulur, birbirinize kavuşursunuz.
3: Durmadan sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz.
4: Ebru! Ebru!
2: Gözün aydın Ebru'cuğum. Kerem nihayet hastaneden çıkmış, tamamen iyileşmiş artık. Belki o da şu anda seni arıyordur. Karşısında görünce kim bilir ne kadar çok sevinecek. Hadi şekerim, kalk giyin, süslen, hemen gidelim ona.
5: Hangi yüzle? Hangi yüzle karşısına çıkabilirim? Ben artık onun tanıdığı Ebru değilim. Her şeyini kaybetmiş, mahvolmuş bir kadınım. Kerem'in tertemiz dünyasında yerim yok artık. Her şey bitti.

0: Ebru, sevgilim.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır. Senin tertemiz kollarının arasında olmaya layık bir insan değilim. Artık her şey bitti Kerem.
0: Hayır sevgilim. Yanılıyorsun. Şimdi her şey yeniden başlıyor. Seni alıp götürmeye geldim. Uludağ.
1: Uludağ. Uludağ aşkımızın mezarı oldu.
0: Olamaz Ebru. Unuttun mu? Hayatımızın en güzel gününü orada geçirmiştik. O gün balayımızı Uludağ'daki o şirin motelde geçirmeye karar vermiştik. Bu defa gerçek. Gerçek bir düğün yapacağız.
1: Bizim düğünümüz olmayacak. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Yalvarırım git buradan. Ben artık eski Ebru değilim. İçimde iyi ve güzel olan ne varsa hepsini çaldılar benden. Duygularımı hoyratça çiğneyip ezdiler beni. Tüm umutlarım, hayallerim kırıldı. Sana verecek bir şeyim kalmadı. Alçağın biri hepsini koparıp aldı benden.
0: Bahri mi?
1: Evet. Her şeyimi kaybettim. Bütün dünyam yıkıldı. Bitti artık. Her şey bitti.

0: büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
0: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
4: Zeynep Arda!
0: Milli basketçilerimizden Murat.
5: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
0: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
2: Bebek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
6: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
0: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
6: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
7: Bizim kız birazdan TV4'te.

0: Bambi'de aldın aldın. Bambi dondurulmuş tavuk burger 249 lira. Pack Food dondurulmuş lahmacun 219 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
4: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
5: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
6: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
7: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
4: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
8: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
5: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
4: Ne değişir?
9: İhtiras Fırtınası yarın 18'de TV4'te.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
13: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
12: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
15: Muhabbet sarmadıysa karamiyoyla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle karamiyo.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yapacağım dedim, yaparım.
1: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
2: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
3: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
4: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
2: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdi.
7: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Unuttum abi.
14: Neyi unuttun ya?
13: Çadırı. Canı sağ olsun.
15: Tulumlar.
13: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
15: Yok.
16: Onun da pili yok.
13: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
15: O da bizi izler.
17: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
18: Herkese bir halle yoluyor.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
20: Üç dilek hakkın var.
21: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
22: Biraz fazla almadınız mı?
23: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
22: Yok mu bunun bir çaresi?
24: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
25: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
26: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
27: Bugünden yarına Allianz seninle.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Sen sınırları aşamazsın.
0: kirlen.

0: Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Dikkat dikkat. Burası Emniyet Müdürlüğü. Rıhtım cinayetinin faili son defa 70 model mavi renk marka bir arabada görülmüştü. Katil uzun boylu, şık giyimli 30 yaşlarında yakışıklı bir gençti. Yanında genç sarışın sevgilisi var. Bütün yollar tutulsun. Arabalar aransın. Yolcular üyet kontrolünden geçmiş. Şüpheli şahısları yakalayıp derhal emniyete sevk. Katil silahlı ve tehlikelidir. Görevlilerin dikkatli...

0: Karlı dağlar kollarını açmışlar, bizi çağırıyorlar sevgilim.
1: Mezarımız yücelerde olsun.
0: İnsanlardan uzak, Allah'a yakın.
1: Ölmek için güzel bir gün seçtik.
0: Ölüme gitmiyoruz ki. Balayımızı geçirmeye gidiyoruz.
1: Yarım kalan balayımızı.
0: Mutluluğumuzu çok gördüler bizi.
1: Üzülme sevgilim. Kin, nefret, kötülük çok gerilerde kaldı artık.
0: Çirkinliklerle dolu bir dünyadan gittikçe uzaklaşıyoruz. Kendi dünyamıza yaklaşıyoruz. Sadece ikimizin olacak bir dünyaya.
1: Gelinliğim bembeyaz karlardan olsun. Çamlar davetlimiz.
0: Allah şahidimiz olsun.

0: Beni sevmek ne dertler açtı senin başına.
1: Asla pişman değilim.
0: Bütün olanlara rağmen.
1: Her şeye rağmen gene severdim seni.
0: Eğer geriye dönmek mümkün olsaydı aşkımızı yeni baştan yaşardım.
1: Bir değil, bin defa. Birbirimize ilk rastladığımız günü hatırlıyor musun?
0: Sanki daha dünmüş gibi.
1: O gün sana çok kızmıştım.
0: Neden? Arabamla atını geçtiğim için mi?
1: Seni kendini beğenmiş biri sandığım için.
0: Yanılmışsın.
1: Sonra bir kez daha karşılaşmıştık. O günden sonra bir türlü unutamadım seni.
0: Kader bizi durmadan karşılaştırıyordu.

0: Valeri Stalin'de. Kelimenin tam anlamıyla büyülemiştin beni.
1: Kim kimi?
0: Balo gecesi artık olanlar olmuştu bana.
1: Harikulade bir gece.
0: İşte o gece vuruldum sana.
1: Her buluşmadan sonra seni daha çok seviyordum.

0: İyam Otel'deki düğünümüzü. Hatırlıyor musun? Fahri ablayla Osman abi bizi bekliyorlar.
1: Duyuyor musun sevgilim? Mesut'la Garip bizim aşk şarkımızı çalıyor.

0: Yar beni sevgilim, daha sıkı sar. Sakın çözme kollarını.
1: Üşüyor musun?
0: İçimde öyle bir ateş yanıyor ki.

0: Seviyoruz.
1: Ne olursun bir kez daha söyle.
0: Seviyorum seni.
1: Bir kez daha.

0: Taze taze simitlerim var, simit! Taze taze! Simit!
1: Buyur amca.
2: Ver bir simit oğlum.
0: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak! Taze, taze simit!

0: Belki karnı açtır yavrucak.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Hamakadan bebek ekmek gelmiş.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
4: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin?
0: Şimdi tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Şöyle. Peşinle yap, peşinle. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
5: Ver ver.
6: Peki ama nasıl susar bu bebek?
4: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
1: Buyurun Muhtar Bey, buyurun.
7: Dandili dandili dandana.
8: Anne burada! Nerede
3: ya? Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
8: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da, kalk!
4: Boşunma be Hacer abla! Biz ne çocukluğumuzu bildik ne de çocuk yetiştirdik.
9: Ah canım, ah yavrum!
10: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
8: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
0: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
6: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
11: Kolay mı Rıza Bey? Çok para lazım.
0: Sen paraları mezara götür. Biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
2: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
3: Su yapma muhtar. Sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak.
12: Muhtar haklı. Önce bebeğin anasız babasız olduğu saptanacak, sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek.
8: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz.
3: Bu minnacık bebek de aileden olsun, sen istersen yaparsın.
13: Yavrum, evladım.
12: Elimden geleni yaparım, kanuni işlemleri kendim takip ederim.
0: Sağ olasın, madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim.
3: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter.
1: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı.
8: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
0: Kız midir?
8: Kız tabii!
10: İsmi Zeynep olsun mu anne?
3: Onu sen buldun, isim hakkı da senindir. Adı, Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol.
8: Anne!
0: Kadınlar bir yaşa Zeynep!

0: okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksin.
1: Aman kızım, onurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç. Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi anneciğim?
3: Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
3: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
4: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
5: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
6: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada.
7: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun.
6: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi.
7: Selametle.
4: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın, hadi.
8: Tayfur.
4: Buyurun patronum.
8: Bugün kaç şişe geldi?
4: Efendim, 120 şişe, 70 şişe...
8: Pekala, işine bak.
4: 5 sene. Bir mevzatım dedi patron.
8: Gene ne var?
4: Bugün öğleden sonra izin rica edecektim zateninizden.
8: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
4: Çok önemli patron. Bizim kızın diploma törenine davetliyim de.
3: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
0: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
3: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı, bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
0: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
3: Ben de bu sabah öğrendim.
9: Bak Hacer Hanım, ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
3: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görün beni.
0: Peki. Git ama bu son olsun. Bir daha böyle bir laubaliliğe müsaade edemem, tamam mı? Bunu bilmiş ol.
3: Merak etmeyin hanımefendi, bir daha olmaz.
9: Bunlara yüz vermeye gelmez. Adamın hemen tepesine çıkarlar.
10: Çek bir tane, şansını dene be abi! Harbi tombala, sütle ile var mı bizde yok? 3 numara 5 lira! Çek abicim, çek! Önce parayı
8: işle!
10: Sağ ol, bereket versin!
8: Kartlara, kartlara!
10: Al abicim, kart buyur abicim, tamam! Hadi bakalım, dene şansını, daldır elini, çek bir tane abi, tamam, hop! Aman be abi, bir bacağı kısa geldi!
8: Hay Allah!
10: Hiç şansın yok abi! Tabii, değiştirelim abicim! Çek bakayım abi, çek, korkma! Güzel, şansını dene, sağ ol abi! Hadi bakalım, ne çıktı abi? Saat kaç abi?
8: 11.30.
10: 11.30 bu, eyvah! Geç kaldım!
8: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oluyor!
10: Gidiyorum, bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim
8: abi! Kuzun sırası mı be?
10: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam
8: ha!
4: Bana bir kilo şeker tartı ver.
11: Bana da bir şişe ya.
10: İmkanı yok. Bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı. Kusura bakmayın.
7: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
6: Hayır ağabey.
11: Bu saatte dükkan kapanır mı?
6: Bizim kızın diploma töreni var da.
10: Hadi çabuk olalım.
8: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
6: Güle güle efendim.
8: Soran olursa orada olduğumu söylersiniz.
6: Merak etmeyin beyim. Kimsecikler sormaz, herkes orada bugün.
12: Candan inan! Yasemin Oyak! Yücel Baştu! Ayşe Fırat! Orhan Emre! Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz! Zeynep Arda, örnek öğrencimiz ve okul birincimizdir!
0: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır.
13: Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
14: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
13: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
15: Ne demek? Bu ne biçim söz?
16: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
15: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
14: Daha üniversitesi ver bunun!
17: Doğru Tayfurcuğum, tabii var!
14: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
17: O biz başladığımız işi yarıda bırakmayın!
13: Sonuna kadar dayanacağız!
14: Sonuna kadar!
15: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kuku mal kuşu gibi evde mi oturacaksın?
13: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
17: Olmaz! Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce senin hakkın.
15: Ya, sana güzel de bir faça çektik mi göreceksin. Onların hepsinden daha şık, daha güzel olacaksın.
13: Hiç gereği yok. Kimseyi masrafa sokmak istemiyorum. Zaten bugüne kadar size hep yıkım oldum.
15: Al bakalım!
14: Yardım kampanyasına katılan arkadaşlar, bizim kızın balo masrafı için. Bereket versin arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini. Bu da benden.
15: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebinden ödersin.
16: Merak etme, muhtar emmi parayı havada sayar.
18: 273 lira, 25 kuruş.
15: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz.
14: Ne yapmalı acaba?
18: Yoldan adam çevirip soymalı. Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar.
14: Kesme Murto! Biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin.
18: Söylemesi bizden.
15: Takım yattı abiler. Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir.
19: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çöl ve aklımı başımdan al.
14: Eyvah! Üşüttü galiba.
19: Bir misliği, iki misliği, üç misliği, en misliği, en!
16: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir.
19: Çöl! İki elbise telefon edeyim.
16: Otur lan yerine.
19: Çöl! Çöl! Pele! Çöl!
20: Alo, ben komiser Nihat.
21: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
20: Beni mi?
18: Allah Allah!
20: Kimmiş bunlar? Ya öyle mi? Tabii memnuniyetle. Ne isterlerse verin. Kefilim kendilerine. Bu benim için şereftir, şeref.
21: Teşekkür ederim komiser bey. Evet. Mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref.
14: Allah nezerden seklesin, sen bir türfende beklesin.
17: Bir kere maşallah!
14: Bravo!
13: Sana çok yakışmış elbise.
14: Abi, ben nasıl buluyorsun?
19: Rezalet!
14: Ayıptım söylemesi, bu façaya 3000 lira verdim.
19: Ne? Bakalım.
13: Ah, sizlere çok teşekkür ederim.
17: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
18: Bu da maşallah.
13: Aa, çok teşekkür ederim.
14: Kraliçelere layık bir parfüm mü? Temizleyelim mi? Buyurun.
13: Teşekkür ederim.
22: Al hayatım, bu da gece çantası.
13: Sağ ol.
23: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
13: Teşekkürler.
17: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı, çoban armağan.
13: Sağ olun.
14: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın. 2,5 liraya yasak
17: sanırım. Aaa! Pintilikten değer Tayfurcuğum.
1: Romantik karıyım ben.
2: Kozmetik misin? Öyle.
3: Kızmayın ona. Beni hatırlamış olması yeter. Hepinize teşekkür ederim.

0: da dansa gelsene.
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işin var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: Şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?

0: Bastarına su döktüm.
1: Çok güzel.
2: Bravo.
0: Tebrik ederim sizi. Bir hafta evvel de bütün kutlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Monte Carlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
2: Tam 750.000 Türk lirası.
3: Burası çok değerli şey misin?
0: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
2: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım.
4: Milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
5: Memnun oldum.
0: Ben de Zeynep'in abi Ömer.
5: Memnun oldum.
0: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
2: Yakında seyahatiniz var mı?
0: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikanın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
5: Fabrikanız mı var?
0: Fabrikalarımız demek ki daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyatiyim.
6: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
0: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar? Hadi!
7: Dünya tatlısı bir abiniz var, onu çok sevdim.
8: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
0: Sen canım.
7: Dans edelim.
8: Olur.

0: Yok. Gene sen gelme.
1: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
2: Bu bir iltifat mı yoksa?
1: Yok. Size iltifat edilemez. Çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
2: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
1: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
2: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
1: Evet. Adil Boğa'nın oğluyum. İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanızla benim babam gibi sanayici.
2: Benim babam mı sanayici?
1: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
2: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
1: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var, hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma be abi! Ne olur be abi, yaptıralım bunlar işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Nicht, dass ich da rein bin!
1: Allah cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana. Oyunu takip et.
2: Müsaade edin, tekrar girin hocam.
1: Başka çaremiz yok, hadi gir. Hadi bakalım.

0: Çok başarılı bir oyun çıkardım. Candan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ah hacercime falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam, Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi, beni dinle bakayım! Giyin, kuşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar, işte o haklardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin... Sizin ve muhterem eşiniz Selim Efendi'nin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfurcuğum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfurcuğum!
3: Bana bak... Bana Tayfurcuğum demeyi çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. Bin yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
0: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
2: Hani hep

0: Sen benim iyilik meleğim, uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
1: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
0: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir, birlikte çalışırız.
2: Dur lan dur!
3: Ne var, ne oldu abi?
4: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz! Bu bir rüya olmalı! Vay namusunu! Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et!
3: Buradan dönüş yok! Trafiğe baksana!
4: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana!
3: Nasıl dönerim ya, şu hali görmüyor musun?
5: Kuş bakışı bakalım, kafadan balığı çakalım!
6: Hoppa!
7: Adam gibi oyna!
6: Şuraya bak be, şansa bak! Hadi, hadi at!
4: Size acı bir haberim var arkadaşlar! Bizim kız aldığımıza kara çaldı! Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm!
8: Ne dedin? Lafını bil Aldar, ben seni eve laf edenim, yaşatmam, çekmem silahını!
9: Sizinle eve laf söyleyecek, daha anasının karnından doğmadı, konuşma lan!
4: Bırak ulan, ayı!
9: Açılın! Açılın!
6: Allah Allah, oturunmuş!
9: Kesin Şamatay be, kesin diyorum!
10: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür!
6: Ulan ben de seni gebertmezsem!
4: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
11: Vürüz Haydar! Bizim kıza pislik eteni bebemiz ölse vürüz!
4: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik, eğer yakalasaydım... belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar, kanıma dokundu, kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!
0: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
1: Bilmiyorum, bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
0: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki... hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum Zeynep. Benimle evlenir misin?
1: Merhabalar!

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Niçin? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Şu ünlü sanayi kralının oğlu mu?
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancı! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım.
1: İşte böyle arkadaşlar. Adil Boğa'nın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor.
3: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
1: Tabii resmen lan. Dost mu oturacaktı?
4: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem.
3: Kulaklarıma inanamıyorum. Kimin aklına gelir ki?
1: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile.
5: Şu işe bakın. Az kalsın kızın günahını alıyorduk.
1: Alıyorduk ya. Haydar'ın yüzünden.
6: Kabul ettim. Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor.
1: Asıl talihli olan oğlu.
6: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten. Kendi kendime dedim ki, tam bizim kıza layık bir koca. Bizim aileye göre bir damat. Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam.
1: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun.
5: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar.
4: Şimdi evlenmeyelim böylere. Nezlenelim. İşlerine gelirse bizimkise demet mi bulunmaz?
1: Durun, ben bir hata yaptım.
5: Gene ne halt ettin?
1: Sormayın abiler. Baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi. Biraz fazla basmışım havayı. Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim.
4: Fabrikamızdan değil de fabrikalarımızdan, öyle mi?
7: Çok güzel Kemal, bravo! Harika, biraz daha sıçra. Evet. Hadi Murat. Çok iyi. Çok iyi çocuklar. Bravo. Oyunda da aynen böyle işte.
8: Çekil, sen de. Hadi. Ahmet'e ver.
7: Biraz daha. Çok iyi.
9: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
0: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
9: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
0: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
9: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götüreyim mi seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi?
10: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
0: Rica ederim efendim.
11: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
11: Zaman kötü, kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
0: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
10: Valide Hanım, Peder Bey nasıllar?
0: Mersi, iyiler efendim.
11: Murat Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
0: Kesinlikle belli değil efendim.
10: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel Emi.
9: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
10: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
12: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
10: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
11: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
3: Yok bir de sahte olacaktı.
5: Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
2: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
12: Ah, çok güzel, güle güle kullan Zeynepciğim. İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcuğum?
13: Başına taş düşsün inşallah.
5: Kaç para eder dersin muhtar?
13: En az 100.000 eder.
3: Bu zamanda 100.000 lafı mı olur? Milyon de milyon.
5: Çüş!
12: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
3: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
12: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar. Fakir olduğumu öğrenirlerse.
2: Ne olmuş fakirse?
11: Fakirlik ayıp mı?
5: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
2: Evelallah.
5: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz. Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı, bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
14: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
15: Kalmayacağız. Biz daha ölmedik.
16: Kızımızı mahcup etmeyiz.
3: Şeref meselesi bu. Her türlü fedakarlığa haziriz.
14: Biz kızımız için canımızı veririz.
5: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
13: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Muhtar uyuma, senden başlayalım.
15: Hadi al bakalım.
13: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu katılan? Başka? Döldür.
14: Al bakalım, helal olsun.
13: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
15: Ha, bu da benden.
13: Ne çıkarsa bahtinden. Melin kadar zekatin olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterim mi, göster muhasebeni.
3: İyi para toplandı galiba.
15: 1.121 lira 75 kuruş.
3: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
13: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
3: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
14: Kim ulan bu kaynak?
3: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
14: Sahi be,
3: ulan şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
13: Bırakın o... O adama günahını bile vermez.
3: Ama eğer birine gönül vermişse...
14: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
5: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
14: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
3: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi, değil mi Tayfur'um?
13: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
3: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
13: Hatır için çiğ tavuk bile yerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
14: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be? Düşün, Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
13: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
5: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
13: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
14: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
13: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir pozalı bağlayalım.
14: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
2: Hadi oradan, ben senin ne gazıkçı olduğunu bilmez miyim?
14: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
2: Kaç para tuttu?
14: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
2: Aa, yengesi be!
12: Nereden yengen oluyormuşum?
11: Şey, Tayfur abimden tabii.
13: Günaydın Cevriye Hanım, kümet dudak.
11: İşte.

0: Helal be. Birbirinize çok yakışsınız. Tıpkı sulu boya tablo resmi gibi.
1: Selamlarım. Çifte kumrular size, Allah muhabbetinizi arttırsın.
0: Helal olsun be Tayfur abi, ayıptır söylemesi, tatmışsın fıstığı koluna. Bu dünyada senden mesut adam yok.
2: Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım.
3: Gedim.
0: Aman abi, çok görür müyüm hiç? Bilakis saadetimize duacıyım, duacı.
4: İyi günler sevdalılar.
2: Terbiyesiz.
0: Allah mesut etsin.
5: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim. Maşallah, maşallah!
3: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
2: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
3: Ah, seninle ölüme bile giderim. Tayfur!
2: Olduk! Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım! Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
3: İste Tayfurcuğum!
2: Sadece 20.000 papel!
6: Perşembe A101'de aldın aldın! Dynavit 60'lı Mac Kompleks Tablet 399 lira, Dynavit 15'li Efervesan Tablet 199 lira 50 kuruş!
7: Motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap kurduk!
8: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
15: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
15: Nasıl, yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
18: Ulan ne yapıyorsun?
16: Hava asacağız bu sırada.
15: Eyvah, yakalandım.
19: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik

0: düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
3: seninle. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
6: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
5: Senden ne kadar uzakta olursam kalbim o kadar yanında çarpacak.
7: Bir tesellin daha var. Çocuğun
5: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
7: Büyük.
6: Engin, yalvarırım dinle beni.
8: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
9: Adını anmayacağım. Yarın 13.45'te TV4'te.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Unuttum abi.
13: Neyi unuttun ya?
12: Çadırı. Canın sağ olsun.
14: Tulumlar.
12: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
14: Yok.
12: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
14: O da bizi izler.
15: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
16: Herkese bir halle yoluyor.
17: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam.
0: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
18: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
18: Botanik.
16: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
23: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Siparişiniz
25: ve Pepsi'niz.
26: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
28: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
12: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
16: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: önemli çok.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
9: Aykur!
10: Aykur!
9: Tam 20 bin lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfur nereye? Ah bu şişine kurban olayım! Tayfur nereye?
11: 18 bin lira!
12: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
9: Bu para niye küsür atlı?
12: Ne küsüratı be! Siz de buldunuz, bulmuyorsunuz!
11: Açık öt!
12: Acaba ne kadar suistimalin var Tayfur he? Tövbe! Hepsi bu kadar!
11: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20 bin lira verdim dedi.
12: Yalan! Vallahi yalan! Muhtarın ölüsünü öpeyim yalan!
11: Aman sen kendi ölünü öp be!
13: Arayın üstünü! O herif zimmet yapmadı!
12: Aman! Allah'ını seven beni tut!
14: Dur bakalım Tayfur abi!
12: Aman! Oynama! Gıcık alırım! Nasıl olur?
14: Aman abi!
12: Aman ben sana dokunma!
13: Arayın, arayın! Devam edin! Hadi!
12: Peki neden? Aman işte buldum, buldum, buldum! Bekele! Çaktım! Demek yırtık cepten kayıp çoraba girmiş!
11: Emniyeti suistimale girer bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıl.
13: Öyleyse şeriatı
12: kırma kadın. Şeriatı bırakın, yasıktır bu yavruya. Dokunmayın bana. Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
13: Söylesene oğlum. 18 bin lirayla damada hediye alırız, 2 bin lirayla da ziyafet çekeriz.
12: Güzel, ben de bizim gazinoyu ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra. Ver bakayım, soyalım baştan.
9: Koy hepsinden.

0: Hesabı kollar, iyi kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe! Şerefe! Şerefe.
0: Buyurunuz Demet Bey. Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat. Hep beni hatırlarsın. Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın!
1: Tabii, her zaman.
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır!
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim.
6: Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin! Karides, havyar, rokfor peynir, beyaz peynir, kaşar peynir, ne bulursanız getirin, çabuk!
4: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
7: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
4: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi yatırımı milyarları aşar.
0: Allah cezanı versin.
1: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım, oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
6: Estağfurullah Demet Bey. Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
4: Yani ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
1: Saadetinize evlatlarım.
5: Saadetinize.
1: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
4: Müsaade sizin mi?
5: Müsaadenizle.
7: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın.
4: Ulan insafsız senin! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur'um!
4: Canım sağ olsun, sefam olsun! Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur, ayıptır söylemesi.
1: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
4: Oğlum, oğlum! Buyurun. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getir, bolcacık da olsun.
7: Ya. Oğlum, rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım!
4: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey!
7: Olmaz olsun senin gibi uğursuz yiyen! Madem öyle, tamamen dağıtalım! Ah. Oğlum garson, buraya bak!
4: Buyurun beyim!
7: Büyük şişe... benden,
3: ah.
7: Hadi!
3: Ah, yaşa Tayfurcuğum! Garson efendi, getir!
1: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi!
8: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
6: Hesabımı verin bakalım!
8: Buyur!
6: Oh be! 9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
8: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
5: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim. Siz merak etmeyin hanımcığım.
9: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
5: Elbette, görevimiz bu bizim. Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
10: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
5: Hadi hoşça kalın.
9: Allah'a ısmarladı.
10: Güle güle, selametle efendim.
6: Annenle
1: baban nerede şu anda?
2: Annemle babam mı?
1: Hı hı.
2: Şey, Paris'teler.
1: Ha, ya. Oturalım mı?
2: Olur.
1: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider seni istetirim.
2: Ah, buna ne gerek var?

0: nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
1: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
0: Hayır, artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin. Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.
2: Bırak!
3: Helal be, helal olsun sana! Ne
2: hadi.
3: Goller atıyorsun be enişte! Hadi. Hadi. Hadi.
2: Enişte! Gol! Enişte! Enişte! Gol!
4: Hoş geldin kayınço!
3: Hoş bulduk enişte!
4: Ne haber?
3: İyilik, idare ediyoruz işte!
4: Hay yaşıyorsun!
3: Sen de yaşa! Sana bir müjdem var!
4: Hayrola?
3: Annemle babam seyahatten döndüler!
4: Ha? Sahi mi?
3: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz. Al, bizim köşkün adresi burada yazılı.
4: Yaşayasın kayınço. Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi.
5: Orada değil, koskoca Adil Boğa ailesi.
6: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
7: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
8: Ah, ona göre giyim kuşam.
9: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz.
10: Parasız hiçbir şey olmaz.
5: Paranın gözüne gözlük.
8: Durun arkadaşlar! Bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be? He? Time for the count! Hazır!
11: Tayfur! Cevriye ablaya hürmetler!
5: Abiler, beni yakmayın bir külüstür soba için!
12: Zeynepici!
5: Hakkınızı helal edin!
12: Helal olsun!
5: Zeynep için gidiyorum!

0: Sen. Ah! Ah be! Ah! Senin için içiyorum Tayfur'um! Şerefine! Ah! Ah! Sen kimin için içtin Canikol?
1: Ha? Öf anam öf! Yandım kere kere yandım!
0: Ah! Benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonomber.
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla bu mektubumla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
0: Of aman!
1: Hadi bakayım o tozlu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur!

0: Hazırlan, gidiyoruz, kalk!
1: Hadi gidiyoruz kızım, kalk bakalım, kalk!
2: Yolculuk,
1: yolculuk! Hadi kalk!
2: Hadi!
3: Anlamadım, nereye?
4: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
3: Buraya mı? Benim çalıştığım köşke! Siz deli misiniz? Nasıl olur?
5: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
4: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
6: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
7: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor!

0: Enchanté.
1: Zeynep'in abi Ömer Bey. Annem ve babam.
0: Şeref oldum efendim. Teyzeciğim bakayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
0: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyüğünüz. Buyurun, buyurun.
2: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
0: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı işler tükününde.
2: Gelmişler, tanışmışlar. Her şey yolunda gidiyor.
3: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
4: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
5: Bizim de kanımız hemen ısını verdi.
6: Ha vallahi öyle, sanki 40 yıllık ahbapmışık gibi.
7: Acaba daha önce tanışmış mıydık hanımefendi?
8: Birçok toplantıda karşılaştık. Ama tanışmamız bugün kısmet oldu.
9: Bey amca, işler nasıl? ayıptır söylemesi, ben hep sizin gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
4: Sağ ol delikanlı, gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
0: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
4: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
3: Evet efendim.
2: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
0: Hey be!
2: Yaşasın!
6: Başardık!

0: kocay. Köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik. Onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir. Bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi. Ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü?
1: Ay sizi çalıştıranın da...
6: Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik ki, basıldık ki, köşkün sahipleri geldi!
9: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik! Alo! Alo! Konuşsana ulan! Alo!
7: Ne oldu Muhtar, bir tersoya mı düştük
9: alo
7: yoksa?
10: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak...

0: olarak bağrınıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
1: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın Allah'ından başka bir dileğimiz yok.
2: Çok isidirlendi.
0: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
3: Uğurlu hayırlı olsun.
2: Anne kes şu sırtıyı be. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Mesut Ağam hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız.
0: Evladım! Baş üstüne efendim!

0: bırak getir.
1: Çabuk ol bakayım.
2: Baş üstüne.
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen.
2: Çal ulan, çal ne olur be!
3: Alo, alo!
4: Alo muhtaramca, müjde müjde, durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur 3 kağıt açtı, 3 kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
3: Yaşa be Ömer! İçimize su serptin, helal olsun sana! İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
6: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim. Değil mi efendim?
0: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir!
7: Çekilebilirsin evladım.
8: Emredersiniz efendim.
7: Bu mutlu günün şerefine içelim.
0: Şerefine Tayfur'um!
9: Labalik sana. Hadi.
7: İzin verirseniz, nişan ve düğün bize ait olsun, sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
8: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan, kız tarafına aittir. Özür dilerim, bu bizim için bir şeref meselesidir.
7: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
3: Tamam, anlaşıldı.
5: Ne olmuş muhtar, okusana!
3: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
5: Gol! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok... Hey! Hoppa! Hoppa!
0: Hoppa! Hoppa!
5: Hoş geldin!
0: Hoş bulduk! Hoş bulduk!
5: Kendik arkadaş!
0: Arkadaş!

0: vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar. Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam! Paraların şerefine içelim abi!
2: Şerefe!
0: Şerefe!

0: Artık sözlü bir kızsın.
1: Senin sözlün.
0: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
1: Hep senin, yalnız senin.
0: Niye durdun?
2: Motor stop etti Murat Bey.

0: derseniz ateş ederim.
1: Davranmayın.
2: Nişan ne demek? Neyle olur?
3: Adil bu annen oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
4: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyordu.
3: Olur mu abi? Var mı küçük düşme?
4: Hadi hadi.
5: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
6: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
3: Merak etme.
7: Parasız nişan olur mu?
5: Tayfur, dikkat, hazır ol!
8: Tayfur!
5: Cevriye abla!
9: Zeynep için!
4: Zeynep için Tayfur!
9: Hadi!
4: Hadi! Hadi!
9: Hayır, hadi! Hayır,
5: hadi! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
4: gözünü seveyim hadi!
5: Helal olsun sana!
9: Aklım ceylendi dün
5: herkese! Helal olsun!
9: Ne biçim helal olsun!
10: Alo! Evet, benim, dinliyorum.
11: Ne dediniz? Hayır, olamaz!
12: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey! Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle! Sakın polise haber verme!
10: Hayır! İnanmıyorum size! Tatsız bir şaka bu!
12: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
13: Baba!
14: Benim, merak etmeyin! Zeynep de ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
15: Murat!
12: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelininin cesetlerini postalarız! İkinci telefonumuzu bekle! Parayı nereye getireceğini bildireceğiz!
10: Peki! Şartlarınızı kabul ediyorum! Çocuklara dokunmayın! Yalvarırım onlara zarar vermeyin! Alo! Alo!
16: Sen neden...

0: Yeterler. Annem Cevriyem, gülme, yiyelim seni, yiyelim.
1: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
0: Eşkinden şikayetçi misin Cevriyem?
1: Ah, ne münasebet Tayfurcuğum!
0: O halde derdin, kederin ne?
1: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum. 1000 liracık verir misin?
0: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani? Ha?
1: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
0: Şimdi avayı yedik Cevriye teyze!
2: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey. Şimdi beni iyi dinle. Saat 5'te evden çıkacaksın. Arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin. Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım.
4: Korkuyorum bey. Nereden geldi başımıza bu dert?
3: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız. Kızın ailesine sakın durumu anlatma, bari onları telaşlandırmayalım.
4: Haklısın.
0: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
5: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
6: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
0: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
7: Önce bize kaç para lazım, onu hesaplayalım.
0: İçki yemek dahil 200.000 kayı. Demem mi?
7: Yazdım.
0: Demem.
8: Mahallede bir sürü adam giydir.

0: Giysilere de 50 bin koy.
1: Takılara da 50 bin koy.
2: İvir zıvıra da 20 bin koy.
3: Topla bakalım.
0: 320 bin.
4: Ne eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
1: Peki şimdi ne olacak?
3: Tek kelimeyle felaket.
5: Ele güne rezil olacağız.
1: Şerefimiz iki paralık olacak.
6: Biz şereften vazgeçtik. Ölenler kızımızı öldü.
0: Mahvı perişan olacak zavallı.
6: Eh ulen!
4: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
3: Buldum!
7: Alo! Ne buyursunlar efendim? Bendeniz kuyumcu David.
6: Efendim, burası müdür heyeti. Otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesemize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
7: Buyursunlar efendim, dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle.
0: Türk Ceza Kanunu şöyle der. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
6: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
4: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
6: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben isterim!

0: Buyursunlar efendi.
1: Selamu aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref buyurun verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh Hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir. Geçenlerde vefat eden Osmanlı hanedanına mensup saraylı bir hanımın varislerinden satın almıştım. Tam kerimenize layık bir parçadır.

0: Bizim komisyonu unutmayalım David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Katakallık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim. Avucunu yala.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye gidiyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani, efendim. Bu kuyumcuya bankadan bir şek yaz. 500'ünü.
4: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten.
5: Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
4: Getirdim.
5: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri git.
4: Çocuklar nerede?
5: Emin ellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

0: fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir, piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Lehacet para, velakin şeamet.
3: Vallah billah şeamet. Yallah şeamet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha.
2: Neticetül fiyat 200 bin.
0: Hiç tenzilatınız yoktu.
3: La tenzilat.
0: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ediyorum. 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin.
4: Vurgunu vurdu Mösyö Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
0: Acele etme o komisyonunu kes oğlum.
5: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
6: Helal olsun damadımıza. Hem parası kuvvetli hem de bileği.
1: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle.
2: Ne hacet Ömer? Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Hem de düğün arifesinde.
5: Bir dakika. Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç.
7: Olmuyor, dik dur bakayım. Göz göze bakayım, güzel. Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze. Göz göze gelelim, dik duralım, hadi bakalım. Aman cimriyim, biz de göz göze gelelim. Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak adım atın.
5: Ay, yapma!
7: Mahsum
5: yapıyorsun,
7: dökelenme! Başüme, başüme! Başüme, başüme!
6: Ah be! Ben böyle fanfirifinden anlamam! Bir kasap havası döktürelim be ablacığım!
8: Dikkat edin, durun şimdi beni dinleyin, dur, dur be! Beni dinleyin çocuklar, konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin! Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz, görgüsüz olmayın benim!
7: Davetli hanımlara da sarkmayalım!
8: Doğru!
7: Kepişin!
8: Hadi!
5: Hey muhtar, kur şu gramofonu be!

0: Allah nazardan saklasın seni yavrum. Bir melek kadar güzelsin.
1: Ah canım. İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun.
2: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın.
3: Bu elbise bana olmaz.
4: Bedava faça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım sana, yapalım şöyle.
5: Ben bakayım sana bir faça, senin de bir fişten.
4: Ver bakalım, ver. Çabuk verin. Hadi
5: bakayım sana bir fişten.
4: Al bakalım, bu da senin.
6: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
7: Maalesef efendim. Çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
6: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
3: Taksi lazım mı?
7: Evet.
3: Bagaj var mı?
7: Hayır.
8: Buranın servisi çok
9: iyidir. Evet, öyle. Bundan sonra hep buraya
10: gelelim. Hakikaten çok güzel. Al bakalım abi,

0: Dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
1: bir
0: de
1: sigara versene Afam.
0: Tabii, buyur abi.
1: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
2: Yok.
1: Bir emriniz var mı küçük bey?
3: Hayır.
1: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
4: Kim? Ben mi? Şu son günlerde biraz yorgun düştük de.
5: Hayrola Tayfur ağabey, bir derdin bir kederin mi var?
4: Kimin, benim mi? He. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine bak. Oy.
6: Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
7: Kim, ben mi?
6: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
7: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
6: Ben malemi tanırım. Bu mal benim malimdir.
8: Yanılıyorsun David Efendi, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
6: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
8: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
9: Çocuklar hadi, şerefinize.
10: Şerefine kızım.

0: nasılsın Zeynep?
1: Dans edelim Yavuzcu.
0: Hadi gel dans edelim.
1: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
0: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş.
2: Durun, durun, görgüsüz herifler! Bakışını bakayım, bırakın da biraz da ben yiyeyim! Vay şöyle!
3: Nerede kaldılar acaba, bir aksilik olmasın?
2: Ne bileyim ben, şabazlı herif, sen de neden aksilik olacak? Çekişin bak, çekil bak yanımdan! Aa, üst be, hadi!
4: Benim, ne oluyor? Hı?
5: Gelmeyecekler galiba. Hı.
4: Çoma ağzını sus! Neden gelmesinler?
5: Ne bileyim.
6: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
7: İyi ama ameliyat hangi parayı?
8: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
6: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
8: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
6: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
9: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
10: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
6: Sevsem bile evlenemem seninle.
11: Kiraz, sen daha gitmedin.
6: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
12: Cilveli Kız, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Perşembe A101'de aldın aldın. Dynavit 30'lu omega 3 yumuşak kapsül 479 lira. Dynavit Kids portakal aromalı imu kit gummies 399 lira.
14: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yaşanacaksa, yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır,

0: Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Geçmeyene sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet, al beni. Çikolata.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
4: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
7: Motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut fiş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben!
12: Botanik!
11: Abaküs!
10: Kasa!
11: Marul!
10: Kumbara!
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Sen!

0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Muazzam bir geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
7: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
6: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
16: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
17: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
16: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
18: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
19: Yapacağım dedim, yaparım.
20: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
16: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
21: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
22: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
16: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
23: Unuttum abi.
24: Neyi unuttun ya?
23: Çadırı. Canın sağ olsun.
25: Tulumlar.
23: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
25: Yok.
26: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
25: O da bizi izler.
27: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
28: Herkese bir

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen

0: yaşamaz. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
8: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
9: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
10: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
12: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
13: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
14: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz. Önce halk, sonra bankayız, halk
15: bank. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.
0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
18: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
17: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
19: Alayım.
2: Üç dilek hakkın var.
13: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
19: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
20: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
21: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle

0: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğan'ın oğlunun nişanı hangi salonda?
1: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
2: Beyefendi, sizin gündüzler bizi dolandırdı.
3: Karşılıksız çek verdiler.
4: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
0: Elimizde deliller var Adil Bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğimiz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

0: geldiniz
1: efendim.
0: Efendim.
1: Hoş geldiniz.
0: Buyurun efendim. Buyurun efendim.
2: Bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: tebrik ederim çocuklar. Allah mesul etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar, Allah mesut etsin!
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
0: Ne münasebet!
1: Biz damat beden paraları aldık!
3: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor, genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin!

0: Tayfırım, darısı başımıza. Ah, kurban olayım sana.
1: Allah cezanı versin.

0: ve turumuz da 5. gün. Günün sonundaki hedefimiz İnkaların başkenti Cusco. Cusco yolu üzerindeyiz. Yol üzerinde alpagaları ve lamaları görünce dayanamıyor duruyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco yolundayız ve Cusco yolunda durduk durma sebebimiz arkamızda görmüş olduğunuz Güney Amerika'nın simgesi olan alpagaları görüntülemek. İşte alpagaları görüntülüyoruz. Bunlar alpagalar ve alpagaları gezdiriyorlar bu çayırlarda. Alpagaların tüyü çok çok değerli ve alpaga tüyünden yapılmış özellikle kazaklar, şapkalar çok fazla paralara satılıyor elbette. İşte böylesine güzel yükseklerdeyiz. Şu anda 4000 metre civarında ve arkamızda görmüş olduğunuz alpagaları sizler için görüntülüyoruz.

0: Şimdi de bölgenin en yüksek noktasındayız. 4300 metrenin üzerinde bir yükseklikteyiz.
1: Cusco yolunda şu anda bir mola verdik. Bu molayı verme sebebimiz şu anda bulunduğumuz geçidin turumuz boyunca yaşayacağımız en yüksek nokta olması. 4300 metrelerdeyiz ve gerçekten çok çok yüksek bir nokta burası. Arkamızda görmüş olduğunuz dağ karlarla kaplı ve o yüksekliğinde 5500 metre civarında olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Burada neler var derseniz gelin şöyle bir göz atalım. Burada yerli halkın sattığı ürünler var. Bu ürünler neler? Atkılar, bereler, çoraplar ve bunların çoğu alpaga türünden. Alpaga az önce de görmüştük yolda, buranın yerel hayvanlarından biri, yani Güney Amerika'ya özgü bir hayvan, tüyleriyle meşhur. Ve tabii ki bu yüksekliklerde inanılmaz soğuk derecelere ulaşıyor hava, eksilere ulaşıyor. Ve tabii ki alpaga derisi çok çok işe yarıyor. Burada kalpaklar, eldivenler, halılar, birçok detay var. İşte görüyorsunuz arkamda bu eşyaları turistler için hazırlamışlar. Bu noktada önemli bir geçit olduğundan dolayı buraya tezgahlarını sermiş yerlisi buranın diyoruz. Evet, gezmeye devam ediyoruz.

0: Bölgenin en şirin hayvanlarından biri alpaga. Hele de yavrusu ayrı güzel. Pancetto'ymuş ismi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz yükseklik 6335 metre ve burada gerçekten çok çok güzel turistler için hazırlanmış detaylar var. Onlardan bir tanesi de işte bu minik alpaga yavrusu. Alpaga yavrusunu böyle bir sevelim istiyoruz. Buranın yerli, buranın özel hayvanı alpaga yavrusu. Nombre?
2: Nombre Pancetto.
1: Pancetto'ymuş adı. Adı da Pancetto bunun. Ve gerçekten çok şirin diyoruz. Ve burada turumuzun en yüksek noktasında alpaga yavrusunu da sizler için görüntülüyoruz değerli izleyenler. Hadi sevelim onu.
0: Alpaga yavrusunu seviyor, yola devam ediyoruz.

0: bir yemek molası verdik ve yemek molası verdiğimiz yerin bahçesinde görmüş olduğunuz gibi lamalar var. Bu sefer de lamalarla tanışıyoruz ve tabii ki Güney Amerika'nın bu güzel hayvanlarıyla merhabalaşacağız. Gel bakalım diyelim, gel, gel, evet, evet, geliyor, geliyor, görüyorsunuz, çok şeker. Lama, Güney Amerika'nın en popüler ve en bilindik hayvanlarından bir tanesi. Onlara doğru şöyle bir gidelim, gel, lama, lama, lama, gel. Evet, tabii ki tükürmeleriyle de biliniyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şöyle yanaşıyoruz yavaş yavaş. Merhaba. Merhaba.
1: Gel bakalım sen gel. Gel bakalım gel gel gel.
0: Lamalara hoşça kal deyip yola devam ediyoruz.

Cusco'ya merhaba diyoruz. Uzun bir yolculuğun ardından Puno'dan Cusco'ya geldik otobüsle. Aralarda yol molaları verdik ve Cusco'yu keşfe başlıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İnkalara başkentlik yapmış çok önemli bir şehir Cusco. Zaten burada Peru ruhundan çok İnka ruhu var ve işte o İnka ruhunu bizler burada keşfetmeye geldik. Bakalım Cusco'nun atmosferi nasıl? Sokaklarında kaybolacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Cusco turu başlıyor.

0: İlk durağımız Altın Tapınak. Altın Tapınak'ta geziyoruz. Altın Tapınak İnkalar için çok önemli. İspanyollar bu tapınağa geldiğinde her yer som altınmış. Altınları eriten İspanyollar bu tapınağın üzerine kiliselerini inşa etmiş. İşte Altın Tapınak'tan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puno'dan çıktık yola. Yaklaşık olarak 6,5-7 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Cusco'ya merhaba dedik. Cusco bir İnka başkenti. 300 yıl boyunca İnkalara başkentlik yapmış eşsiz bir şehir. İspanyollar geldikten sonra tabii ki kendi hakimiyetlerini almışlar şehri ve etkilerini göstermişler. Arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak aslında bir İnka tapınağıymış ve Altın Tapınak olarak biliniyormuş. Yani niye? Çünkü hemen her şey altınmış efendim bu tapınakta. Fakat İspanyollar buraya gelince altınları almışlar, çalmışlar, eritmişler, Avrupa'ya yollamışlar. Peki bu tapınağın yerine ne koymuşlar? Katedral koymuşlar ve kiliseyi oluşturmuşlar. İşte şimdi Santo Domingo Kilisesi katedrali olarak bilinen Cusco'daki bu antik eserle başlayacağız gezimize.

değerli izleyenlerimiz, tapınağı gezmeyi sürdürüyoruz. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi İnkaların duvar inşa etme yeteneği ve teknolojileri. Tekerlek yok, çimento yok, herhangi bir harç yok ama İnkalar o yıllara göre çok üstün bir teknoloji kullanarak ne yapmışlar? Büyük tapınaklar inşa etmişler, büyük duvarlar inşa etmişler. İşte o duvarlardan bir tanesi burada. Görüyorsunuz kilit sistemiyle yaptıkları bu duvarlarda hiçbir çimento yok. Kredi kartı bile girmiyor. Herhangi bir kart, herhangi bir şey giremiyor. Bunu nasıl yapmışlar? Öncelikle bu taşları çok ince şekilde, detaylı şekilde işçilikle kareler haline getirmişler. Ve bu karelerin yanlarına, altlarına kilitler koymuşlar. Boşluklar kırarak boşluklar oluşturmuşlar. Ve kilit anahtar ilişkisi içinde taşları birbirlerine kitlemişler. Ve bu kitleme sonucunda da görmüş olduğunuz gibi bu duvar kesinlikle hem çok sağlam yıllardır hem de çimento olmadan ayakta durabilen ilginç bir yapı. İşte bu teknolojiye sahipmiş İnkalar diyoruz.

Madrid Altın Tapınak'taki yolculuğumuz devam ediyor. Elbette çok görkemli bir eser, yüzyıllardır ayakta duruyor. Cusco şehrinin de önemli eserlerinden bir tanesi. Bu arada İnkalar için Puma çok kutsal bir hayvan ve İnkalar öğrendik ki Cusco şehrini yapı itibariyle bir Puma'ya benzetmişler. Astrolojideki ve mimarideki maharetlerini de Cusco şehrinin hemen hemen tamamında uygulamışlar. Cusco'yu gezdikçe bunu daha fazla anlıyoruz ve o yıllarda tekerleği bile bulmayan, tekerleği bile bilmeyen o toplumun nasıl bir teknolojiyle bu şehirleri kurduğuna hayretler içinde kalıyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco'da altın tapınağın içindeyiz. Altından eser yok tabii ki. İspanyollar buraya geldiklerinde bütün altınları almışlar, eritmişler ve Avrupa'ya yollamışlar. Ve yerine de İnka tapınağını yıkmışlar. Ne yapmışlar? Santo Domingo Katedrali'ni inşa etmişler. Ve bu katedral içinde elbette İspanyol yapıları da İnka yapıları da gözlemlenebiliyor. Güney Amerika'da İnkalar döneminde bu tapınak çok çok kutsalmış. Şimdi gelin bu kutsal yapıyı, enerjisi yüksek bu yapıyı birlikte gezelim. İspanyollar neler yapmış, İnkalardan neler kalmış.

0: Baskın var, zaptiyeler geliyor!
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
2: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
3: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
4: Babandan ne

0: Peki de isteyeyim seni.
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
2: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
0: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptın?
1: Ne değişir?
3: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
17: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
18: Yapacağım dedim, yaparım.
19: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
1: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
7: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: I Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
12: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Serini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Surenaz. 19 yaşındayım. Öğrenciyim, okuyorum. Hı hı. O şekilde.
0: Bu kadar mı Suzan? Nerelisin?
1: Erzincanlıyım.
0: Erzincanlısınız. Tanışıyor musunuz?
1: Tanışıyoruz.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Akrabayız.
0: Akrabasınız.
1: Evet. Oo,
0: nereden akrabasınız? Biraz açın kendinizi, tanıtın.
1: Yengem oluyor kendim.
0: Yengeniz. Evet. Ne kadar güzel. O zaman yengenizle bugün rakipsiniz.
1: Evet.
0: O zaman hemen rakibinize, yani yengenize geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
1: İsmim Gülçin. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Tokatlıyım. Hı hı. Yengesiyim. 32 yaşındayım. Öyle.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
1: Ederim.

0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Üst etaba geçeceğiz ama rakipsiniz. Ben o yüzden sizlerden bir iddia duymak istiyorum. Mesela Sudenaz, yengen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
1: Ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Yengenin şansı yok mu yani?
1: Ya var var, olmaz olur mu? Var. Ama benim daha çok var.
0: Senin daha çok var. Peki rakibine soralım.
1: Yani bence de o kazanır gibi geliyor. Yani öyle düşünüyorum.
0: Ama bu hiç rekabet ortamı oluşmadı şu anda. Bence senin kazanırım demen gerekiyordu.
1: Yani o kazanırsa ben de kazanırım o zaman diyeyim.
0: Peki o zaman. Hazırsak efendim ben ilk soruna başlamak istiyorum. İlk sorum geliyor efendim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
1: 45.
0: Efendim?
1: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sudenaz'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk hangisidir? Genelde kızlar, kadınlar çok sever bu rengi. Ama butonlara basmadan cevaplamayalım.
1: Pembe.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı yine göndermiş olduk efendim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir Roma imparatorluğuyla aynı adı taşıyan salata türü hangisidir? Çift ses geldi.
1: Sezar.
0: Sezar salata. Doğru cevap. Bildiğiniz yerlerden geliyor sanırım.
1: Evet.
0: 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sen yapar mısın salata? Yemeklere yardım ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Evde? Ediyorsun.
1: En sevdiğim de salata aslında. Niye bilemedim hiç bilmiyorum.
0: Biraz hızlı olmak gerekiyor. Peki en çok hangi yemeği yaparsın?
1: En çok hangi yemeği? Aslında daha çok tatlı yapmayı seviyorum.
0: Tatlı yapıyorsun.
1: Pasta falan.
0: Pasta yaparsın. Evet. Hobi gibi bir şey.
1: Evet, yapıyorsun. Çok seviyorum.
0: Çok seviyorsun. Yemeği seviyorsun. Evet. Yapmayı, yedirmeyi seviyorsun.
1: Evet.
0: Peki yaptıklarını beğeniyorlar mı yoksa ya Sudenaz daha iyisi olur mu diyorlar?
1: Genelde beğeniyorlar ama erkek kardeşim gıcıklık olsun diye beğenmiyor.
0: Beğenmiyor. Peki. İnşallah o da beğenir bundan sonra. Ablasını üzmez diyelim. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik artık 4. sorumuzdayız. Sorum geliyor. Lahana, pazı veya üzüm yaprağının hazırlanan içle sarılmasıyla yapılan etli veya zeytinyağlı yemeğin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Dolma.
0: Efendim?
1: Dolma.
0: Dolma değil.
1: Sarma.
0: Efendim?
1: Sarma.
0: Sarma. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı Sudenaz'a göndermiş olduk. Efendim, beraberliğimiz söz konusu şu anda. Son sorudayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve yarışmacım da artık para kazanmaya, ödülleri kazanmaya başlayacak diyelim. Gelelim artık bu etabımızın son sorusu olan 5. soruya. Ödediği para karşılığında müşteriye yazar kasadan çıkarılarak verilen küçük kağıt belgeye ne ad verilir? Efendim çift ses?
1: Fiş.
0: Fiş. Doğru cevap. Kocaman aşkımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablonuz var. Sudenaz.
1: Efendim.
0: Maalesef eğlenmiş oldun. Neler söylemek istersin?
1: Teşekkür ediyorum. Eğlendim. Önemli olan buydu. Hı hı.
0: İkiniz de senin kazanacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı sanki.
1: Evet.
0: Niçin?
1: Olsun. Ben olsun. Mutluyum yine de.
2: Benim bildiğim yerlerden geldiği için sanırım.
0: Peki yengene başarılar dileyecek misin?
1: Tabii ki de diliyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Efendim ismini tekrardan alabilir miyim?
1: Gülçin.
0: Efendim bizler Gülçin Hanım'la birlikte ikinci etaba geçerken Sudenaz'ı da uğurlamış olalım, ikinci etaptayız. Evet sevgili izleyenler, Gülçin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Gülçin rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti Sudenaz'ı. Akrabasıydı, çok sevdiğini söyledi. Hatta Sudenaz kazanır demişti fakat sonuç öyle olmadı. Neler söylemek istersin?
1: Yani ikimiz de güzel yarıştık bence. Hı hı. Hak eden kazansın demiştik.
0: Demek öyle. Ki sen mi hak etmişsin?
1: Yani öyle oldu herhalde.
0: Yani o kadar mütevazılığa da gerek yok diyelim. Şimdi bu etabımızda senin neler bekliyor Gülçin? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye tekrardan hatırlatmış olalım. Hazırsan ben ilk sorum bilmeceyle başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir, her sene göç ederim, bil bakalım ben kimim? Süren başladı.
1: Bir kuş.
0: Evet, süren geçiyor.
1: Adını şu an hatırlayamadım.
0: Ne olabilir bu?
3: Süremiz doldu.
1: Adını hatırlıyor.
3: Bir kuştu.
1: O kuşu hatırlayamadım adını.
3: Hatta derlerdi küçükken bizi kandırmak için seni leylekler getirdi.
1: Leylek. Ben deve kuşu diyecektim zaten, yine yanlış bildim.
3: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Benim için güzeldi, keyifliydi.
3: Çok keyifli bir yarışma oldu. Ben teşekkür ederim. Gülçin, hoşça kal.
1: Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Seni duyamıyorum.
1: Sağ olun.
0: Seni tanıyalım.
1: İsmim Musab, Afyonluyum. Üniversite okuyorum, birinci sınıfım, endüstri mühendisliği. Bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Tanıyor musun, tanışıyor musunuz?
1: Arkadaşım üniversiteden.
0: Üniversite arkadaşınız.
1: Evet.
0: Zaten rakipsinizdir diye düşünüyorum. Yarışmada şu anda da rakipsiniz çünkü. O zaman rakibine geçelim, arkadaşını tanıyalım.
2: Merhabalar, Muhammed ben de. Üniversite arkadaşıyız. Mardinliyim ben de. 20 yaşındayım. Son olarak da dostluk kazansın diyorum.
0: Dostluk bol kazansın. Şans. Peki, şu anda sizden rakip olduğunuz için şimdi Musab sana sormak istiyorum. Sence Muhammed mi kazanır yoksa sen mi kazanırsın? Ne hissediyorsun? Ne
1: ben Muhammed'in genel kültürüne güvendiğim için onu kazanacağını düşünüyorum.
0: Ama hiç böyle bir... Böyle olduğu zaman arkadaşlar...
2: Ben kazanacağım kesinlikle. O şansı yok Musab.
0: Muhammed'in, evet. Musab'ın şansı yok diyorsun. Musab, Muhammed senin gibi düşünmüyor.
1: Olabilir, doğrudur. O daha iyi. Onun için...
0: Kendine güvenmiyorsan niye geldin Musab? Bence ya... kendine güveniyorsun ama burada arkadaşını kırmak istemiyorsun gibi düşünelim mi?
1: Tabii. Biraz alttan alma oluyor.
0: Peki. Peki Musab. Hazırsınız efendim. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Guaş, pastel ya da kuru gibi isimleri olan türleri bulunan okul malzemesi nedir?
1: Boya.
0: Çift ses geldi.
1: Boya.
0: Boya doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Boya doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Dün salı ise yarın hangi gündür? Tek ses.
1: Perşembe.
0: Perşembe doğru cevap. TC kimlik numarası kaç haneden oluşur? Çift ses. 11 doğru cevap. Efendim, kaça kaçış şu anda? 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Hızlı gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım. Çünkü 4. soruya geldik ve sizler heyecanlısınız anladığım kadarıyla. Heyecanlı mısın peki?
1: Heyecanım var yani. Güzel bir rekabet oluştu şu anda. Hı-hı. Skor da çok tehlikeli.
0: Skor şu anda çok yakın birbirinize. Her an değişebilir. Diyelim gelelim 4. sorumuza. Sokakta satıcıların taze gevrek diyerek sattıkları yiyecek nedir? Çift ses geldi.
1: Simit.
0: Simit doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa göndermiş olalım. Üç birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Muhammed seni
1: uğurlamak
0: durumundayız. Neler söylemek istersin?
1: Tebrik ediyorum, kendisini çok güzel yarıştı. Ya benim arkadaşım da tabii ancak bu kadar zeki olabilir. Kendisi de umarım büyük ödülü kazanır ve beraber bana da biraz verebilirse iyi olur tabii.
0: Yani bakayım Musab'a. Musab sanki sana çok
1: canı sağ olsun.
0: Ödülünden vermeyecek gibi canı duruyor. Ama Musab çok gönlü zengin bir arkadaşa benziyor. Bence verir.
1: Tabii.
0: Diye düşünelim. Efendim bizler Musab'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Musab ile birlikte artık ikinci etaptayız. Musab rakibi Muhammed'i 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Musab, çok arkadaşından emindim Muhammed kazanacak diyordun. Fakat öyle olmadı, yoksa bu bir taktik miydi? Neler söylemek istersin?
1: Ya bir taktik değildi ama tık hızlı cevap verince şey oluyor. Ya sorular zaten basit. Onun için kim butona önce basıyorsa o illaki cevap veriyor.
0: Aslında refleksler kazanıyor diyorsun. Evet. Musab, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var bu etapta ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Musab, ilk soruyla başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın Musab?
1: Biraz.
0: Biraz. O zaman ilk sorum geliyor senin için. İlk sorum bir bilmece. Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım. Süren başladı.

0: efendim?
1: Maymun.
0: Maymun doğru cevap. Zaman alkışlarımızı Musab'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Musab kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sarı

0: hatırladım şu an. İstersen melodiyle söyle.
1: Biliyor musun şarkıyı? Maalesef.
0: Maalesef. Cevabımız herkes yalan, sensin gerçek olacaktı. Olsun, sağlık olsun. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca sana vermek istiyorum. Bilmediğin yerden geldi. Ben tatlı sesten bir şarkıydı aslında. Olsun, sağlık olsun. Ben gayet seninle yarışırken çok keyif aldım. Umarım sen de bir o kadar keyif alabilmişsinizdir.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça kal, kendine dikkat et.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Emre, Kahramanmaraşlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Gezi için gelmiştik İstanbul'a öyle.
0: İstanbul'a gezmeye geldiniz.
2: Kimle geldiniz? Birlikte geldik. Nişanlımla birlikte
0: Nişanlısınız.
2: Geldik.
0: Nişanlısınız, ne kadar güzel. Bugün çok güzel bir çiftle yarışıyoruz sevgili izleyenler. Ve güzel bir rekabetle görebileceğimize inanıyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: bulduk. Sefalar getirdiniz Emre
2: Bey. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben hızlıca rakibinizi tanımak istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Nezrin. Ben Azerbaycanlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Dediği gibi nişanlımla geldim, gezmeye geldik. Öyle, bir de yarışalım dedik gelmişken.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz elim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte artık bir üst etaba çıkacağız diyelim. Artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Emre, sence kim kazanır?
2: Bence... Nezrin kazanabilir ya.
0: Nezrin kazanır diyorsun.
2: Sürpriz yapıp kazanacak gibisi.
0: Ama yani rakibin ya, yani nişanı da bir kenara bırakalım. Ama rakipsiniz şu anda. Ya,
2: centilmenlik de şimdi aramızda şey olmadı ya.
0: Centilmenliği bırakalım. Şimdi artık rakipsiniz. Burada centilmenlik vesaire yok.
2: O zaman ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Evet. Emre'den bayağı iddialı bir iddia geldi. Peki Nezrin?
1: Ben kazanırım tabii
0: sen
1: ki.
0: Kazanırsın.
1: Her zaman ben kazanıyorum.
0: Aranıza girdiğiniz iddialar hep sen mi kazanırsın?
1: Evet, hep ben kazanırım.
0: Peki Emre, bu doğru mu?
2: Değil herhalde ama konuşalım bunu sonra.
0: Doğru mu?
1: Doğru tabii ki.
0: Bilerek mi öyle söylüyorsun?
1: Evet, biraz şey yapmaya çalışıyorum şimdi, ortalığı
0: falan. Şimdi efendim, iki tarafta ben kazanırım diyor. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak, ben de çok merak ediyorum. Hızlıca ben yarışmaya başlamak istiyorum. İlerleyen süreçlerde ben nasıl tanıştığınızı soracağım. Merak ediyorum, var mı böyle enteresan bir tanışma hikayeniz yoksa?
2: Yo, aynı hastanede çalışıyoruz. Hı hı. Orada iş yerinde tanıştık.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Diş hekimiyim, doktor kendisi.
0: Siz ikiniz de mi diş hekimisiniz?
1: Yok.
0: Sen diş hekimisin, siz doktorsun.
1: Fizik tedavi uzmanıyım ben de.
0: Çok güzel, çok güzel. Umarım evlilikle sonuçları kısa vadede diyelim. Birlikteliğiniz efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Giydiği her giysiyi iyi taşıyanlar için kullanılan deyime göre bu kişilerin ne giyse bile yakışacağı söylenir. Çift ses geldi Emre.
3: Pardon, özür dilerim.
0: Çift ses geldi.
1: Çuval.
0: Efendim?
1: Çuval.
0: Çuval. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nesrin Hanım'a göndermiş olalım. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Peki Emre Bey, şöyle aslında burada size bir top geldi. Bir topu evet, çevirirseniz güzel bir iltifat gelebilir.
2: Centilmenlikten vazgeçemedim henüz ama ilerleyen zamanda şey yapacağım.
0: Diyorsunuz. Peki. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi.
2: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. Rakibi de nişanlısı da alkışlıyor bir yandan da. Ama rakipsiniz, unutma.
1: Olsun.
0: Evet, birebirlik, bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz bulunmakta şu anda sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Halk arasında düğün töreninden bahsederken düğün kelimesinin arkasından hangi söz söylenir? Evet, çift ses geldi.
1: Dernek.
0: Düğün, dernek. Doğru cevap. Canım artışlarımızı yine göndermiş olduk. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Düğün, dernek. Aslı tam da senlik bir soruymuş.
2: Onluk da aynı zamanda.
0: İkinizlik tabii ki. Evet, iki birlik bir puan tablomuz devam ediyor efendim. Dördüncü sorumuza geldik. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Tek ses geldi.
2: Lama.
0: Lama. Doğru cevap. Canım alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Sevgili izleyenler, son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde cevap verirse o artık ikinci etaba geçmeye hak kazanmış olacak diyelim. Hızlı bir soru geliyor efendim. Yıl içerisindeki aylardan 9. ay hangisidir? Tek ses geldi.
2: Eylül.
0: Eylül. Doğru cevap. 3-2'lik bir puan kaldı.

0: sonunda Emre rakibinin nişanlısını elemiş oldu sevgili izleyenler. Evet, ben böyle Nezrin Hanım'a dönmek istiyorum.
1: Yani
0: Emre Bey'den ben açıkçası bir centilmenlik beklerdim.
1: Evet.
0: Çok hızlı bir cevap verdi. Ben olsaydım, nişanlıma yarışıyor olsaydım kesinlikle nişanlıma bırakırdım diye düşünüyorum.
1: Ben de aynısını düşünüyorum. Yazıklar olsun diyorum.
0: Tabii işin şakası, aslında yarışmadaydık. Evet. Yarıştığımızda çok memnun oldum.
1: Ben de.
0: Çok keyif aldık efendim. Bizler Emre Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz. Diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Nergiz'i, yani nişanlını 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Yani centilmenliği bırakınca artık
0: bir an gaza geldim.
2: Mecbur artık büyük ödülü kazanmak zorundayım.
0: Evet, bence büyük ödülü kazanıp belki nişanına öyle bir jest yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda. Şarkı tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Bilmecelerle aran nasıldır mesela?
2: 20 yıldır hiç alakam yok. Umarım hatırlıyorum.
0: Hatırlarsın diye düşünüyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız efendim ilk sorumuza başlayalım. Gelsin mi?
2: Hazırım, başlayalım.
0: Sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarındaki yemeğimdir. Süren başladı. Ne olabilir bu? Süren başladı bu arada. Süren
2: sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Şu acıcavan alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Emre kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Rüzgar esmeyince nokta nokta oynamaz.
2: Yaprak.
0: Yaprak. Daha süreme başlatamadan cevap geldi. Doğru cevap. Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz efendim. Yine ödülümüzü, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Gayet hızlı gidiyoruz sevgili izleyenler. Gelelim bu etabımızın, ikinci etabımızın son sorusuna. Bir şarkı sözüm geliyor. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, nokta nokta savurur beni. Biliyor musun şarkıyı?
2: Rüzgar.
0: Rüzgar. Doğru cevap. Şu camın alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olalım. Şarkıyı da senden.
2: Ben yok. Yani az önceki sorunun tersi oldu diyor. Rüzgar yaprak.
0: Ha, sen tahminen cevapladın. Şarkıyı bilmiyorsun yani.
2: Bilmiyorum. Kimin şarkısı?
0: Süper. Olsun. Ben yine de kocaman alkışlarımı Emre'ye göndermek istiyorum. Hızlıca bu etabın ödüllerini vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günler kullanman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
2: Geçelim.
0: Geçelim.
2: Geçebiliriz.
0: Efendim bizler Emre ile birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık 3. etaptayız. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Emre, neler hissediyorsun? Artık 3. etaptasın.
2: Büyük
0: son etapta diyebiliriz.
2: Mecbur kazanmak zorundayım.
0: Artık ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Bak, nişanlın seni orada dört gözle bekliyor. Emre kazansın da gelsin diye düşünüyorum. Bana böyle bir şeyler ısmarlasın, belki beni biraz daha gezdirsin. Belki de hediyeler alsın diye düşünüyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Öyledir mutlaka. Öyledir, elimden evet. Geleni yaptım.
0: Emre, şimdi bu etabımızda 3 adet elimde zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Spor, Yeşilçam.
2: Tarih.
0: İyi midir tarihlere?
2: İyidir.
0: İyidir. Peki o zaman tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda seni nasıl sorular bekliyor olacak? Şimdi bu etabımızda bizden de bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin tek bir soru için. Cevap verirken de eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Tek cevap
2: hakkı var.
0: Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım.
0: Hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir?
2: Sümerler.
0: Sümerler cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Efendim? Hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir diye sorduk. Sümerler cevabı geldi. Sümerler doğru cevap mı? Doğru cevap. Can açtırımcı göndermiş olalım. Halen joker hakkımız duruyor bu arada, hatırlatmak istiyorum. Geldik ikinci sorumuza. Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir?
2: Mirimah Sultan.
0: Mirimah Sultan cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Evet, bir cevap aldık bakalım. Doğru cevap mı? Sevgili izleyenler, Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir diye sorduk. Mirimah Sultan cevabı geldi. Mirimah Sultan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olduk Emre'ye. Jokerimizi kullanmadan iki soruyu çok başarılı bir şekilde geçtik ve geldik üçüncü etabın son sorusuna. Büyük ödüle son bir soru kaldı da diyebiliriz. Efendim son sorudayız. Gelsin mi?
2: Gelsin.
0: Joker'i eve götürmeyeceksin bu arada. Haberin olsun.
2: Kullanalım.
0: Sen bilirsin tabii ki de. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştı?
2: Joker kullanmak istiyorum onun için.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
2: Babama sorabilir miyim?
0: Tabii arayıp sorabilirsiniz. Evet, Joker'imizi kullandık sevgili izleyenler. Emre Bey babasını arayacak. Bakalım babası doğru cevabı verebilecek mi? Hoparlörleri de alırsanız daha sonrasında söyleyeyim.
2: Alo, ilk başta. Baba, şimdi bir yarışmadayım da bu Beşiktaş'ta şey olmuştu. Bir soru sordular, ben de Joker için seni verdim. Bir soru gelsin mi? Tamam, hoparlöre veriyorum telefonu o zaman. Tamam.
0: Evet. Merhabalar efendim.
3: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim.
0: İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Emre Bey son sorumuzda takıldı ve size sormak istediğini söyledi. Bir babamı sorayım dedi. Hazırsanız ben soruyu sizlere okuyorum. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
3: Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
0: Evet.
3: Bursa'da.
0: Efendim?
3: Bursa.
0: Bursa.
3: Bilecik'le
0: Bursa arasında kaldınız. Süremiz doluyor. Hızlı cevap verirseniz.
2: Ben de ikisi arası.
3: Bilecik.
0: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Teşekkür ettik baba. Görüşürüz.
0: Evet efendim, Joker hakkımızı kullandık. Emre Bey babasına sordu ve Bilecik dedi, Bursa dedi. Kafası karıştı aslında. Siz hangi cevabı vermek istiyorsunuz?
2: Ben Bursa diyorum.
0: Bursa diyorsunuz. Bursa cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Peki. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır diye sorduk ve Bursa cevabı geldi. Joker hakkımızı kullandık. Acaba Bursa doğru cevap mı? Emre Bey bu etapta büyük ödülü kazanabilecek mi sevgili izleyenler? Ya da ikinci etaptaki kazandığı ödülle mi uğurlayacağız? Tabii büyük ödülü kazandıktan sonra Emre Bey'e bir sorumuz daha olacak. O birazcık sürpriz olsun. Efendim Bursa... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok güzel bir şekilde ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebiliriz. Ve artık büyük ödülümüzü ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Ama, ama isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Tek bir soru, tek doğru cevap size kazandığınız bu ödülü ikiye katlama şansı sağlar. Fakat kazandığınız bütün ödülü yanlış bir cevapla kaybedebilirsiniz. Risk almak isterseniz, dilerseniz risk etabına geçebiliriz Emre Bey.
2: Teşekkür ederim ya, ben devam etmek yani
0: istiyorsunuz.
2: Ayrılalım.
0: Risk etabına mı geçiyoruz?
2: Geçelim, risk etabına geçelim.
0: Risk etabına geçelim. Peki o zaman efendim, biz Emre Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz. O zaman risk etabında görüşmek üzere diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre Bey ile birlikte artık risk etabındayız. 3 etabı da başarılı bir şekilde tamamladık ve kazandığım ödülü ikiye katlamak istiyorum dedi. Daha fazla kazanmak istiyorum dedi. Ve o şekilde de risk etabına geçmek istedi Emre. Şimdi ben soruyu görmedim. Sizinle birlikte açıyorum.
2: Evet.
0: Bakalım risk etabında Emre'yi ne bekliyor? Çok güzel bir soru geldi. Ben bilebileceğimi düşünüyorum açıkçası.
2: Bekliyorum.
0: Hazırsan. Heyecanlı mısın bu arada? Ne hissediyorsun?
2: Var,
0: aslında
2: ince bir heyecan var.
0: Ve ödülünü ikiye katlamaya çalışıyorsun.
2: Evet. Ama söz verdim yani. Büyük ödülü kazanmak zorundayım. Onun için.
0: Evet. O sözü tutmak gerekiyor. Hazırsan ilk sorumla
2: Hazır.
0: Tek sorum var daha doğrusu. Sorum geliyor resmen. Risk etabının tek sorusu geliyor efendim. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir? Bir fikrin var mı bununla alakalı, biliyor musun?
2: Yok, çok

0: Bildiğim bir alan değil. Çanakkale diyeceğim.
1: Çanakkale cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Çanakkale, neden Çanakkale dediniz mesela?
0: Yani Mahir Çavuş sanki böyle Çanakkale cephesinde geçen bir oyun olabilir gibi bir
1: düşüncem
0: var.
1: Peki, yani öyle cevabınız olarak kabul edelim mi Çanakkale'yi?
0: Edelim.
1: Evet. Evet efendim, Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Eğer Çanakkale doğru cevapsa büyük ödülü bu etapta Emre Bey kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef kazandığımız bütün ödülü kaybetmiş olacak. Bir risk aldı. Sonuç olarak risk etabındayız. Risk almadan da ilerlenemiyor gibi. Efendim, Çanakkale...
0: Sanmıyorum. 81'de bir ihtimal.
1: Peki ya doğru cevapsa ve büyük ödülü sen kazanırsan?
0: Umarım.
1: Efendim, Çanakkale eğer yanlış cevapsa dediğim gibi ödülü kaybetmiş olacağız. Çanakkale doğru cevap olsun, çok isterdim. Acaba doğru cevap mı?
0: Umarım.
1: Efendim, Çanakkale. Gelelim artık Çanakkale'nin faydalarına. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Efendim, Çanakkale maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Amasya olacaktı.
0: Yok, hiç sallarken de aklıma gelecek bir şey.
1: Aslında Amasya biraz düşünseydin aklına gelebilirdi. Sen direkt Çanakkale demeyi tercih ettin. Ama olsun, sağlık olsun. Maalesef kazandığımız ödülü de kaybetmiş olduk.
0: Sağlık olsun. Güzel yarışmaydı. Teşekkür
1: ama
0: ederiz.
1: Ama bence nişanlın seninle şu anda gurur duyuyor. Çünkü sen umarım gerçekten büyük bir risk aldın. Öyleyse, diye düşünüyorum.
0: Umarım öyledir.
1: Kendine çok dikkat et.
0: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
3: Hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Beyza. Öğrenciyim şu an. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ne okuyorsun Beyza?
3: Malzeme mühendisliği okuyorum. Bu kadar.
1: Tanışıyor musunuz?
3: Evet, erkek arkadaşım.
1: Erkek arkadaşım. Oo, güzel. Bugün güzel bir rekabet göreceğiz o zaman diyelim.
3: Umarım.
1: Umarım. Peki geçelim erkek arkadaşın, yani rakibini efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ben de Yusuf. Beyza'nın erkek arkadaşıyım.
1: Ama Beyza senin kız arkadaşın değil sana.
2: Beyza benim tabii ki kız arkadaşım. Ben tabii uçak de mühendisliği öğrencisiyim.
1: Okuldan mı?
2: Okuldan, evet, üniversiteden tanıştık. Bu şekilde ilerliyoruz.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok şimdilik.
1: Peki. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Beyza. Beyza, evet, sence kim kazanır?
3: Bence Yusuf kazanır.
1: Ya bu nasıl bir rekabet Beyza? Böyle bir... Emin değil misin yoksa kendinden?
3: Ben değilim. Ben oyunlarda falan çok gerildiğim için.
1: Peki hep Yusuf mu yener oynadığınız oyunlarda ya da girdiğiniz iddialarda? Yusuf yani mu kazanır yoksa?
3: Çok fazla iddiaya girmediğimiz için bilemiyorum ama taş kağıt makas da ben daha iyiyim.
1: Süper. O zaman sen kendine güveniyorsun diyerek ben Yusuf'a geçmek
3: güveniyorum
1: istiyorum.
3: Güveniyorum ama geriliyorum ben böyle şeylerden.
1: Gerilmen çok normal. Kamera önündesin. Biraz gerilebilirsin ama heyecanına yenik düşme. Gelelim Yusuf'a, rakibine. Yusuf.
2: Ya ben de herkes kadar iddialıyım. Beyza ikili oyunlarda çok heyecanlanıyor. Bu benim için avantaj olabilir ama her zaman tabii centilmenlik ön planda olacak.
1: Ben çok sanmıyorum o son sözünden sonra. Ama göreceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Hazır mısınız? Evet efendim, bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim, geliyor ilk sorum. Kesmece bundar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Butonlara basan
2: karpuz.
1: Evet, Yusuf. Karpuz doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Beyza.
3: Ben emin olamadım ya. Basıp basmamak arasında.
1: Yani şu anda 1-0'lık bir puan tablosu var her şey için. Çok erken ama evet, hızlıca butonlara basmanız da çok önemli değil.
2: Evet, ben işte centilmenlik ön planı derken bundan bahsediyordum.
1: Bakalım, göreceğiz Yusuf, göreceğiz. Gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir? Çift ses geldi Beyza.
3: Eşek.
1: Eşek doğru cevap. Hocamın aksiyonumuzda Beyza'ya göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Sevgili izleyenler, gelelim üçüncü sorumuza. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Çift ses.
3: Edirne.
1: Edirne. Doğru cevap.

0: tekrardan aksiyonumuz Beyza'ya gelmiş oldu. Yusuf.
1: Bildiği yerden geldi.
0: Sen bilmiyor muydun yoksa centilmenlik mi?
1: Tekirdağ ve Edirne arasında düşünüyorken cevap geldi.
0: Cevap geldi. Peki. İki birlik bir puan tablomuz var. Artık dördüncü sorumuzdayız. Bir deste kaç adetten meydana gelir? Tek set.
1: 10.
0: 10. Doğru cevap. Canan aksiyonumuz. Efendim Yusuf'a gelmiş. Olsun. Sevgili izleyenler şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var ama ben bu beraberliği bozmak istiyorum son soruyla. Bu soru sizler için çok önemli, hızlı basan ve doğru cevabı veren artık benimle birlikte ikinci etaba geçmeye hak kazanacak diyelim. Sorum geliyor. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu, asitli çözeltide bir süre bekletilerek tüketilebilecek hale getirilmesine dedik. Çift ses geldi.
2: Sirke.
0: Ne denir? Sirke yanlış cevap. Gelelim Yusuf'a.
1: Turşu denir.
0: Turşu doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Evet 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef
2: eğlenmiş
0: oldu. Neler söylemek istersin?
2: Yani çok gerildim. İkili oyunlarda her zaman oldu.
0: İkili oyunlarda böyle bir gerginsin herhalde.
2: İlk sorular bildiğim yerden geldi. Ben Edirne'liyim.
0: Tam da senin memleketinden gelmiş desene.
2: Evet. Ya ondan sonra biraz telaş yaptım. Gelecek
0: olsun, sağlık olsun. Yine de yabancı kazanmadı diyelim.
2: Evet.
0: Efendim bizler Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
1: İkinci etaba geçtiğim için heyecanlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Aynen bu kadar.
0: Şimdi gelelim ikinci etabımıza senin neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Nasıl bunlarla aran iyi midir?
1: Yani şarkı sözleriyle aram yoktur. Hani çok Şu an bir korkum oluştu. Ama diğer soruları halledebileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. O zaman yavaştan başlayalım. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum yine sevgili izleyenler. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye kısaca yine hatırlatmış olalım. Gelelim ilk sorumuza. Bir bilmece geliyor. Altında 4 teker, üstünde yük çeker.
1: Araba.
0: Araba doğru cevap. Zaman artışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Erken kalktım işime, nokta nokta kattım aşıma. Süremiz başladı.
1: Geç.
0: Değiştir.
1: Acele kalktım aşıma.
0: Değiştir, hayır başka ne katarsın aşına? Süremiz...
1: Bilmiyorum.
0: Doldu. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma olacaktı. Doğru cevap. Ama
1: aslında
0: olsun.
1: Bildiğimiz bir şeymiş ya.
0: Evet. Herhalde yarışmanın heyecanından doğru cevabı veremedin ama olsun sağlık olsun diyelim. Yine ben ilk sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Gayet keyifli bir yarışma oldu. Ben çok keyif aldım seninle ve kız arkadaşımla yarışırken.
1: Ben de sizi izlerken, yarışmada bulmaktan çok keyif aldım.
0: Çok teşekkür ederim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle Yusuf.
1: Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Hepinize iyi günler.
0: Sağ olun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent, değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarırız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Ya. Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet, haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
1: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
1: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak, Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
3: Yok.

0: Prestimo!
1: Aralarında 14-15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirleri ne zaman yakalanacaklar?

0: İşte yarının gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var. İşte dinleyin. Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım. Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin.
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver. Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat, konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak, hep senin yüzünden.
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.
2: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
3: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız? Sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz.
0: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
1: Lütfen bizi yalnız bırak.
3: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin?
4: Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
5: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Merhaba anneciğim. Çok senelere.
6: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
7: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
8: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
7: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
8: Bizim yaptığımız da bu zaten.
9: Girin. Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız.

0: Adam çelik yelekler içinde.
1: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
2: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: Şey hatırlatıyor mu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır. Bunların sonu yok mu? Ne zaman bitecek artık?
0: Onu tanıyıncaya kadar bitmeyecek.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için memnunum.
3: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
4: Bu işi bana bırakın, ben hallederim.
5: Doğru.
3: Şimdi de Kemal'i düşünelim.
5: Doğrusu Kemal artık tetikte.
4: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
3: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
6: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
7: Biliyorum.
5: Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
7: Onu da biliyorum.
6: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki... ...ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: Kolay gelsin. Söyle bakalım, arkadaşın olduğunu biliyorum. Nerede bulabilirim?
1: Bilmem, aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekipler amiri Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış.
2: Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
1: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu, boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
2: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
1: Mesleğimde bu bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
2: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
1: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
2: Oldu.
1: Peki, oldu.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Hoş geldiniz. Buyurun. Antikaların çok değerli ve güzeldir. Hı,
4: çok güzel bir şey.
3: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
4: Sağ olun.
3: Maldan da anlıyorsunuz.
4: Ha,

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir yazı yazarsın. Hı?
1: Niye hep ölümden söz ediyorsun?
0: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydın gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz. Herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır! Dikkat dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır! Dikkat dikkat!
1: Öldürdüler onu! Derya'yı öldürdüler!
2: Ayhan'ın işidir bu! Kızcağıza yazık oldu!
1: Usturayla doğramış zavallıyı!
3: Anlayamadığım bir şey var! Herif her attığını 12'den vuruyor! Müthiş bir atıcı!
4: Gazeteciymiş, mazrut bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor!
3: Boş versene sen! Bilmez misin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder!
4: Evet, evet patron! Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım!
5: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz! Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor!
6: Evet, son kozumuzu oynamalıyız! Ya biz, ya o! Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım!
5: Onu öldürmek lazım, hem de...
6: Şinasi'nin bir fikri var! Galiba işe yarayacak!
5: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak!

0: Cengiz!
1: Oh. Ay, ay.
0: Ne o hocam, bitti mi?
1: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmaz. Bugün çok yoruldum.
0: Başüstüne hocam.
1: İki gün sonra...

0: görüşürüz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
1: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
3: Seçtiniz mi?
1: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
3: Ödülü ne olacak?
1: 500.000 lira.
3: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
3: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlarım.
1: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
3: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
1: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzını sıkı tut, özellikle polise. Dinleme grubunun raporunu verin bana.
4: Buyurun.
2: Bir suretine de müfettiş Kemal'e verin.
4: Baş üstüne.
2: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
4: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
2: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
4: Müsaadenizle.
5: Özür dilerim abi, isteyerek olmadı.

0: Bir abi bir paketi verdi, senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nereden?

0: Ne oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.
0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini iyice düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Bana dediler ki... güven bana. Şimdilik başka bir şey söyleyemem. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana.
1: Buyurun.
0: Bunu gördün mü?
1: Hayır, hiç görmedim.
0: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin. Bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be sersem herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!
1: Benden ne istiyorsunuz?
0: Bir ölü.
1: Siz delisiniz.
0: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: At bakalım. Kalk.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan, ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
2: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni yok ederiz.
0: Merhaba Mahmut. Merhaba.
2: Merhaba. Maalesef şefin emirlerine karşı geldin Kayhan.
0: Mecburdum. O kadın polisle işbirliği yapıyordu. Öldürmeye mecburdum. Dur, ne yapıyorsun?

0: Aman Tanrım Cengiz! Ne oldu, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülme sen.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Bir adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize, çocuğa kötülük edecek.

0: Gelmiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
1: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
2: Söz vermiştiniz okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
3: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
2: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
0: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum,

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
8: Abacus.
11: Kasa.
8: Marul. Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper

0: Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
2: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
1: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
3: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
1: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
3: Büyük.
2: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
4: Adını anmayacağım. Bugün 13.45'te TV4'te.
5: Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
10: Yeni Piril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
15: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
14: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
13: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
16: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
17: Yapacağım dedim, yaparım.
18: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
19: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
20: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
22: Tam bir boş.
21: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
23: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
25: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
26: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
27: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
12: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir telefon edebilir
1: miyim? Tabii abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Hem burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Uslu dur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar. Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
2: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
3: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
2: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.
4: Cengiz!
2: Ne var anne?
4: Seni telefondan istiyorlar, bir arkadaşın.
5: Geliyorum.
4: Evet bayım, hemen geliyor. Bir dakika.
2: Alo, kiminle konuşuyorum?
6: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba, reisten haber var.
2: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
6: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
2: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
6: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm. Artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle tasarlı adam değil. Ama şu sandallara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz motorlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateş et, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateş et. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları!

0: Bırak gitsin. İşimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Hey! Hey, nereye?
2: Oğlum nerede?
1: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
2: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
1: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
2: Nasıl bir kadındı, hangi tarafa gittiler?
1: Kadın olarak çok güzel bir kadındı, nereye gittiklerini bilmiyorum.
2: Çocuğa kimseyi yanaştırmayın demiştim.
1: Ben ne bileyim, kadın çok güzel ve kibardı, teyzesiyim dedi.
2: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
1: He? Ha, evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: öyle güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Evet, çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok eğlendirdi. Sana da bir hediyesi var.
1: Merhaba.

0: Merhaba. Oğlumu sizlere emanet ediyorum arkadaşlar.
1: Merak etme, ona gözümüz gibi bakarız. Biraz kalsın burada, babası gibi gazeteci olacağı belli.
0: Abilerin sözünü dinlersen memnun olurum.
2: Beni de götürsen olmaz baba.
0: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
2: Peki babacığım.
3: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
3: Çabuk ol, içeri gel! Oraya saklan!
4: Peki!
3: Kim o?
4: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar, spor salonundan geliyormuş.

0: Cengiz. Ben Mahmut. Ne vardı yok bakalım.
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Lale?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
1: Ben bir dost Bay Kemal. Size Mahmut hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.
2: İlgilenirsiniz herhalde.
0: Evet canım.
2: Ucunda çok iyi para var.
0: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
2: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
0: Oldu. Yasemin, bana gel.
1: Yarım saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak. Orada öldüreceksin.

Dikkat dikkat! Beyaz zehir kaçakçılarının son ve katli operasyonu başlamıştır. Vazifelerini daha evvel aldıkları talimata göre uygulamaları rica olunur.

Bravo. Çalışmandan memnunum. Gördüğün gibi zor değildi. Şimdi karını görmek istiyorsan 2 saat sonra çöplük yolunun 50. kilometresinde bulun. Seni orada bekliyorlar.

0: Yakında serbest kalacaksın. Oysa hoşuma gitmeye başlamıştın.
1: Ben seni iğreniyorum senden.
0: Olabilir. Kurtulacaksın yavrum. Kocam bu kez bum yaptı ve o herif öldü.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Kocan bir katil artık.
2: Kaldırıver. Bir mısır versene baba, sütlü olsun.
3: Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet. Çöplük yolunun 50. kilometresinde buluşacağız.
3: Bir.
4: Kemal'i öldürtmekle kendini temize çıkarttın Şinasi. Örgüt içinde itibarın arttı, kutlarım. Kemal öldüğüne göre yeni sevkiyatların başlamasında bir sakınca kalmadı. Hemen harekete git.
5: Arabayı alıp gidin. Kadının kocası neredeyse gelir. Buraya getirin onu.
6: Başla.
1: Niye o katili böyle büyük bir şevkle bekliyorsun?
5: Artık onun eşimiz bitti. Onu da karısıyla beraber öldürmemiz gerek.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın. Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum. Arabamıza bin. Fakat anlaşmamız böyle değildi.
1: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
0: Arabamla sizi izlerim.
1: Dinle, karını görmek istiyorsan arabanı burada bırakmalısın. Emir böyledir.

0: Allah kahretsin! Gel bana yardım et! Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Hay aksi şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu değil mi?
4: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
5: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
6: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
7: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
8: Konuş ulan serseri, yoksa kapanıp parçalarını görmez, rehineyi öldürecekler!
3: Biraz bu kadar mı? Götürün şu itleri! Sen de benimle gel, ama başıma bela olma.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Ergenesi! İyi dinle beni! Çekilip gitmezsen rehini öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
1: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
3: At elinden silahını!

0: At dedim sana! Polislere söyle gelmesinler. Yoksa öldürürüm karını. Söyle! Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karımı öldürecek!
1: Onu bırak, beni götür!
0: Karınla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı. Onu sana sonra geri göndereceğim.
2: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
0: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım. Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir.

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğundan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
5: İyi ama ameliyat hangi parayı?
6: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
4: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
6: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
4: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için. Nişanlınızla aranızı bulacağız.
7: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
4: Sevsem bile evlenemem seninle.
8: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
4: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
9: Cilveli Kız bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

Metrekare'de bu bölüm Ömerli'de iç mimar Onuray Genç'in tasarımını gerçekleştirdiği villadayız. Modern tarzına hakim olduğu 320 metrekare büyüklüğündeki evin detaylarını mimarımızdan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Onur Aygenç. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. Bugün Ömerli Kirazpınar Villası'ndayız. Bu benim burada yaptığım, tamamladığım 4. villam. Burası taban alanı 100 metrekareye oturan, toplam 3 kattan oluşan yaklaşık 320 metrekare net alana sahip bir villa. Biz evi teslim aldığımızda parkeleri, taşları ve duvarları dışında hiçbir şey yoktu. Geri kalan her köşeyi en ufak detayına kadar bizler tasarladık. Her projede yaptığım gibi tasarım evresine başlamadan önceki süreçte benim ilk amacım ev sahiplerini tanımak, onların yaşam performanslarını, hayat tarzlarını, gustolarını bilmek ve mekanı onların istediğine göre şekillendirmek. Evin sahibi olan Kirazpınar ailesi, Onur Bey, Serpil Hanım ve kızları Damla'dan oluşuyor. Şimdi arzu ederseniz villayı birlikte gezelim.

Kirazpınar Villası'nın şu an salonundayız. Burası yaşam alanı katı, aynı zamanda villanın giriş katı olmuş oluyor. Bu katta villaya girdiğinizden itibaren sizi bir antre karşılıyor ve hemen sağında ve solunda mutfağımız, misafir odamız, bir TV hobi odamız ve genel lavabomuz, aynı zamanda yaşam alanımız olan salonumuz ve yemek odamız oluyor. Aynı zamanda da buradan direkt bahçemize de bir çıkışımız mevcut. Mekana ilk girdiğimizde bizi karşılayan antre koridoral bir yapıda. Ve direkt evin dağılımı, üst kata, alt kata çıkış da burada oluyor. Antreleri tasarlarken belli kriterler bizim için çok önemli. Çünkü antreler ana trafik alanları ve her zaman aslında mutfağa girdiğinizde, odaya girdiğinizde, salona girip çıktığınızda her zaman sizin gözünüzün önünde olan bir yer. Ve tabii ki eve girip çıktığınızda da sizi karşılayan alan antreler. Bundan dolayı biz antreleri genelde tasarlarken, ki Kirazpınar Villası'nda da öyle yaptık, hem davetkar olmasına özen gösteriyoruz, hem de sürekli gün içinde görüldüğünde de kolay kolay gözümüz tarafından eskimeyecek, daha sürdürülebilir çizgilerle sevimlileştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bunu nasıl yaptık? Antremizde mevcutta var olan bir nişimiz vardı. Bizim burada ihtiyaç tablomuz olan, burada bir depolama alanına, bizim bir portmantoya, aynı zamanda ayakkabılara ihtiyacımız vardı. Fakat bunu yaptığımızda biz her zaman eve girdiğimizde üzerimize gelen bir dolap görecektik. Benim genelde yaptığım evlerde dolaplarla ilgili üslubum şu oluyor. Bugün böyle ama yarın nasıl olur bilmem. İstiyorum ki orayı öyle bir kamufle edelim ki sanki oradaki ünite oradaydı, binayı biz üstüne yaptık gibi abartarak anlatayım. Bu sebepten dolayı antreye biz lake bir dolap giydirdik. Ve bu dolabı da kendi içinde olan bir şifonyerle taçlandırdık. Bu şifonyerin üzerinde kalakata mermer var. Aynı zamanda karşısında bir ayna. Işık detaylarıyla da üzerindeki latalı ahşaplarla işçiliği de belli olsun. Aynı zamanda antrenin çekmecesi, dolapları, haznesi, aynasıyla orası kendi içinde sanki bir yaşam alanıymış gibi kurguladık. Evin genel hakimiyeti olan gri tonlarının aslında

hissiyatını antreye girdiğimizde görüyoruz. Fakat biz bu griden kolaylıkla bir sıkılma söz konusu olmasın diye antre dolabının üstünde ince pirinç detaylar bezedik. Ve dolabın iç kısmını da ahşap kaplama yaparak oranın sıcaklığını arttırdık. Antrenin hemen ilk girişte solunda mutfağımız bulunuyor ve aynı zamanda da mutfağımızın çok şık bir kış bahçesi var. Kış bahçemizin üslubu biraz daha bohem, biraz daha rahat, kış bahçesine yakışır bir şekilde informal olsun istedik. Çünkü ev halkı yemek ritüelinin çoğunu kış bahçesinde geçirebiliyor. Antreden sonra mutfağın yanında bizi bir hobi odası karşılıyor. Bu hobi aslında çok amaçlı bir oda. Evdeki metrekaresi en küçük oda ama fonksiyonu da çok fazla. Şöyle söyleyeyim, burada çok amaçlı bir dolap ünitemiz var. Aynı zamanda kitaplık ve aynı zamanda bir TV ünitesi. Evin sakinleri bize her zaman illa televizyonu salonda izlemek zorunda olmadıklarını, ara ara sinema saatlerini odada da gerçekleştirebileceklerini söylediler. Bu sebepten oradaki koltuğumuzun da sırtı mekanizmalı bir şekilde açılıyor ve rahatlıkla ayaklarını uzatarak televizyonlarını izleyebilecek bir hale getirdik. Ve aynı zamanda da Kirazpınar ailesinin kızları Damla'nın hem kendisiyle hem de arkadaşları geldiğinde bir oyun alanı olmasını istedik. Ben her buraya geldiğimde orayı sürekli oyuncaklarla dolu buluyorum. Bu sebepten oraya tasarladığımız ürünler de aynı zamanda oyuncaklar sebebiyle çizilmeyecek, zarar görmeyecek, aynı zamanda çocukların kendisine de zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Duvarda da renklerimizden Damla pembeyi, moru, lilayı sevdiği için ve birazdan anlatacağım kendi odasının pembesinin, lilasının tonlarının bu odada da çok hafif tüyolar verdiğini size belirtmek isterim. Aynı zamanda 3 tane Damla balerin olduğu için duvarda da balerin eskizli tablolarımız bulunmakta. Yaptığım mekanlarda misafir odalarını sanki kendim geldiğimde orada kaldığımda nasıl karşılanmak istersen biraz öyle yapıyorum. Bunu fark ettim. Genelde de müşterilerin misafir odalarını otel konsepti tarzında isterler. Fakat o kadar mesafeli de değil, aynı zamanda evin sıcaklığını da taşıyabilen bir samimiyette olsun istedim. Bu sebepten dolayı hem kendilerini evin genel üslubunda olan malzemelerin kullanıldığı bir mekanda değerli hissedebilecekleri, aynı zamanda şifonyerleriyle, dolaplarıyla da kendilerini bir otel odasında hissedebilecekleri rahatlıkta bir oda tasarladık misafirler için.

Evin genel üslubuna bakarsak modern bir çizgi diyebiliriz. Böyle daha sofistike hatlarla bezenmiş olarak ben kimliklendiriyorum. Fakat yine de aksesuarlarda ve bazı ürün tasarımlarında da böyle postmodern hatta kiç diyebileceğim çizgilere de kaçmadım değil. Bu evin en mücadele edici ama aynı zamanda da keyif veren kısmı salondu. Salonda 5.40 yüksekliğinde bir tavanımız var. Aynı zamanda bu 3.40'a kadar iniyor. Önceliğimiz bu duvarı kimliklendirmekte. Çünkü bu duvar her ne yaparsak yapalım kendi boyutunu bizlere karşı domine ediyordu. Ben şöyle bir kurguya gittim. Bu duvarda ben birçok malzemeyi dengeli olarak farklı farklı kullanmalıyım ki hiçbiri bağırmayıp hepsi ahenk içinde olsun ve bu duvara kamufle bir şekilde kendilerini şık bir şekilde göstersin. Ne demek istiyorum? Bu duvara baktığımızda aslında ilk dikkatimizi bordo bir renk çekiyor. Tavana en yakın kısımda bir bordo rengimiz var, wine rot. Aynı zamanda bunu destekleyen ahşap latalarım var. Ahşap latalarla birlikte benim kalakata mermerim, nervürlü camlarım ve aynı zamanda aydınlatmalarım da onların kimliklerine şıklık katmış oluyor. Bu sebepten dolayı ben burada bu duvarı hem bir vitrin olarak değerlendirebiliyorum, hem bir depolama olarak değerlendirebiliyorum, hem de çok amaçlı bir duvar ünitesi olarak kurgulamış oluyorum.

Mekanların her zaman geometrik dengeleri olduğu gibi aynı zamanda matlık, parlaklık, geçirgenlik, opaklık gibi de dengeleri var. Biz bu salonda kullandığımız camlar, kullandığımız kumaşlar, mermerler bu dengeyi de sağlamak amaçla kullanıldı. Bunların hepsini tamamladıktan sonra aksesuarlarımıza geldiğimizde de aksesuarlarımızda heykeller, parlak objeler, kitaplar arasında da bu kurguyu devam ettirmeye çalıştık. Genelde heykellerimiz daha amorf formda, daha organik hatlarda olan, buradaki dikdörtgenler prizmalarına daha ezber bozucu tarzda olan aksesuarlardı. Ve kendi içlerinde bir simetrileri olan, kolay kolay da göz tarafından eskimeyecek aksesuarlar seçtik. Bu plan tipinde aslında salona ilk girildiğinde herkes televizyonun bu duvarda veya bu duvarda olması gerektiğini söylüyordu. Fakat ben yerinde birçok kez analiz yaptığımda kesinlikle televizyonun şöminenin üstünde olması gerektiğini söylemiştim. Bunun sebebi şu. Elbette televizyona göre bir organizasyon mekanlarda yapılabilir ama bu tek gereklilik değildir. Çünkü burada çok güzel bir bahçe ve çok güzel bir gökyüzü var. Bu sebepten dolayı mekanda benim oturduğum yerler aynı zamanda görsel olarak mekana hakimiyetimi sağlamalı. Sırtımı hiçbir zaman manzaraya, bu güzel manzaraya dönmemem gerektiğini düşündüm. Bu sebepten dolayı burada ve burada olacak TV alanlarını eledim ve en güzel, en doğru olduğuna inandığım alan şöminenin üzerine yerleştirdim. Aynı zamanda onun yanında bir boşluk vardı, bir niş boşluğu vardı. Ben o niş boşluğunda aynı zamanda beton görünümlü raflardan ve üzerinde yine pirinç detaylarla daha informal raflara çevirerek buradaki şömine keyfini de destekleyecek şekilde kurgulamış oldum. Ben genelde mekanlarda hiçbir zaman koltukları birbirine takım olarak kullanmam. Burada çünkü fonksiyonları da birbirinden farklı oluyor. Burada TV'nin izleneceği koltuk biraz daha rahat, biraz daha vücudu saran, televizyon izlemeye gerek uzanırken gerek otururken izlemeye müsait bir koltuk. Fakat tam karşısındaki koltuk manzarayı karşıladığı için daha misafir ağırlamaya, daha sohbet etmeye uygun bir koltuk. Bu sebepten dolayı ikisinin kumaşları birbiriyle flört edip akraba olsa da formlar arasında çok hafif farklılıklara da gittik. Bu aynı zamanda sanki alıp birini diğer tarafa kopyalamışım hissini de benden götürmüş oldu. Her mekana, her alana göre de ayrı şey tasarlamak bana daha doğru gözüktü. Kumaşlar genelde bej, ekru, gri dengelerinde giderken kırlentlerinde, kolçaklarında da taba renk deriyi görebilirsiniz. Bu taba renk deri aynı zamanda ahşabımız ve diğer malzemelerle de hepsinin birbirleriyle flörtleştiğini düşünüyorum. Buradaki orta sehpayı örneğin bu müşterimize özel olarak tasarladık. Çünkü kendileri hem bir orta sehpa istiyorlardı fakat kaldırılamayan, temizliği de zor bir ürün istemediklerini söylediler. Bu sebepten durduğunda bir bütün eliptik gözüken fakat ayrıldığında bir zigon sehpa gibi de çalışan, üzeri aynı zamanda füme cam olan, böylelikle sıvı temasıyla, gıda temasıyla veya herhangi bir darbeyle de kolayca etkilenmeyecek bir malzeme olarak seçtik. Aynı zamanda ev halkı şömine keyfini de çok sevdiği için bu sehpanın organik olarak sürekli hareket etmesi onların şömine keyfini de desteklediğini düşünüyorum. Tabii bu kadar malzeme çeşnisinin ve mozaiğinin olduğu bir salonda bitkiler olmazsa olmazdı. Bu sebepten buradaki ölçekle yarışacak şekilde bir monsteramız ve muz ağacımız bulunuyor. Bunlar da kendi heybetleriyle bizim tasarladığımız ürünlerle birlikte dans etmiş oluyorlar. Peki biz bu duvarı, 5 metrelik duvarı tasarladık. Burada bizim daha büyük bir duvar alanımız vardı. Ve asimetrik bir dengesizlik söz konusuydu. Ve bu duvar bize aslında ben burada 2 metreye 2 metre şık bir tablo istiyorum. Ve bu tablonun renkleri evin genel renklerinden olsun ve soyut bir çalışma olsun diye tabiri caizse bağırıyordu. O yüzden de böyle bir tablo kurdum. Evet, şimdi yemek bölümünü anlatalım. Ben buranın yemek alanında ilk baktığımda, tabii müşterilerimden gelen brieflerle de ilk mermer masa hayal ediyordum açıkçası.
ki mermer masa da yaptık. Burada polisandro mermer kullandık. Fakat hatları çok yumuşak, çok tatlı geçişli, organik hatlar. Burada tasarlanan masa bu müşterilerime özel tasarlandı. Ayaklarındaki latalar ve pirinçler hem antreme hem salonuma bir gönderme yapar biçimde. Masamın ardından arkasında bir yemek büfesi konsolu bulunuyor. Bu konsolumuz aynı zamanda yemek alanı için depolamaya yeterince hizmet ediyor. Konsolumuzun hemen arkasında kimlikli bir mavi rengimiz var. Hatırlarsanız salon tarafında biz bordoyu tercih etmiştik. O bordodan sonra burada mavi bir alana geçiyoruz. Bu mavi alan aynı zamanda bizim polisandro mermerimizin içindeki maviliklerle de birebir ahenkli bir şekilde uyum sağlıyor. Sağında, solunda ve ortasında ayna istedik ki yemek alanına oturan kişi de her zaman manzaraya bakan da duvar kısmına bakan da manzaradan nasibini alsın ve mekanımız geniş gözüksün. Aynı zamanda sağında solunda olan pirinç aplikler de hem masanın ayağıyla hem büfenin ayağıyla genel üslupta o pirinç detayımıza da bir tamamlayıcılık eklesin.

evin genel perdeli olarak biz salonda çok hafif, parlak bir tüle gittik. Fakat arkasında da stor perde çözümünü öngördük. Fakat yatak odalarında, misafir yatak odası, ebeveyn yatak odası, Damla'nın yatak odası gibi odalarda hem tül hem de blackout stor tercihimiz oldu. Salonumuz aslında çok coşkulu tarzda aydınlatılıyor diyebilirim. Öncelikle bizi destekleyen raflarımızda ledlerimiz var. Aynı zamanda bizim duvar panomuzu destekleyen apliklerimiz. Bunların hepsine de hakim olan tavan aydınlatmalarımız var. Tavan aydınlatmalarımız pirinç ve yemek odasının üzerindeki füme cam, salonun üzerindeki de şeffaf cam olmak üzere bunlar da bizim destekleyici aydınlatmalarımız oluyor. Ve istendiği şekilde mekan havasına göre de istenen aydınlatma açılıp istenen kapanıp ona göre de kullanılabiliyor.

Evet, şimdi Kirazpınar Villası'nın ebeveyn yatak odasındayız. Burada yatağı mekanın ortasında konuşlandırdık. Bu sebepten yatak başlığını mekanı domine eder bir biçimde gayet de gösterişli ve kimlikli şekilde tasarlamaya gayret ettim. Evin diğer kalan yerlerindeki geometrilere kıyasla yatak odasındaki geometriler, yatak ortada konuşlandığı için geçişler daha yumuşak olsun diye daha oval, daha organik hatlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Dikkat ederseniz bizim bu dönüşlerimiz, körlerimiz küçük bir kulp detayından ayna arkasındaki latalarımıza kadar her yere taşınmış durumda. Evin geneline hakim olan parlaklığı burada sadece kulplar gibi küçük detaylarda görüyoruz. Bu odanın renk geçişlerini keskin kontrastlar yerine daha yumuşak geçişler olmasını öngördük. Çünkü yatak odasının çok fazla renk olarak bağırmasını istemiyorduk. Yatağı mekanın ortasında konumlandırdığımda bana dolaplar için iki tane büyük alan açılmış oldu. Serpil Hanım'a ayrı adanmış bir dolap alanı, Onur Bey'e de ayrı adanmış bir dolap alanı oldu. Dolaba entegre edilmiş bir şifonyer tasarladık ve bu şifonyerin hem berjeri, hem aynası, hem lataları da odanın genel yuvarlak hatlarıyla da birebir uyumlu. Bu kadar fazla lake ve ahşap kullandıktan sonra buradaki ezberi bir espas boşluğu bırakarak komodinlerin üzerinde de aynı zamanda yine kalakata mermer kullanarak hafif bir kırmaya çalıştım. Aydınlatmalarımızda da yine pirinç detaylar kendilerini evin diğer alanlarında olduğu gibi belli etmekte. Şimdi size 10 yaşında ileride star olmak isteyen balerin Damla'nın odasından bahsetmek istiyorum. Damla bize lila pembe tonlarını, gül kuruz tonlarını sevdiğini söylediği için bu renkleri odasında fazla domine etmeden, onun fazla sıkılmayacağı dengede kullanmaya çalıştık. Damla'nın mekan oryantasyonunu da kendi yatağı belirliyor. Yatağının solunda bir çalışma masası, sağında da kendi gösterilerine, koreografilerine hazırlanabileceği bir alan bulunuyor. Aynı zamanda bu alanın etrafında dolabı ve depolama alanı. Tam başucunda kendi isminin yazdığı bir yıldız, aynı zamanda başucunda da balerin ayaklarından oluşan bir sehpa komodin bulunuyor. Evin genelinde pirinç renk kullanmıştık. Ancak Damla'nın odasında bize roze sevdiğini söylediği için bakır renk olan roze metali kullandık. Aynı zamanda tavanda hemen fark edileceği üzere tıpkı bir balerin gibi olan rozeden bir aydınlatma bulunuyor.

Evet, şimdi çalışma odasını konuşacağız. Onur Bey kaptan olduğu için mavi rengi çok sevdiğini söylemişti. Mavi ve beyaz rengin uyumlu olduğu bir çalışma odası hayal ettiğini söylemişti bana. Bu sebepten dolayı hem denizcilik temalarını andıran hem de o renkleri imgeleyen bir oda tasarlamak istedim. Öncelikle masasından bahsetmek istiyorum. Çalışma masasını tıpkı bir gemi formu şeklinde yaptım. Aynı zamanda üzeri ahşap ve ayakları pirinç şeklinde. Bunu destekleyen bir kitaplığı bulunuyor. Kitaplığındaki kullandığımız aksesuarlar da aynı zamanda deniz teması ile ilgili. Çalışma masasının tam karşısında bir dümen, aynı zamanda üstünde de bir çan bulunuyor. Bunun yanı sıra ev halkı bu çalışma odasında kitap okumak istediğinde çalışma masasını karşılayan iki tane berjeri ve bir sehpası var. Burası gayet rahat bir şekilde çalışılabilecek, aynı zamanda kitap okunabilecek ve site manzarasına da hakim keyifli bir oda. Merdivenlerden çıktığımızda bize ışıklı bir küpeç de eşlik ediyor ve sahanlık kısmında sağı solu simetrik olan mermer ve pirinçten oluşan aydınlatmalar bize yol gösteriyor. Daha sonradan galeri kata varıyoruz ve galeri kat burası bir piyano alanı. Salonda kullandığımız bordo rengi burada da kullanmayı öngördük. Ve burada çeşitli piyano gösterileri olur ve çalışmalar olur diye de ona ait bir alan tasarladık. Piyanonun etrafında aynı zamanda füme aynadan oluşan bir dolap var. Bu dolap piyanonun algı olarak önüne geçmesini istemediğimiz için füme aynadan yaptık ki hem mekana derinlik katsın hem de piyano ve rengimiz ön planda olsun.

Tasarım ve uygulamasını yaptığım Kiraspınar Villası'nı size anlatmaya çalıştım. Öncelikle metrekare programına, ev sahipliği için Kiraspınar ailesine ve yapımda emeği geçen tüm ekiplerime çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Tepebaşı'ndan başlayacak ve Galatasaray'da son bulacak. Yolculuğumuz boyunca iki ikonik yapı bizlere eşlik edecek. Bunların ilki Pera Palace Oteli, ardından da Mısır Apartmanı'na gideceğiz. Ve her ikisini de hikayeler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

1888 yılında Paris-İstanbul arasında Orient Express seferlerine başlar. 80 saat süren bu yolculuğun sonunda nihai nokta olan İstanbul'da işte bu trende yolculuk edenlerin standardını karşılayacak bir otel yoktur. Çünkü bizim deyimimizle Şark Ekspresi'nin yolcuları daha üst gelir grubundan oluşan yazarlar, bürokratlar ve iş dünyasından insanlardır. İşte onların bu ihtiyacını karşılayabilmek için 1895 yılında Wagon Lits adlı bir firmanın, tren yolları, demir yolları ve bunları işleten bir firmanın buradaki ortaklarından biri, Belçikalı bir iş adamı otelin inşasına başlar. Ve 1895 yılında otel açılır. Ve tanıtımında tamamen yalıtılmış olduğu ve onun üst düzey bir otel olduğu da vurgulanır. Ve böylece Pera Palas İstanbul'un hayatındaki günlerine başlar. İşte olanlar bundan sonra olur. Çünkü otelde pek çok sıra dışı hikaye yaşanmıştır. Ancak otelin yapım hikayesinin yanında onu yapan mimar da çok önemlidir. Bu kişi Levanten mimar Alexander Valery'dir.

içerisinde toplar. Tabii bu söylediğim mimari ve dekorasyon anlamındadır. Özellikle 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır mimari anlamda. Çünkü geçmişte ne varsa ya da o günlerde ne yaşanıyorsa mimari anlamda hepsi binalarda karışık olarak karşılığını bulur. Buna da eklektik mimari yani seçmeci mimari adı verilir. İşte Pera Palas Oteli de bundan azade değildir. Burada da dönemdeki kullanılan oryantalist, arnavu, neoklasik bütün detaylar burada da kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz merkez yapı olarak kabul edebileceğimiz kubbeli salonda işte böylesi bir yerdir. Ancak bu salonda sıra dışı bir takım özellikler vardır. Onlara geçmeden önce dilerseniz biraz da bu binayı yapan Alexander Valeur'den bahsedeyim. Kendisi 1850 yılında İstanbul'da doğar. Babası Fransız elçisiyle birlikte İstanbul'a gelen bir pastacıdır ve burada pastacılık yapar. İşte 1850 yılında İstanbul'da doğan bir Levanten ailenin üyesi olan Alexander Valeur'i Paris'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde okur ve mimar olur. Ve geldiğinde de İkbal Kapıları önünde Osman Hamdi Bey sayesinde açılır. Çünkü arkeoloji müzesini o yapmıştır. Onun haricinde pek çok bina İstanbul'da yine onun eseridir ve bu nedenle şehri mimar olarak anılır. Yani şehrin mimarı. İşte burayı yapan da Alexander Valeur'dir. Onun bütün o mimari tarzını burada görmek mümkündür. Dilerseniz kubbeli salonun şu sıra dışı detaylarına yakından bakalım.

Kubbeli salon Pera Palace Oteli'nin tam merkezinde, tam ortasında ve bu anlamıyla zaten bize ben binanın kalbiyim diyor. Ve gerçekten de öyle. Burası bir toplanma salonu. Otelde kalanların bir şekilde oturup belki kahve içtiği bir yer, bir buluşma noktası. İlk yapıldığı dönemlerde daha çok erkekler burada boy gösteriyor. Eşleri ise üst kattaki kafeslerin arkasından buraya bakıyorlar ve eğer eşleri aşağıdaysa onlara katılıyorlar. Bunun haricinde kubbeli salonda çok ilginç bazı detaylar var. Onlardan bir tanesi kubbe olarak betimlenen tavandaki o küçük kubbeler. Ama bunların bir özelliği var. Üstündeki mercekler ışığın daha çok içeriye girmesini sağlıyor. Ayrıca açılır kapanır özelliği var. Aynı zamanda yaz aylarında bir havalandırma sistemi olarak da kullanılıyor. Ama kubbeli salonun en göze çarpıcı detayı avizelerinde. Avizelerdeki metallere ise Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 güzel adı nakşedilmiş. Bu özelliğiyle zaten burayı özel kılan işte bu avizeler. Burada pek çok kişi konaklamış. Bunlardan kimler yok ki? Şah Rıza Pehlevi'den tutun da Joseph Broz Tito'ya kadar pek çok devlet adamı burada kalmış. Ama kalanlar arasında özellikle iki kişi öne çıkıyor. Bunların tabii ki başında Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ama burada yine polisiye romanların unutulmaz yazarı Agatha Christie de kalanlar arasında. Dilerseniz onun bu otelle ilgili çok ilginç hikayesine yakından bakalım.

1926 yılı Londra'sındayız. Agatha Christie, ünlü polisiye roman yazarı ve eserleri pek çok dile çevrilmiş. İşte bu yazar 11 gün boyunca ortadan kaybolur. Kendisinden haber alınamaz ve aracı bir göl kenarında terk edilmiş vaziyette bulunur. Kendisinden umut kesilmek üzeredir ancak o sırada Agatha ortaya çıkar. Ve bu 11 günden hiç kimseye bahsetmez. Aradan yıllar geçer. Onun hakkında bir film yapmak için bir film, Amerikan film şirketi devreye girer. Ve işte o 11 günü araştırmak için bir kâinle anlaşır. O kâin bakın neler anlatır. Film şirketinin görevlendirdiği medyum ya da kâin, ne derseniz deyin, Tamara Rant adlı biridir. Ve bir ruh çağırma seansından sonra ortaya şöyle bir şey çıkarır. Der ki, o kayıp 11 günün sırrı Pera Palas Oteli'ndeki 411 no'lu odada saklı olan bir anahtardadır. Bu anahtar bir zamanlar otelin sahibi olan Misbah Muayyeş'in Yeniköy'deki yalısındaki bir odayı açmaktadır.